Yaşamak üzere birlikteyiz. Hepimiz inşallah bu kutlu doğum gününde inşallah orucumuzu tuttuk ve sizlere bu bapta bir açıklamayı yapmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraberce bütün güzellikleri paylaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bir defa daha hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü hem de kutlu doğum haftasını gün ve hafta olarak tebrik eder. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın, International Mihir Foundation'ın ve Allah'ın Üniversitesi'nin muhterem müntesipleri, Allah hepinizden razı olsun, sonsuz mutluluklar dileyerek bu kandil konusundaki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Mevlid Kandili akşamında beraberiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nebilerin sonuncusu, Hatemül Enbiya, Allah'ın Resulü. Allah Teala buyuruyor ki, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Hatem mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek. Peygamberlerin, nebilerin sonuncusu. Artık ondan sonra yeryüzünde hiç nebi olmadı sevgili.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusunda konuşmak nasip oldu bize. Milattan sonra 571 yılının Rebiül Evvel ayının 11. gününün akşamı, ondan sonra gelen gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı şereflendirmeleri gecesidir. 11. günü 12. güne bağlayan gece. Ve kutlu doğum haftası bugünle başlıyor. On bir Rebiül Evvel 1423 veya 11 Mayıs 1418 veya 24 Mayıs 2002. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri el ele, gönül gönüle, daha nice kandillere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden diliyoruz. Mevlid Kandili hepinize mübarek olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şunu çok iyi yerlerine oturtmamız lazım diye düşünüyorum ki dünya üzerinde dinler olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiştir. Ve Neviler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın efendisi, son nebidir. Ve yaşadığı din kendisinden evvelki nebi olan Hazreti İsa'nın, ondan evvelki nebi olan Hazreti Musa'nın ve ondan evvelki devirlerde yaşamış olan Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un ve en başta Hazreti Adem'in dinidir. Kısaca insanlık tarihi boyunca İkinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Bütün devirlerde bütün nebiler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Tek dini yaşadılar. Bugün de bütün kavimlerde resuller vardır. Hepsi de gene aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dinini. İkisi arasında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti Musa'nın diniyle de İslam'ın ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hiçbir farkı yoktur. Bütün peygamberlerin dini Hanif dinidir.

Öyleyse son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'da söylendiği gibi Hanif dinini yaşamıştır. Bütün güzellikler onun devrinde yaşanmıştır, hedefe ulaşmıştır.

Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah Teala insanların barış içinde, sulh ve sükun içinde başkalarının haklarına riayetkar olarak mutluluğu yaşamasını istiyor ve bu maksatla Allah Teala hepimizi yaratmış, bir araya getirmiş. Mutluluğu yaşamamız Yüce Rabbimizin temel dileği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman sadece bir kelime okursunuz. Mutluluk. Bütün insanlardan Allah'ın istediği şey sadece budur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, son peygamber olarak bunu sağlamaya çalıştı ve Allah'ın emrettiği gibi de başardı. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet denilmektedir. Asr-ı saadet, mutluluk devri. Sevgili kardeşlerim, aslında Allah Teala bir tek din yaratmıştır ama her peygamberde aynı esaslarla bir defa daha ortaya konulan din, ondan sonraki peygambere kadar büyük dejenerasyonlara uğruyor. Şeytan hiç boş durmuyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah'ın huzurundan kovulduğu zaman İblis beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor. Bana kıyamet gününe kadar ömür ver. Ben insanların sırat-ı müstakim üzerine oturayım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları iva edeyim. Onları senin sırat-ı müstakimine ulaştırmayayım. Bütün mesele bu. Ne yapıyor İblis? Her peygamber zamanında Allah'ın indirdiği şeriat kitabıyla Allah'ın kanunları insanlara tekrar edilmiştir. Herkes, kendi peygamberinin yaşadığı devrede hayatta olan herkes, onun getirdiği kitabı bulunduğu ülkenin dizaynı içerisinde tatbikatın yadırganması olarak değerlendirmiştir. Çünkü aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar insanları temel hedeflerinden iblis tarafından saptırmıştır. Ve bu sapkınlık içerisinde, dalalet içerisinde insanlar asıl dinlerini unutup asli unsurları hep kaybetmişlerdir. İşte böyle bir dizayn insanları mutsuz ve huzursuz kılar. Çünkü din mutluluk adına Allah Teala tarafından çıkarılmış kaidelerin bütünüdür. Tatbik edilmezse mutlaka yozlaşma olur. Mutlaka insanlar huzursuz olur, mutsuz olur. İşte asırlar
önce insanlar her peygamberin zamanında asli dine, Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in hanif dinine dönmüşler. Yeniden aynı kaideler, aynı kanunlar, aynı şeriat hüküm ferma olmuş. Fakat bir sonraki peygambere gelinceye kadar her şey çığırından çıkmış. İnsanlar dejenere olmuşlar, zulmani ilimler almış yürümüş. Ve Allah Teala'nın son peygamberi bir gün dünyaya gelmiş. ...571 yılında. 2002'de olduğumuza göre

1431 yıl evvel, bugünden 1431 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmiş. Ve Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le dünya yeniden aydınlanmış. Son bir şeriat kitabı. Allah-u Teala nebilere kitap indirdiği zaman bu mutlaka şeriat kitabıdır. Ama Resullere kitap yazdırdığı zaman, nebi olmayan Resullere kitap yazdırdığı zaman bu hiçbir zaman şeriat kitabı olmaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar kainata ışık tutacak olan son şeriat kitabının sahibidir. Ve Allah Teala o kitabın değiştirilmeyeceğini, bir muhafızının olduğu, o muhafızın da Allah olduğunu söylüyor. Bu kitabı biz indirdik. Biz diyor Allah Teala. Bu kitabın muhafızı da biziz diyor biz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne geçen 1431 yıl boyunca Allah-u Teala'nın indinde hiçbir şey değişmemiş. Her şey aynı dizayn içerisinde devam ediyor. Ama kainatın birçok gezegeninde ve bu dünyada büyük değişiklikler olmuş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Onları ben unutmadılar mı? Unuttular. Hazreti Musa zamanında İslam'ın 7 safhası da, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası da yaşandı. Ama aradan 2000 yıl geçip de Hazreti İsa'nın devrine gelindiğinde Yahud kavminin artık kendilerine 2000 yıla evvel indirilen dinlerinin dışında yaşadıklarını görüyoruz. Kavmin içinde %10'dan daha küçük bir grup Hazreti Musa'da nasıl bir din yaşanmışsa o dinin aynını yaşıyorlardı. Ama geri kalanlar Hazreti İsa'nın söyledikleriyle birçok yerde çelişiyorlardı. Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık devrede Hristiyanlar da değişikliklere uğradılar. Dinde değişiklikler oluştu. İblisin, şeytanın tek hedefi insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmaktır. Sırat-ı müstakimden uzaklaştırmaktır. İnsanların nefslerinin tezkiye ve tasfiye edilmesinden insanları uzaklaştırmaktır. İnsanları talalette bırakmaktır. Şeytanın hedefi budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah her şeye kadirdir. Bütün güzellikleri O yarattı. İnsanların o güzelliklerle mutluluğu yaşamalarını temin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah muhakkak ki her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve
Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yılın sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rüşte erince Allah Teala onun en güzeli ulaşmasını istedi. 40 yaşında ona nübüvvet nimetini verdi. 40 yaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik makamının sahibi oldu. Huzur namazının da imamı oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun hayatına baktığımız zaman hayatında hep hilm görürüz, yumuşaklık görürüz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki: "Habibim, sen onlara sert davransaydın onlar senin etrafından dağılıp gidiverirlerdi. Ama sen onlara en güzel davranışlarla davrandın." Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 1400 küsur yıl sonra geride onun sünnetleri kaldı, hayatı kaldı, hadisleri kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının yazılmasını istemezdi. Ve yazanlara onları imha ettirdi.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadisler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 200 sene sonra yazılmaya başlamıştır. Bu konudaki tarihler öyle söylüyor. Tabii ne oluyor o zaman? Hep rivayetlerden bahsediliyor.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiği üzere diye hep başlıklar alırsınız. Aynı olayı başka başka sahabenin başka başka hüviyetlendirdiğini görürsünüz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının gerçek çehresini hadislerde değil Kur'an'da bulabilirsiniz. Hayatı boyunca hiç kimsenin kalbini kırmamıştır. Hiç kimseye neden böyle yaptın dememiştir. Her zaman Allah'ın bütün güzelliklerini çevresine yayan bir hüviyetin sahibi olmuştur. Sahabesini çok ama çok sevmiştir. Ve bunun karşılığında da çok ama çok sevilmiştir. Çok zor günler yaşadılar sahabesiyle beraber sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındakiler küçük bir toplulukken onun bir tehlike olacağını sezen Mekke'deki müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındakilere abluka uyguladılar. Gıda maddelerinin onlara ulaşmasını engellediler. Böylece onların açlıktan ölmesini istiyorlardı. Ama yaşatan Allah yaşatır. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber abluk altında yaşadılar. Bir muhasara. Onu öldürmeye çalıştılar. Ve bu ölümü gerçekleştirmek üzere planlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretildi, söylendi. O da yatağına Hazreti Ali'yi yatırdı. Ve içeride olan üç kişi yataktan çıkan elinde yalın kılıcıyla Hazreti Ali'yi karşılarında görünce hepsi orasını terk ettiler, kaçtılar. Sevgili kardeşlerim, açlık kolay bir müessese değildir. Ve hadi büyükler Allah'ın yardımıyla büyük gayretlerin içindeydi ama ya çocuklar? Çocuklar açlıkta çok sızlandılar, ağladılar. Ama dayandılar. Sonuçta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürme konusundaki hükmün gerçekleşmesi için çok ciddi tedbirlerin alındığı bir ortamda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Hazreti Ebubekir Mekke'yi terk etmek durumunda kaldılar. Medine'ye gitmek üzere. Medine'deki bir topluluk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davetiye çıkarmıştı. Gelin bizim aramıza bizi de Allah'a yakınlar kılın diye. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir beraberce yola çıktılar. Arkalarından takip ediliyorlardı. Takip edildiği kesindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın aldığı emir üzerine Hazreti Ebu Bekir'le beraber bir mağaraya sığındılar. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olacak endişesiyle
çok üzülüyor ve korkuyordu. Kendi hayatı Hazreti Ebu Bekir'in umurunda değildi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmesi demek, şehit edilmesi demek, İslam'ın orada büyük ölçüde bir katliama uğraması demekti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mağarada Hazreti Ebu Bekir'e, ya Ebu Bekir dedi, korkma, Allah bizimle beraberdir. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur. Ve kafile o mağaraya geldiler. Ama Allah Teala örümceklere mağaranın kapısını ördürmüştü. Ve gelenler ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki, örümcek dedi, burasını örmüş. Eğer birisi girseydi, kaç saatlik bir mesafemiz vardı aramızda, birkaç saatlik. Herhangi bir örümceğin bu tarzda bir iş, bu işi yapması için bu birkaç saatlik zaman parçası hiçbir zaman yetmez. İkinci grupta ısrarcıydı. Öyle olsun, isterse içeride olmasınlar ama mutlaka içerisini gözden geçirelim, emin olalım. Ama birinci grup kazandı, öteki taraf kaybetti ve mağaranın içine girmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir de o gecenin karanlığında Mekke'ye, Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok savaş geçirdi hayatında. Ve Hendek Savaşı'nda Allah-u Teala'nın 5000 melekle yardımı geldi. Düşmanlarını yendiler. Ama Uhud Savaşı galibiyetle biter gibi görünmesine rağmen arkadan bir az kalsın bir büyük faciaya sebebiyet veriyordu. Ama Allah Teala tabiatıyla peygamberini korudu. Düşmanı yenmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe düşmanı yenmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere demişti ki, hangi şartların içinde olursanız olun, yanımdan ayrılmayın. Muharebeyi, savaşı kaybeden Halid bin Velid ve onunla birlikte olan bir grup insan atlarıyla tepenin öbür tarafından dolaştılar. Hiç beklemedikleri bir taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere saldırdılar. Ama etrafındakilerin büyük kısmı savaş bittiği için ganimet paylaşmaya koşmuşlardı. Bilirsiniz ki yenilen düşmanın elindeki bütün malzemeler, her şey yenen tarafın olur. Bunun adı ganimettir ve savaşı kazananlar tarafından paylaşılır. Paylaştırma işi peygamberindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette böyle olacağını biliyordu. Onun için onlara sıkı sıkı tembih etmişti ki hiçbir sebeple burasını terk etmeyeceksiniz, burada kalacaksınız. Ama buna rağmen etraftaki muhafızların bir kısmı ganimeti paylaşmaya gittiler ve çok az kişi kaldı etrafında, birkaç kişi. O sırada Halid bin Velid ve etrafındaki diğerleri
Onlar da nihayet 15-20 kişilik bir gruptu. Diğer taraftan saldırdılar ve ok yağmuru tuttular. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki birkaç kişi bu istikamette şehit oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dişine gelen ok onun bir dişini kırdı ve onu yaraladı. Ama orada savaşa girenlere yardım için gelen, yemekleri pişiren, birçok konuda büyük hizmet eden, cephede bulunan hanımlar tavaları, tencereleri, silah gibi gördükleri her ne varsa onları ellerine aldıkları, kaptıkları gibi dört bir yandan şeylerin üzerine saldırdılar. Halid bin Velid ve arkadaşların üzerine saldırdılar. Ve onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar vermesine engel oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çile çekti. Allah Teala hep ona emrediyordu ki git risaletini tebliğ et. Emir buydu. Etraftaki herkes başka dinlerden ve bir kısmı putperest, bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı ateşe tapıyor. Bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Yahudi. Ve Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı ne yazık ki o %10'dan daha azının yaşamakta olduğu hayatı yaşamıyor. Kendi dinlerini unutmuşlar. Zaman içerisinde oluşan bir din içindeymiş gibi farklı bir dinin mensupları olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hep konuştular. Hayatı boyunca hep en güzel için çalıştı. O müşrikleri, Hristiyanları, Yahudileri davet ettikçe onlar onu alaya almaya çalışırlardı. Ve Peygamber Efendimiz böyle bir toplulukta gene Allah'ın yegane dininin İslam olduğunu, ona tabi olması gerektiğini söyledi ve alay olsun diye müşriklerden bir grubun başı ona dedi ki şu gökteki ayı görüyor musun dedi. Sen dedi ne zaman dedi onu fethedersen, ortadan ikiye parçalarsan biz ancak o zaman sana tabi oluruz. Yapabilir misin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki hayır, ben ayı ikiye bölemem. Ama Rabbime dua ederim. Eğer Rabbim duayı kabul ederse o ikiye böler. Ama siz bana söz veriyor musunuz? Allah Teala ayı ikiye bölerse, böldüğü takdirde bana tabi olacağınızı söz veriyor musunuz? Hep tabiyeti emrediyordu. Onlar da söz verdiler. Ve Allah Teala ayı feketti. Yani ikiye ayırdı. Herkes ayın ikiye ayrıldığını gördü. Onun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuştu. Dedi ki ay ikiye ayrıldığında gelip tabi olacaktınız. Hadi bakalım şimdi sözünüzü tutun. Dediler ki bu apaçık bir sihirdir, büyüdür. Allah'ın Resulünü, Allah'ın Nebisini sihirbazlıkla suçladılar. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha başında demişti ki hayır, ben
ayı ikiye bölemem. Böyle bir yetkinin sahibi değilim. Ama benim sahibim var, Allah. Sahibime talepte bulunurum, dua ederim. Eğer Allah bunu gerçekleştirirse o takdirde bana tabi olmanızı isterim. Her zaman böyle olmuştur insanlık tarihi boyunca sevgili kardeşlerim. Hep peygamberlerden, resullerden kavimleri mucize göstermesini istemişlerdir. Onlar da Allah'tan bunu talep etmişlerdir. Mucize gerçekleşirse, gerçekleştiği takdirde her seferinde aynı şey olmuştur. Bütün devirler boyunca mucizelere şahit olanlar, bu apaçık bir sihirdir deyip, bir büyüdür deyip, tabiiyetlerini gerçekleştirmemişlerdir. Sözlerini tutmamışlardır. Tarihin en meşgul insanıydı. Her anı başka insanlara yardım etmekle, hizmet etmekle, onların problemlerini halle çalışmakla geçerdi. Bir cuma hutbesinde dedi ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istemişti? Şunu demek istemişti. Siz bana tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda Allah Teala size biri 10 verirken biri 100 vermeye başladı. Ve ruhunuz sizi terk etti, Allah'a doğru yola çıktı. Bu ölmeden evvel ölmenin başlangıcı. Öldüğünüz zaman ne olacaktı? Ruhunuz gene sizi terk edecekti, Allah'a ulaşacaktı. Şimdi ruhunuz sizi terk etti, Allah'a doğru yola çıktı. Ama 7 tane gök katını aşacak. Birinci kata ulaşana kadar şu andan itibaren, tabiyetinizden itibaren, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını alırken, birinci kata kadar, tabiyetinizden itibaren birinci kata kadar 100 katını almaya başlayacaksınız. Ne zaman ikinci kata ulaşırsa ruhunuz, 200 katını almaya başlayacaksınız. Ne zaman üçüncü kata ulaşırsa 300 katını almaya başlayacaksınız. Ve 4., 5., 6., 7. katlara ulaştıkça 400, 500, 600, 700 katını alacaksınız. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonunda ruhunuz Allah'ın zatına ulaşacak. Ölmeden evvel öleceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O peygamberlerin peygamberiydi. O nebilerin sultanıydı. Ve kainatın peygamberiydi. Allah Teala diyor ki onun için, seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah Teala. Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım. Şu dünya için
Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün kainatın hac yapması gereken mabet, Mekke'deki Hazreti İbrahim'le İsmail'in temellerini yükselttiği mabettir diyor. Bütün kainatın hac merkezi olarak Allah-u Teala dünyadaki Mekke şehrindeki o mukaddes ibadet yerini gösteriyor. Hazreti İbrahim'in yeri. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel şekilde yapardı. Bir gün Hazreti Ali ona dedi ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden ve çocuklarımdan daha çok seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ya Ali, henüz dedi her şey tamamlanmamış. Bu konuyu tekrar konuşacağız inşallah. Bir süre sonra Hazreti Ali eksikliği idrak etmişti. Ey Allah'ın Resulü, seni eşinden, çocuklarımdan ve kendimden daha çok seviyorum. İşte bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey Ali, işte şimdi oldu. Hazreti Ali'ye özel bir sevgisi vardı. Aynı zamanda Hazreti Ali akrabasıydı. Ve kızı Fatıma ile Hazreti Ali'yi evlendirdi. Ama insanlar arasında en çok sevdiği Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indinde farklı bir yeri vardı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife o olmuştur, Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Savaş için zekat toplanırken, sadaka toplanırken, yardım toplanırken herkes büyük miktarda paralar verdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama Hazreti Ebu Bekir evinin anahtarını getirip teslim etti. Evdeki para da, pul da, ne varsa evinde hepsi senin dedi, ey Allah'ın Resulü. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adıyla anılır. Hem sadakatin timsalidir, hem en çok sadaka verendir, hem de sözü en doğru olandır. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a Allah-u Teala tarafından çıkarıldı. Bir gece evinden alındı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda Mescid-i Aksa'ya doğru uçarak yol aldı. Ruhu vücuduna örtü olmuştu. Ve oraya doğru, Mekke'ye doğru gelmekte olan bir kervan gördü. O kervana ulaştı, kervancılarla konuştu. Birkaç dakikalık bir konuşma. Sonra tekrar
uçarak Mescid-i Aksa'ya doğru yoluna devam etti. İkinci bir kervan, gene bir kısa konuşma, beraberlik. Sonra daha ötede üçüncü bir kervan. Kervanların arasında 15-20 günlük farklar var Mekke'ye girişlerinde. Ama bu farkların sahibi olan üç kervanda birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kalabalık gruplar olarak gördüklerini ve onunla konuştuklarını ifade ettiler. Mescid-i Aksa'ya giren Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın içine girdi. İçini gözden geçirdi. Ve sonra gök katlarını çok hızlı bir şekilde yükseldi. 7 tane gök katını aşarak indi ilahiye ulaştı. Konuştular. Allah'ı ruhunun ruhu vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla ulaşmıştı Allah-u Teala'nın katına. 7. gök katının 7. aleminden sonra dikey bir yükselmeyle Allah'ın huzuruna ulaştı. Burada çok şeyler konuşulduğu söylenir. Ama bu konuda Allah Teala Kur'an'da bir açıklama getirmemiş nelerin konuşulduğuna dair. Ama enteresan bir açıklaması var. Kalbi diyor Allah Teala gördüklerini tekzip etmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmadan evvel Allah Teala'yı çok görmüştü. Ama huzuruna yükselerek değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalp gözüyle görmüştü. Ve Allah'ın huzuruna çıktığı zaman da ruhu vücuduna örtü olarak çıkmıştı ve ruhunun gözleriyle Allah'ı gördü. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, yani ruhunun gözünün gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. İkisi de aynı şeyi gördüler diyor Allah Teala. Ve çıktığı şekilde Allah'ın katından geri döndü. Sonra mı ne oldu? Sonra bir takım insanlar putperestlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan Hazreti Ebubekir'e ulaştılar. Dediler ki, diyor ki, ben Allah'ın huzuruna çıktım, onunla konuştum. Böyle bir şey olamaz, doğru değil, değil mi? Hazreti Ebubekir, ben size bir şey sormak istiyorum diyor. Bunu diyor kimden duydunuz? Başka birisinden mi duydunuz? Yoksa diyor kendisinden mi duydunuz? Kendisinden duyduk diyorlar. Hazreti Ebubekir diyor ki öyleyse mutlaka doğrudur diyor. Ben o size bunları söylerken sizinle beraber değildim. Ama yeminle tasdik ederim ki mutlaka o Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Ne söylemişse mutlaka doğrudur. Ben onu söylediği her şeyin doğruluğunu tasdik ederim diyor. Bunu da diyor tasdik ederim ki o doğruyu söylemiştir. Mutlaka Allah'ın huzuruna yükselmiştir ve Allah'ı görmüştür. Bu olaydan sonra Hazreti Ebubekir'in ünvanı Sıddık oldu. Yani sözüne sadakati olan
yalnız doğruyu söyleyen, her zaman sadece doğruyu söyleyen ve doğruyu tasdik eden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sıkıntı çekti. Peygamberliğini, nübüvvetini ve özellikle risaletini herkese söylemesi konusunda Allah'ın emrini aldıkça insanların kendisiyle mutlaka alay edeceğini bildiği halde gidiyordu. Ve ona vurdular, taşladılar, vücudunda birçok yerler kanadı, üzerine pislik dahi attılar. Çok insanların eziyet ettiği bir insan oldu. Ama hiçbiri onu yıldıramadı. Ve hayatta kaldığı sürece 63 yıl Allah'ın vazife verdiğinden rahmetli oluncaya kadar geçen zamanda çok az uyku uyuyan, çok az istirahat edebilen bir hızlı çalışma temposunun içindeydi. Kendisi için dünyanın en meşgul adamı denir. Bütün devirlerde insanlar arasındaki en meşgul kişinin o olduğu söylenir. İşte Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar hafızasına herkes hakkında gerekli bütün bilgiler giriliyor ve soruluyor. İnsanlık tarihi boyunca bir numaralı kişi kimdir? Dikkat edin. Bilgisayarın hafızasına bilgileri koyanlar İslam değil, Hristiyanlar. Ama bir numara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 63 yıllık hayatına çok şeyler söylerdi. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini hep yaşadı. Allah-u Teala ona çok şey nasip etti. İşte ayı fethetmek bu olaylardan bir tanesidir. Huzur namazının imamıydı.

Hangi savaşta olduğunu hatırlayamıyorum ama bir savaşta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve yanında sahabeler yiyecek bir şey bulamayınca kırlara açıldılar. Sonra bir dağın tepesinde bir ihtiyar kadıncağızı buldular. O kadıncağızın sadece bir tek keçisi vardı. Zayıf naif bir keçi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam keçiden süt sağmaya başladı. Etrafındaki bütün sahabeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve o ihtiyar kadını da doyuracak kadar süt bir tek zayıf naif keçiden sağıldı. Herkesin karnı doydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı birçok mucizeyi içerir. O bir peygamberdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlık için hayatı boyunca hep en büyük örnek olmuştur. Her açıdan, her safhada.

Allah ile olan ilişkilerinde hep en güzeli yaşamıştır. Allah Teala'nın büyük nimetlerine muhatap olmuştur. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi. Sadece ondan çocuk sahibi oldu. Hayatının çok büyük bir kısmında bir tek karımla yaşadı. Sonra bazen siyasi münazalarla, bazen Allah'ın emrettiği yardımlarda bulunmak üzere Hazreti Hatice'den sonra başka evlilikleri de oldu. Ama o olduğu sürece bir ikinci hanım hayatına girmedi. Kırk yaşında Hira Dağı'ndaki bir mağarada, Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ona göründü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem son senelerde 40 yaşına doğru her sene Hira Dağı'ndaki o mağaraya çıkardı. Nur Mağarası'na itikafa çekilirdi. 30 gün, bazen 40 gün. Tek başına olurdu. Hiç kimse kabul edilmezdi böyle devrelerde. Ve orada itikafta hep Allah ile beraber olurdu. Sonra mı ne oldu? 40 yaşında olduğu sene Cebrail Aleyhisselam söylediğimiz gibi ona göründü bembeyaz elbiselerle. Ansızın mağaranın ortasında bir adam beliriyor. İnsan hüviyetinde temessül etmişti Cebrail Aleyhisselam. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ben okuma yazma bilmiyorum dedi. Ümmiyim. Cebrail Aleyhisselam bu sözü hiç duymamış gibi bir adım daha attı ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de aynı sözü tekrar etti. Üçüncü adımı atan Cebrail Aleyhisselam ona sımsıkı sarıldı. Ve aynı anda Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'a verdiği cezbe ikisini birden şiddetle sarstı. Allah'tan gelen cereyan Cebrail Aleyhisselam'a geldi. Cebrail Aleyhisselam da kollarının arasında tuttu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geçti. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatı boyunca hep cezbeli oldu. Allah'ın cezbe bir nimetidir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ömrü boyu

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Ayet ayet. Ve o Allah'ın yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'i aklında ezberlemeye çalıştıkça Allah Teala ona diyordu ki, bu sana kalbine yazdırdıklarımızı ezberleyeceğim diye ne diye kendini harap ediyorsun? Onu, Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine yazan Allah onları sana okutmaya da kadirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okudu ama yazılardan değil, harflerden değil. Kalbinden okudu. Hayatı boyunca da hep okumaya devam etti. Öyleyse üçüncü adımda Cebrail Aleyhisselam'ın söylediği şey, İkra bi ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. İkra bi ismi Rabbike, senin Rabbinin ismiyle oku. Emir öyleydi. O da hep besmele ile başlardı ayetlere ve okurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan bir emir aldı. İsra suresinin 72. ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala, ey Habibim, gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini sırf sana mahsus nafile bir namaz olan teheccüd namazıyla ikame et. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemidir. 1. alem kader hücreleri, 2. alem ümmül kitap, 3. alem kudret denizi, 4. alem makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ümmül kitabın altındadır. O kocaman kürsünün, 60 kişinin etrafına sıralandığı kürsünün başındadır. 10 katlı bir apartman olan, apartman büyüklüğünde olan o boşlukta duran koca kitabı, ümmül kitabı ki bütün mukaddes kitaplar ümmül kitabın içinde yer alır. Ümmül kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere öğretir. İkinci katta ayrıca görebilir. İkinci katın su varılma havuzlarına girişte o vardır. Her yerde Allah Teala onu görevlendirmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kılmaya başladığı zaman sahabe bu namazı çok sevdiler ve onlar da kılmak istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz dayanamazsınız. Bu namaz kolay bir namaz değildir. Dediyse de sahabe ısrar ettiler. Ve o kadar kalabalık oldular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evi almıyordu.

Abi, o zaman dışarıda kalmaya başladılar. Onu lambadan sızan ışığın tesiriyle gölgesi evin dışına düşüyordu. Sahabe o gölgeye bakarak namaz kıldılar. Ve onlar için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı her şey mutlaka gerçekleştirilmesi lazım gelen bir sünnet hüviyetindeydi. Allah Teala buyurdu ki hangi sureydi? Ahzab suresinin 21. ayet-i Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o en güzeli yaşadı. Teheccüd namazının indirilişinden itibaren geçen süre içerisinde sahabe bu konuda büyük gayretler sarf ettiler. Ve sonunda Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde buyurdu ki bu teheccüd sünneti bizim peygambere indirdiğimiz ona ait olan bir özel namazdır. Allah Teala sizin aynı standartlarda böyle bir namaza dayanamayacağınızı elbette biliyordu. Bu yüzden bir kısmınız sarardınız, soldunuz, hasta oldunuz. Artık teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ayet bu standartlarda indi. Peki ne oluyordu sevgili kardeşlerim? Teheccüd namazı 11 rekatlık bir namazdır netice itibariyle. Ama bu namazın en az 3 saat sürmesi lazım. Çok zikirli ve secdelerde çok uzun kılınan bir namaz. Sevgili kardeşlerim, Ankara'daki mescidimizde geçirdiğimiz bir devre oldu. Orada 30 gün itikaf emri aldık. 40 gün. Son günde Perşembe'ye rastladığı için, son gün Çarşambaydı. Ertesi günde Perşembeydi. Her Perşembe zaten oruç tuttuğumuz için 41 gün oldu bizim itikaf. O devrede kardeşlerimizle beraber biz de dedik bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığı gibi teheccüd namazını kılalım. Sevgili kardeşlerim, sadece ellerimizi yere dayamak değil, secdedeyken dirseklerimizi de yere dayadığımız halde, dirseklerimizin üzerine dayandığımız halde hiçbir gece
Onlar gibi kılamadık. Aczimizi anladık. Üçte biri 4 saat, üçte ikisi 8 saat. Biz hiçbir gece 3 saati aşamadık. Üçte birine dahi ulaşamadık ve söylediğim gibi değil, ellerimizi koymak, dirseklerimize dayamamıza rağmen bu işi onlar gibi başaramadık sevgili kardeşlerim. Ama o günlerin de güzelliğini kimse unutamaz kardeşlerimizden. Biz de unutamayız. Muhteşem bir olaydı. Her şey öylesine güzeldi ki sevgili kardeşlerim. İşte onlar sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir olmuşlar. Allah'ın Nebi Resulü onlarla beraber. En kuvvetli onlardılar. Medine'deki mescidin arka tarafı bir verandaydı. Yani üstü kapalı, kenarları açık. Oraya sofa denirdi, sufa. Türkçe'ye sofa olarak girmiştir bu tabir. Selman-ı Farisi de aralarında olmak üzere 40 kişiden fazla insan orada kalırlardı. Bunlara ehli sufa denirdi. Sofada, sofa ehli, sofada kalanlar, sofada yaşayanlar. Tasavvuf kelimesinin nereden geldiği incelendiğinde iki tane kaynak gösterilir hep. Birisi yün anlamına gelen sof kelimesi. İkincisi de sufa kelimesi. Sufizm kelimesi de aynı kökten gelmiştir. Sofi, sufi, sufizm aynı kökten gelen kelimeler. Bütün sahabe mutlaka yün giyerlerdi. Kışında, yazında. Onun için tasavvufun muhtevasında önder olarak sahabeyi görüyoruz. Tasavvuf dediğimiz zaman biz İslam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki kesimini biliriz. Ondan evvel de bütün peygamberlerin yaşadığı gene İslam'dı. Ya da asıl adıyla Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in diniydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada yaşayanlar, onlar sof giyerlerdi. Bunun için ilk sofileri oluşturdular. Atlarına sofi dendi. Onlar ehli sufa idi veya onun için sufi dendi onlara. Bugün de dilimizde Türkçe'ye çevrilmiş olarak sofu kelimesi kalmıştır. Çok dindar insan manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman sahabesiyle beraber olurdu. Ve sahabenin başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumu aralarından biriymiş gibiydi. Sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le onun yanında yüksek sesle konuşmayınız, ona lazım gelen hürmeti gösteriniz tarzında ayetler indirdi. Sahabenin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki
Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın bütününü yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediler mi? İşte Allah-u Teala bakın ne kadar net olarak söylüyor. Rahat suresi 20-21-22. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَابِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَيْهِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. وَيُوَافُونَ سُعَنْ حِسَابِ Onlar kötü hesaptan korkarlar. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ ve Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne yapmış sahabe? Ruhlarını Allah'a, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı sabırla diyenler, sabırla Allah'ın zatını dileyenler ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün sahabe Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmışlar. Kim ulaştırmışsa ulaştıranların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsene olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Ve ullel vapuldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse ruhlarını Allah'a ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safhaya geliyoruz. Bugün yaşanmayan, 14 asır evvel yaşanan büyük hakikat. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Birçok dinlerini bilmeyen insanın iddia ettiği gibi sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değildir. O görenlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim onlara de ki ben benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor. Tabi olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için son derece önemliydi. Ve herkese yaptığı davet bu istikametteydi. Tabi olun. Bu istikamette
bir davetin sahibiydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Ve Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet kesin. Ayrıca zaten bu konuya kimsenin itirazı yok. Ama birinci konu, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi? Böyle bir dilekleri yoktu diyorlar. Üçüncü safhaya geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Üçüncü safhada ne var? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırması. Gördük ki, biraz evvel anlatırken gördük ki, Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bunun ötesinde ne var? Bunun ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettikleri bir vaka. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrettiği 7 safayı da tamamlamış, yetmez. Sahabe de onunla beraber tamamlamış. Tabii ondan çok sonra ama aynı devirde tamamlamışlar. İşte sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri çok net olarak çıkıyor ortaya. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabeyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veçlerini Allah'a teslim etmişler, fizik vücutlarını. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin ulyelbap olduğunu demin söylemiştik. Daimi zikre hepsi ulaşmış. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sonra acaba irşada ulaştılar mı? Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala Hücurat 7'de. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize uysaydı, itaat etseydi, yani Allah'ın emirlerini dinlemeyip de sizin sözlerinizi dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. Kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. E bundan sonra diyor ki Allah Teala işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 14 asır sonra bütün sahabe irşada ulaşmış. Ve geriye iradenin teslimi kalıyor. Bütün sahabenin iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edildiği kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu net olarak ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe Kunel Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi. Bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister Ensar olsun ister Muhacir'in, bütün sahabe kendilerine tabi olanlardı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle tayin ettiği güzide insanlardı. İşte onların başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Onları yetiştiren,
oydu. Allah'ın emirleriyle onları devamlı İslam üzere tutan, onları en büyük hedeflere yönlendiren oydu. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katillerdi. Her biri bir kabileden ve başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Başka kabilelerden de insanlar, onların kabilelerinden birçok insanı öldürmüştü. Kabileler arasında şeytani bir tuzak, kan davası sonsuz bir hüviyette devam edip gidiyordu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir olay, korkunç bir tuzak, kan davası. Allah-u Teala bu cümleden olarak sahabeye diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız, sonra Allah kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız, Allah sizi oraya düşmekten kurtardı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca sahabeye en güzel örnek oldu. Onun arkasına, arkadaki hurma ağacına dayanarak hutbe verdiği yerde bir muhteva söz konusu oldu. Oraya minber yapıldığı zaman hurma ağacının ağladığı söylenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelinin sahibiydi. Her şey onun dizaynı içerisinde en güzeli temsil ederdi. O Allah'ın Nebisi ve Resulü'ydü. Sahabeden birisi çok fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, herkesin koyunları var, keçileri var, sürüleri var. Benim hiçbir şeyim yok. Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et de Allah bana da versin. İsmini hatırlayamıyorum sahabenin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, güzel de diyor, ben senin öyle bir sürüye kavuştuktan sonra görevlerini inkıtaya uğratacağını, layık veçile yapamayacağını düşünüyorum ve bundan çok korkuyorum diyor. O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bana güven, hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Ama herkesin olan şeyleri Allah'ın bana da vermesi için lütfen duada bulun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Ve Allah-u Teala o kişiye çok hayvan veriyor, çok koyun veriyor. Bir süre sonra sabah namazlarına gelmez oluyor o kişi. Daha sonra diğer namazlarda da onu görememeye başlıyorlar. Dünya malı gözünü öyle bir bürümüş ki, bir süre sonra harp için para gerektiğinde ona gidenlere, siz diyor bunu zekat toplar gibi yapıyorsunuz. Burada benim ağrıma gitti sizin böyle benden şu kadar para vermek mecburiyetindesin diye bu parayı istemeniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüp anlatılıyor olay. Bu kişinin bu kadar zenginken Allah'a para vermekten böylesine uzak kalışı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor Allah-u Teala'dan.
Allah Teala da emir veriyor ki onun zekatını kabul etmeyin. Ve istemiyor bir daha. Ve bir süre sonra büyük pişmanlıklar geçiren bu zat gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ben diyor zekatımı vermek istiyorum. Kabul etmeni diliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Hayır diyor. Kabul edilmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir zamanında da, Hazreti Ömer zamanında da, Hazreti Osman zamanında da, Hazreti Ali zamanında da ondan zekat kabul edilmiyor. Ve bu çok zengin olan adam sürüsü bir hastalığa yakalanarak hepsini kaybediyor. Fakr-ı zaruret içinde ölüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sadece mutluluğunu isterdi. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. Her şeyiyle sahabesi için yaşardı. Her biriyle ayrı ayrı meşgul olurdu. Evlenecek yaşa gelenleri mutlaka evlendirmek isterdi. Eğer onların bu evliliği yapacak olan paraları yoksa yardım toplardı ve onu gerçekleştirmeye çalışırdı. Bir ev, içinde birkaç tane küçük eşya, bir yuvanın kurulması için yeter derdi. Sonra çalıştıkça onlar geri kalanı yaparlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca pek çok insanı evlendirmiştir. Allah Teala'nın emri gereğince. Allah Teala insanları evlenmeleri sadedinde bir emirle hedefli kılmış. Herkes evlenmek için yaratılmıştır. Aile insanlığın bekasını, devamını sağlayacak olan yegane vasıtadır. Allah Teala gayrimeşru bir münasebetin meyvesi olan çocukları istemez. Böyle bir şeyi uygun görmez. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesi genç yaşta evlendirmeye çalışırdı ki böyle bir yanlışlık olmasın. Zina Kur'an-ı Kerim'de büyük bir suç olarak geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o muhteşem bir insandı. Her cephesiyle mükemmeldi. Her cephesiyle en güzeli temsil ederdi. Bir karar verdiği zaman Allah-u Teala'nın emrine mutlaka uyardı. Diyordu ki Allah-u Teala karar vermeden evvel herkesle müşavere et. Ama karar verdikten sonra kararını sonuna kadar sürdür. Sımsıkı kararın üzerinde dur. Ve kararını değiştirme. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkesle müşavere ederdi. Sonra da Allah'tan sorardı ne yapmasını, ne yapması gerektiğini, Allah'ın söylediğini yapardı. En güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Herkesin fikrini almak ama Allah'ın yaptırdığını yapmak. O tasarruf altındaydı. Huzur namazının imamıydı. Ve şunu diyordu, benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar gelecek, huzur namazının imamlarını kastediyor. Onlara tabi olmayanlar diyor, cahiliyet adetleri üzere ölmüşlerdir. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamıydı. Nebi Resul'dü. Asaleten imamıydı. Ondan sonra gelen bütün imamlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, arkadan sahabeden olan imamlar ta bu zamana kadar Allah'ın huzur namazının imamı hiç eksik olmamıştır. Her zaman günde 7 vakit kılınan Allah'ın huzurundaki huzur namazı mutlaka hayatta olan bir insanla temsil edilir. Onun ruhu oradadır. Onun ruhu ikinci kattadır. Onun ruhu 7. kattadır. 7. katta 2 yerdedir. Allah-u Teala'nın indi ilahisi de dahil oluyor. 3 yerdedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı düşünün. İşte o dizaynın gerçek sahibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hayatı boyunca hep başkaları için yaşamıştır. Sahabesinin mutluluğu onun hayatının temelini teşkil ederdi. Herkesin en güzele sahip olması için gayret ederdi. Mutlu olması için, huzur içinde yaşamaları için. Sahabeler arasında anlaşmazlık olduğunda başlangıçta olurdu. Onları derhal önlerdi. Sonra sahabe nizasız bir hayatı yaşamayı başardılar büyük ölçüde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Medine'ye göç ettikleri zaman Medine'deki yerliler yani ensar yardımcılar muhacirine Mekke'den gelenlere çok büyük ölçüde yardımcı oldular. Kendilerinde olmasa da kendilerinin ihtiyacı da olsa mutlaka paylaştılar ellerindeki her şeyi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece her güzel şey o devirde yaşandı ve sahabe mutluluğu yaşadı. O devre asr-ı saadet deniyor. Neden asr-ı saadet deniyor? Çünkü sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitabın bütününe iman etmeyi ve tabi olmayı öğretti. Hepsi bunu gerçekleştirdiler. Gerçekten bir İslam hayatı o devirde yaşandı. İşte devrimize baktığımız zaman insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i ne ölçüde devreden çıkardıklarını hazin hazin görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde her şey en güzel standartlarda yaratılıyor. Ama insanlar onu kendi dileklerine, daha doğrusu nefslerinin afetlerine dayalı olarak şekillendiriyorlar, sonuçlandırıyorlar. Ve 14 asır sonra Kur'an'dan geriye
İslam'ın yedi safhasının yedisinden de bir şey kalmamış. Toplumun büyük kısmı yedi safhanın yedisinde yaşamıyor. Ve onlara öğretilmiyor da. Toplumun İslam aleminin %10'undan daha az bir küçük kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ulaşacak şekilde ananevi bir dizayn içerisinde tabiyetler yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin hayatını yaşıyorlar. İşte onun adına tasavvuf deniyor. İslam'ı yaşamak. Hangi İslam'ı? Kur'an'daki İslam'ı yaşamak. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşamak. O, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o dinin nebilerdeki son sahibiydi. O din hala dimdik ayaktadır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bugün bizler o dini yaşamakta olanlarız. Yani asıl ifadesiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşamakta olanlarız. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'daki adı İslam'dır. Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim İslam kelimesini kullanır. Allah'a ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle, iradesiyle teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır geriye doğru baktığımız zaman ne kadar çok şeyin kaybedildiğini görüyoruz. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, İslam dünyanın öğretim merkeziydi. O zamanki keşifler hep İslam tarafından yapılmıştır.

İz dişliği icat eden kişidir. Eğer El-Cabir matematiğe negatif sayıları yerleştirmeseydi bugün matematikte fizik gibi, kimya gibi müsbet ilimlerden birisi olamayacaktı. Hala fiziğin ve kimyanın maddenin en küçük parçasına inildiğinde tespit edilemeyen, sadece varlığı varsayılan bir şeylerin hep eksik kaldığını görüyoruz. İşte Allah onların hepsini 14 asır evvel, bugünün ilimlerinin hiçbirisi yokken ortaya koymuş. Madde hakkında her şeyi vermiş. Elektronlar, karşıt elektronlar, bugünkü tabirlerle konuşuyoruz Allah Teala, zerre diyor adına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her açıdan adaletin temsilcisi ve Kur'an'a adaletiyle harfiyen riayet ederdi. İşte bir hırsızlık olayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın gereğini yapmak mecburiyetinde 3 tane şahit olması lazım. Hırsızın hırsızlık yaptığının ispatı söylediğinde 3 tane şahit yok. Sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben biliyorum diyor, bu adam hırsız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ben de biliyorum diyor. Ama gördüğün gibi şeriatın gereğini yerine getiremedik. 3 tane şahit yok. 3 şahit olmayınca biz bu kişiyi hırsız olarak cezalandıramayız. Şeriat oradaki davranış biçimleri dizisi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletten zerre kadar uzaklaşmasına Allah-u Teala müsaade etmemiştir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrine Allah-u Teala hak geldi, batıl zail oldu cümlesiyle çizgiyi çekmiştir. Batıl, puta tapmak, ateşe tapmak, şeytana tapmak, bugün zamanımızda satanistler var. Şeytana tapıyorlar ve kan içiyorlar. Kedileri kesip kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda her şey ters dönmüş durumda. Allah'ın zikri dururken insanlar transandantal meditasyonlarla meşguller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Risaletini yaymaya başladığı zaman aynen bu durum vardı. Binlerce büyücü ortalıkta büyüler yapıyorlardı. Zülmani ilimler alabildiğine revaçtaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yana adalet götürdü. Etrafta birçok ülkeye gönderdiği kişiler oraya İslam'ı götürdüler. Birçok insan onlara tabi oldu. Böylece İslam sadece Arap Yarımadası içinde değil, onun ötesinde de yayılmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgilisiydi. En çok sevdiğiydi. Onu alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor Allah Teala. Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, bir
Mevlid Kandili gecesinde sizlerle beraber olmak, sizlerle zamanı paylaşmak ve uzun uzun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek hamdolsun ki Allah Teala tarafından bize nasip oldu. Sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir güzelliği birlikte yaşadık. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir Mevlid Kandili gecesinde. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü kutlaması ve kutlu mukaddes doğum haftası dolayısıyla. 571 yılının Rebiyülevvel ayının 12. gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya teşrif etmiştir, bu dünyayı şereflendirmiştir. Tevrat'ta ismi Arapça ismiyle Ahmet olan bir peygamberin ve son peygamberin geleceği, ondan sonra artık peygamber gelmeyeceği İncil'de açık bir şekilde yer almıştır. Nasıl Tevrat Hazreti İsa'nın geleceğini müjdelemişse, yani kendisinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemişse, Hazreti İsa'ya inen Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan son peygamberi müjdelemiştir. O peygamber ismi Muhammed olan, övülen bir kişi olarak Allah Teala'nın izniyle dünyayı şereflendirmiştir. Doğduğu gece bir gölün suları tamamen yok olmuştur. Doğduğu gece ateşe tapanların bin yıllık ateşi sönmüştür. İran Sarayı'nın taşları, burçları yıkılmıştır. Semave deresi taşmış ve Save Gölü suyunu tamamen tüketmiştir, kurumuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte ölümünden bunca yıl sonra küsur yıl sonra onun doğumunu kutlamak üzere, onun dünyaya gelişini tebrik etmek üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Mukaddes doğum haftanız, kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hem kutlu doğum haftası için hem de Mevlid kandiliniz için mübarek olsun diyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor ki: Asap suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Mührüdür, hitamıdır, sonudur diyor. Hatemi kelimesini kullanmış. Hatemi Nebiyin diyor. Nebilerin hatemi, mührü veya hitam kelimesini alırsak o da sonuncusu demek. Nebilerin hitam bulması, sona ermesi söz konusu oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Ondan sonra hiçbir zaman kıyamete kadar Nebi yani peygamber gelmeyecektir. 1400 küsur seneden beri dünya üzerinde hiç peygamber olmamıştır. Bugün de yoktur, kıyamete kadar da hiç olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhteşem bir eser bırakarak, Kur'an-ı Kerim'i bırakarak o dünyadan ayrıldı. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar anketi dünyadaki en değerli kişi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçti. Bu araştırmayı yapan o kişiye Hristiyanlar olur mu dediler. Asıl önemli olan kişi, büyük olan kişi Hazreti İsa'dır. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimizin verdiği cevapsa, bir Hristiyan o, diyor ki, bunu ben ortaya çıkarmadım. Biz bilgisayarın hafızasına bütün bu konuda çalışan ekibimizle birlikte bilgileri yükledik. Sonucu bilgisayar oluşturdu. Burada sevgili kardeşlerim, altını çizerek söyleyelim ki Allah Teala sahabe için diyor ki onlar peygamberler arasında fark gözetmezler. Biz de gözetmeyiz diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerim diyor benim için kutsaldır. Aralarında fark gözetmem diyor. Her birini ayrı bir istikamette değerlendirmiş Allah Teala. Hazreti Musa ile kelimelerle konuşmuş. Hazreti İbrahim'i dinin babası kabul etmiş. Ve dostu kılmış onu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Miraca kabul etmiş. Diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sadece hayranlık duyulur. hayatı boyunca her şeyin en güzelini vücuda getirmiş. Hiçbir şeyden yılmamış. Tarihin en meşgul insanı olarak geçiyor. 63 yıllık hayatında her gününü başkaları için harcamıştı.

sahabeden bahsediyor, onları diyor peygamberlerine düşman olan kişilerle sevişir bulamazsın diyor. Kendi akrabaları, hatta anne babası ve kardeşleri olsa dahi diyor Allah Teala. Çıkan savaşlara baktığımız zaman babalarla oğulların birbirlerine düşman olduğunu görüyoruz. Amcaların, dayıların, ailenin bir kısım fertleri diğerlerine düşman oluyor. Ve ailenin fertleri birbirleriyle savaşa giriyor, öldüresiye bir savaş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını İslam için harcamıştır. Ömrü boyunca hep bir uğraşın içindeydi. Bir savaşta yiyecek bulamayınca o tepeye doğru olan bir kesimde bir yaşlı ihtiyar bir kadının evine ulaşıyorlar. Etrafında 30-40 kişi var. Ve diyorlar ki hiçbir şeyin yok mu yiyecek? O da diyor yok diyor, yalnız şu keçi var diyor. Onun diyor biraz sütü var diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki getir bunu, getirin bana keçiyi. Ve eûzü besmeleyle keçiyi sağmaya başlıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oradaki herkes bir tek keçinin sütünden doyacak kadar süt çıkıyor ortaya. Evin sahibi olan yaşlı kadıncağız da doymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün sahabe de o bir cılız keçinin sütünden doymuşlar. Elbette realite de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı devrede, keçinin sütüyle bir kişi bile doyamazdı. Ama Allah Teala her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini yapıyor. Sahabeyle münasebetine baktığımız zaman onun çok sevildiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için ve özellikle Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. O bir örnekti. Herkese örnekti. Ahsen bir örnekti. Örneklerin en güzeliydi. Diyor ki Allah Teala o kendinden konuşmaz. Kendiliğinden konuşmaz. Biz ne konuşturursak sadece onu konuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Kendiliğinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Bu sebeple bütün söyledikleri ahsendi. Bakınız sahabenin tarifinde Allah Teala ne diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde? Onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlara müjdeler vardır. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikri de bütün sahabe ulaşmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilişkilerinde sıfır noktasından peygamber olmayan ve resul olmayan, kavim resul olmayan insanların ulaşabileceği en üstün makama bütün sahabe ulaşmış, ulaştıran o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman en güzel standartlarda

çocuklara örnek olmuş. Evi devamlı misafirlerle doluydu. Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği 5 vakit normal namaz, 2 vakitte ilavenin ikincisi sonradan kondu. Günde 5 vakit namaz, herkesin bildiği 5 vakit namazdır. Ama bir de kuşluk sünneti var. Sabah namazından yarım saat sonradan itibaren başlar. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar devam eder. Bir de teheccüd sünneti söz konusu. Teheccüd sünneti için Allah-u Teala buyuruyor ki İsa suresinin 72. ayet-i kerimesinde, Habibim gece kalk da gecenin en az 1/3, en çok 2/3 teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah-u Teala. Makam-ı Mahmud'da hala onun bir ruhu görevli. 7. katın 4. alemi, 5. alemi. 2-3-4. alemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainatın en büyük mürşidi oydu. Allah-u Teala teheccüd namazını emrettiği zaman bu zor bir namaz türüydü. Gecenin en az 1/3, en çok 2/3 ibadetle geçirilecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. O ibadetlere acele başladı ve devam ettiriyordu. Yalnız sana mahsus bir nafile namaz olarak diyor Allah-u Teala. Gece kalkta gecenin 1/3 en az, en çok 2/3 namaz kılarak, ibadet ederek geçir diyor. Bu teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nafile namazdır ama farz kılınmıştır. Açık bir şekilde namaz kıl diyor Allah-u Teala. Ama sahabe onu o kadar çok seviyorlardı ki onlar da onunla beraber namaz kıldılar. Bütün namazlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe aynı anda namaz kılarlardı. Yani önce imam yere başını koyar, ondan sonra sahabe koyar, böyle bir olay yoktu. Tıpkı indi ilahideki huzur namazı gibi onlar peygamberlerinin kalp sesini duyarlardı. Tıpkı huzur namazındaki gibi hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte aynı anda rükû, aynı anda secde, aynı anda kıyam yaparlardı, kıyama kalkarlardı. Sevgili kardeşlerim, sahabe kalabalıklaşmaya başladı. Bir süre sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine sığmaları mümkün değildi artık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd sünneti kılmaya başladığı zaman onun mumundan bahçeye vuran gölgesinde sahabede namaz kılmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe hep birlikteydi. Onlara en ufak bir sıkıntının gelmesine rızası yoktu. Onlar onun için kutsaldılar. Onun emanetin, ona emanet olarak verilmişlerdi. Sahabenin üzerine titrerdi. O sahabe ki Allah-u Teala buyuruyor, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara gene de muhabbetle cevap verirsiniz, muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor
Allah Teala. Kitabın bütününe iman eden sahabe. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın can dostlarıydı. O peygamber ki sadece üç peygambere nasip olan Allah Teala ile karşı karşıya gelmek şerefine ulaşmıştı. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki Allah Resulünü katına yükseltti. Bir tek gecede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özel bir statü içerisinde Allah'ın zatına kadar yükselmiş. Özel vasıtalar sunmuş Allah-u Teala onun emrine. Ama aslında sadece ruhu vücuduna örtü olmuş. Bu sebeple sonsuz hızı kullanabilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah-u Teala'nın huzuruna 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katın 7. aleminden Setre-i Münteha'dan dikey bir yükselmeyle Allah'ın zatına ulaşıyor. Biliyorsunuz ki sadece 3 peygambere nasip olmuştur Allah'ın zatıyla karşılaşmak, beraber olmak. Birisi Hazreti İdris. Diyor ki, Ya Rabbi beni cennetine al, ben orasını görmek istiyorum. O kadar çok yalvarıyor ki Allah-u Teala kabul ediyor Hazreti İdris'i. Hazreti İdris cennete girdikten sonra diyor ki ben buradan çıkmam. Allah-u Teala'nın da onu orada bırakması söz konusu oluyor. Ve Hazreti İdris hala orada, cennette. Ama ömrünü orada geçiriyor. Biliyorsunuz orada bir gün, buradaki 1000 yıla eşit. İkincisi Hazreti İsa, gene biliyorsunuz ki onu asamadılar, onu selbedemediler. Yani çarmıha, salibe giremediler. Çarmıha girilen Hazreti İsa değildi, 13. havariydi. Allah Teala Hazreti İsa'nın yüzünü 13. havariye benzetti. 13. havarinin yüzünü de Hazreti İsa'ya. Böylece gelenler Hazreti İsa diye bütün bağırıp çağırmasına rağmen, Hazreti İsa'yı göstermesine rağmen, hayır ben değilim o demesine rağmen kimse ona inanmadı ve onu götürdüler ve astılar. Yani çarmıha gerdiler. Hazreti İsa ise Allah-u Teala sağ olarak katını aldı. Hala orada Allah'ın cennetinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte ömrü boyunca teheccüd namazını ve kuşluk namazını hep kılmıştır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında olan nöbetçilere hangi şartlar olursa olsun burasını terk etmeyeceksiniz emrini vermişti. Ve savaş bitti. İslam'ın zaferiyle sonuçlandı. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıkı emrine rağmen etrafındaki nöbetçiler ganimetten pay almak üzere onu bıraktılar ve ganimet alanına koştular. Halid bin Velid ile arkadaşları tepenin öbür tarafından dolaşıp aksi yönden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hücum ettiler. Etrafında bulunan yemek yapmak ve hizmetler yapmak üzere orada bulunan bütün hanımlar, oldukça çoktu sayıları,
ellerine tencereleri, tavaları, kepçeleri, bıçakları alarak düşmanın üzerine saldırdılar. Ve onu koruyan birkaç kişiyle birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular. Ama ona bir ok isabet etmesine ve iki dişini kırmasına engel olamadılar. Bu arada sahabeden birisi hatıratında diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında birisi vardı ki diyor, öyle çarpışan bir insan ben hiç görmedim. Ve diyor, o savaşta onun kadar cesaretli hiç kimse olmadı diyor. Bir ilginç nokta daha diyor, o savaştan sonra ben diyor onu bir daha hiç görmedim. Savaştan evvel de görmemiştim diyor, savaştan sonra da görmedim. İşte o savaş sırasında Hazreti Ali kalenin kapısını Hayber Kalesi'nin fethinde Hazreti Ali Hayber Kalesi'nin kapısını söküyor yerinden, kale kapısı ve onu kalkan olarak kullanıyor. Sonra diyorlar ki, ey Allah'ın aslanı, nasıl yaptın bu işi savaştan sonra? Şunu bir defa daha gösterir misin? Hazreti Ali elini atıyor, yerinden kımıldatmaya çalışıyor, yerinden dahi kımıldatamamış. Anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın ona verdiği özel bir kuvvet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için verilen bir güç Hazreti Ali'de. Hazreti Ali diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü diyor, seni diyor hanımımdan da çocuklarımdan da daha çok seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ali olmadı diyor. Bu konuyu tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni karımdan da, çocuklarımdan da, kendimden de daha çok seviyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şimdi oldu. Sevgili kardeşlerim, Miraç olayına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 7 kat gökleri açtığını görüyoruz. Önce bulunduğu yerden Mescid-i Aksa'ya kadar geçen alanda yolculuğunda, ki bir dakika filan sürmemiştir bile, bu yolculuğunda evvela birinci kervana ulaşıyor. Ondan birkaç saniye sonra da o kervandakilerle konuştuktan sonra birkaç saniye sonra da ikinci kervana ulaşıyor. Oysaki kervanların arasında bir hafta ya da 15 günlük bir zaman farkı var. Ama o birbirinin arkasından ulaşıyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'nın bütün içini geziyor, dışını geziyor. Sonra da göklere doğru yükselip Allah'ın katına ulaşıyor. Ve kervanlar dönüşünde geldikleri zaman söylüyorlar, hangi günün, hangi saatinin, hangi dakikasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüklerini. Bakıyorlar ki birbirlerinden bir dakika bile farkı yok. Ama aralarında bir haftalık bir mesafe var. Bunu bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala nasip kılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah-u Teala ile bir mükaleme, konuşma, emirlerin alınması ve indi ilahiden tekrar 7 tane gök katından aşağıya doğru inerek dönüş. Allah-u Teala diyor ki, bir yay kadar kaldı diyor araları. Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bu kadarcık bir
mesafe kalmış bir yay kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şek ve şüpheye müsaade etmeyecek kadar açık bir standartta anlatılmaktadır, yer almaktadır. Öyleyse Miraç diye bir şey olmamıştır diyenler aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar etmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmıştır. Aynı gece dönmüştür. Hayatı mucizelerle geçmiştir. O inen ayet-i kerimeyle birlikte bunu yaşayıp başkalarına anlatınca ondan şüpheye düşüyor. İslam'a düşman olanlar gelip Hazreti Ebu Bekir'e anlatıyorlar durumu. Böyle böyle söyledi diyorlar. Bize ulaşan haber bu. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Diyor ki, ondan mı duydunuz yoksa başka birinden mi duydunuz? Diyorlar ki, ondan duyduk. Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor ki, eğer ondan duyduysanız diyor, muhakkak doğrudur diyor. Muhakkak Allah'ın katına çıkmıştır. O Hazreti Ebu Bekir ki, Mekke'nin en elivol kişisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para toplamaya çıktığında ona da söylüyor. Ya Ebu Bekir diyor, benim paraya ihtiyacım var, savaş için malzeme almamız lazım. Hazreti Ebu Bekir kayboluyor ortadan. Döndüğü zaman elinde bir anahtar. İşte diyor, bu evimin anahtarı ey Allah'ın Resulü. Evin kendisi de dahil olmak üzere içinde ne varsa hepsi senindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o etrafında böyle insanlarla birlikteydi. Hayatı bütün boyutlarıyla bir peygambere yakışır standartlarda geçti. Ama Mekke'de oturması bir süre sonra büyük güçlükler arz etmeye başladı. Bir defa her şeyden önce ablukaya almışlardı İslam'ı. Ve uzun süre etrafındaki kişilerle beraber açlıkla mücadele ettiler. Tencerelere taş koyup çocuklara kaynatıyorlardı. Yemek varmış gibi bir hüviyet oluşsun diye. Çok çileler çektiler sevgili kardeşlerim. Ama neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Düşmanları onun çevresinde insanların azalmadığını, her gün biraz daha arttığını görünce bir süre sonra buna dayanamamaya başladılar ve onu öldürme kararı aldılar. Ve üç kişi kılıçlarıyla beraber onun yattığı odaya doğru geldiler ve kapıyı açıp ansızın içeriye daldılar. Ama dalınca bir sürpriz bekliyordu onları. Hazreti Ali oradaydı. Yalın kılıç onu karşılarında gördükleri zaman hepsi odayı terk edip kaçtılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her konuda
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı korumuştur. Ama neticede Medine'den yapılan davete evet cevabı verdiler ve Hazreti Ebubekir'le beraber yola çıkma kararı aldılar ve çıktılar. Arkalarına düşenler uzun süre onları takip etti. Nihayet bir yolları bir mağaraya geldi ve o mağarada ayak izlerini silmelerine rağmen mağarada olduğundan düşmanlar şüphelendiler. Ama Allah-u Teala da bir örümceğe mağaranın kapısını örme emrini verdi ve örümcek mağaranın kapısını ördü. Kapının önüne kadar gelen düşmanlar tartışmaya başladılar aralarında. İki gruba ayrıldılar. Birinci grup diyordu ki, örümcek ister örsün ağını ister örmesin. Biz bakalım içeriye ve emin olalım orada olmadığına. Öbür taraf diyordu ki, eğer emin olmak istiyorsanız işte karşınızda olay. Bu bir örümcek ağı. Ve örümcek bağı 5 dakikada öremez. Bu ağ burada olduğuna göre oraya kimsenin girmediği kesin. Bu tartışılmaz bir konu. Sonunda böyle diyenler kazandı ve örümcek ağını hiç bozmadan oradan çekildiler. İçeride ise onların bu tartışmaları sırasında Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir sıkıntı dokunacak, ona bir zarar verilecek diye çok korkuyordu. Kendi hayatı hiç önem taşımıyordu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı onun için çok kıymetliydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona buyurdu ki, ya Ebu Bekir dedi, korkma. İçinden dedi, Allah kelimesini tekrar edip zikir yap dedi. Hafî zikir Hazreti Ebu Bekir'den bugüne kadar gelmiştir. İç sesle yapılan zikirdir. Dil kımıldatılarak veya kımıldatılmadan yapılabilir. Ama ses çıkmaz bu zikirde. Allah kelimesi devamlı olarak tekrar edilir bütün zikirlerde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar gelen iki zikir çeşidinden birisi budur. Hafî zikirdir, gizli zikirdir. Hazreti Ebubekir içinden Allah-u Teala'ya o mağarada düşmanlar orada bulunduğu sürece hep tekrar etti. Sonra daimi zikrin sahibi oldu. Hazreti Ali'den gelen kolsa daimi zikrin değil, cehri zikrin sahipleridir. Bugün birçok tasavvuf kolunda cehri zikir yapılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrünü sahabeye adamıştı. İşte onlardan, meşhurlardan birisi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer astığı astık, kestiği kestik bir kılıcı her zaman kanlı birisi. Her kabileden birilerini öldürmüş. Ve kafasına koymuş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı da öldürecek. Daha mümin olmamış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadan evvelki durum. Cesur, kadıcı keskin, pek çok kişiyi öldürmüş bir kanlı katil netice itibariyle. Hatta birçok sahabenin eskiden yaptığı gibi kendi kızını da 3-4 yaşındaki kızını diri diri mezara gömecek kadar da batıl inançlara sahip birisi. Ve kılıcını saklayarak
uzun donlar giyiyorlardı o zaman. Onun içine Hazreti Ebu Bekir, affedersiniz Hazreti Ömer geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giriyor usulca. Bu sırada Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o şimdi geliyor, kılıcı yanında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer gelince diyor ki, ya Ömer, o kılıçla beni öldürmeye mi geldin diyor. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan buyur, ben buradayım diyor. Hemen gerekeni yap. Hazreti Ömer afallamış. Çünkü kılıç gizli. Kolay kolay fark edilebilecek olan özelliği yok. Ama Peygamber Efendimiz Hazretleri onun bir kılıç gizlediğini ve niyetini biliyor. Onu öldürme niyetini. Biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam ve üst seviyedeki dört meleğin, geri kalan üç meleğin hepsi kalp gözleri açık olan meleklerdi. Yani düşünceleri de okuyabiliyorlardı. Öbür taraftan kiramen katibin melekleri düşünceleri de filme çekebilecek olan özellikle yaratılmış melekler. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bunu bildiğini, yani üzerinde kılıç taşıdığını bildiğini yetmez. Bir de kendisini öldürmek üzere geldiğini de söyleyince, bunu da bildiğini görünce Hazreti Ömer orada diz çöküyor, el öpüyor ve tövbe ediyor. Sevgili kardeşlerim, Medine'deki mescidin arkasında kenarları açık ama üstü kapalı bir veranda mevcuttu. Buna sofa deniyordu. Sufa. Ve Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu bir topluluk orada yatıp kalkıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi toplantıda, hangi konuşmayı yapmışsa onlar mutlaka orada bulunuyorlardı. Ve o konuşmayı adeta plak gibi kapıyorlardı. Ve o sohbete yetişemeyen sahabenin geri kalanlarına hep o ehli sufa anlatıyordu. Yani hayatlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisine adamış bir gruptu bunlar. Bunlara ehli sufa deniyordu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki hayatında onlar en yakın dostlarıydı. Hiçbir sohbeti kaçırmazlardı. Hafızalarına nakşederlerdi. Ve konuşma bittikten sonra mutlaka diğerlerine anlatırlardı. Kim hangi konuyu kaçırmışsa öğreneceği yeri bilirdi. Selman-ı Farisi ve arkadaşları. Her gece mutlaka teheccüd namazını kılarlardı. Tasavvuf kelimesi de onların sufa ehli olarak anlamalarından ileri geliyor diyen birçok insan var. İster bu kelime olsun, ehl-i sufa kelimesindeki sufa kelimesi olsun, sufi ve sufa aynı şey diyorlar, olabilir, mümkündür. Bir de bir başka kelime sof. Sofi kelimesinin sof kelimesinden geldiği de söyleniyor. Bu da olabilir deniyor. Sof yün demek. Bütün sahabe yaz kış yün elbiseler giyerlerdi. Görüyoruz ki Kur'an'ın esasını yaşayan, bütün Kur'an-ı Kerim'i yaşayan
tasavvuf mensupları ya Ehl-i Sufa'nın davranış biçimleri sebebiyle ya da bütün sahabe sof giydikleri için, sofi kelimesinin oradan geldiği de iddia edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun bütün yaptıklarını aynen gerçekleştirenler, işte onlar ehli tasavvuftur. Sufiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsa gözlerini kırpmadan onun aynını mutlak olarak gerçekleştirenlerdi. Hepsi de irşat makamının sahibi oldular. Nasıl oldular? Çünkü bütün sohbetlerde hazır bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparsa onun aynını mutlaka gerçekleştiriyorlardı. Sevgili kardeşlerim, bir kervan geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken. Ve kervanın sahibine diyorlar ki, Hazreti Osman, sen bu kervanı bize sat. O da diyor, hay hay, kaça satacaksın? Söyleyin diyor fiyatı. Söylüyorlar, olmaz diyor, bu fiyatı vermem. Bir kat arttırıyorlar, yani olacağının bir katını veriyorlar, olmaz diyor. İki katını veriyorlar, olmaz diyor. 10 katını veriyorlar, olmaz diyor. Onun üzerine gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onu şikayet ediyorlar. Hazreti Osman'ı. O da diyor ki, getirin bakalım Osman'ı diyor, konuşalım Osman'la. Hazreti Osman geliyor, makama giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Osman, bu adamlar senin kara borsa yaptığını söylüyorlar. Doğru mu diyor. Eğer diyor, benim o yüksek fiyatları kabul etmemem kara borsaysa diyor, doğru diyor. Ama diyor, ben diyor satmam diyor. İyi ama diyor, senin söylediğinin o malın değerinin 10 katını vermişler sana, sen gene vermemişsin. Doğru diyor, vermedim. O zaman diyor, sen diyor kara borsa yapmıyor musun bu durumda? O da diyor ki, hayır diyor, daha fazla veren var diyor, onun için vermedim. Ne kadar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla veren? 700 kat diyor. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o cuma hutbesinde, ilk cuma hutbesinde söylediği şey ortaya çıkıyor. Diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Kazancınızı 700 kata çıkarsın. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok açık bir şekilde ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet etmişler, edilmiş. Çünkü biliyorsunuz ki bire 700 kazanmak ancak ruhu Allah'a ulaştırmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bire 10 kazanır. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ulaşsın da tabi olsun. Tabi olunca da biri 10 iken biri 100 olur. Günahlar sevaba çevrilir. Ondan sonra birinci gök katında 1'e 100, ikinci gök katında 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 1'e 700'e kadar bir derece kazancın karşılığı arttırılıyor Allah-u Teala tarafından. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor sahabeye ilk cuma hutbesinde. Ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size kazancınızın 700 katını versin. Böylece ölmeden evvel ölmek, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını temin etmek demek. İşte böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür geçirmiştir. 63 yıllık bir ömür. Ve
dünyadaki en büyük kişi olarak tanımlanıyor. Hem de Hristiyanlar tarafından, İslam olmayanlar tarafından yapılan bir bilgisayar incelemesinde bütün dünyada bu gerçek artık biliniyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah Teala onu alemlere rahmet olsun diye yaratmıştı. Ve diyordu ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Orada Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu diyor. Bizim elimiz vardı diyor. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuz bir şekilde tasarruf altında bulunduğunun kesin işaretleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, sizlerle sohbete doyum olmaz. Hele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek söz konusuysa, o hatıraların en güzelini ifade eder. Anlatmakla bitmez, menkıbelerin sahibidir. İşte bunlardan bir tanesi de ayın fekki olayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devamlı ısrarı bir takım insanları sıkıntıya sokmuş, canları sıkılmış. Demişler ki Mekke kafirlerinden, sen bu ay var ya, ayı ikiye bölebilir misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bölemem. Ama Rabbimden talepte bulunurum. O Allah dilerse böler. Ama eğer bölerse siz bana tabi olacak mısınız? Söz verirseniz ben bunu söylerim, iletirim Rabbime. Onlar da alayla diyorlar ki, elbette sen ayı ikiye böl, biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talepte bulunuyor. Allah da ayı fekhetmiş, ikiye bölmüş. Ve herkesin gördüğü biçimde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor onları. İşte diyor, ay ikiye bölündü. Hadi bakalım şimdi sözünüzü tutun. Bana tabi olacaksınız, olacaktınız. Onlar da diyorlar ki muhakkak ki bu bir sihirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir seneyi devriyesinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem doğum gününün kutlamasını yapıyoruz bugün. Bugün Mevlid Kandili, bu gece Mevlid Kandili'nin gecesidir. Hem de Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıcı Mayıs'ın 1'inden 7'sine kadar. Başlangıcı ve sonu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet.

Amin. Amin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir gönül sohbeti yapmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Binlerce gezegen kainatı kuşatmış durumda. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, sevgi halesi içinde bir dünya hayatımız var. Hamdolsun ki Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Sevmenin normal standartlarda muhatabı sevilmektir. Öyleyse biz sevelim ki onlar da bizi sevsin. Şeytanın insanlara en büyük tuzağı, o seni sevsin de sen ondan sonra onu seversin tuzağıdır. Ama sevgili kardeşlerim, biz öyle yapmamalıyız. Başkaları bizi sevse de, ki severse zaten biz onları severiz, normal standart. Ama biz bir ilave daha yapıyoruz. Onlar bizi sevmese de biz onları sevmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize düşmanlık yapan birisi olsa ve biz onu sevsek, sevdiğimiz değer vesileyle ispat etsek, ne kaybederiz? Bir kere biliniz ki kalbinizde mutluluğun oluşması, o mutluluğu doğuracak bir olayın varlığına dayalı. Öyleyse bir insan başka birine hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa, böyle bir ortamda kendisi mutlu olabilir mi acaba? Bize imkansız görünüyor. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Bu mümkün değil. Ne diyordu Allah Teala? Seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, tek başına sevgiden bahsetmek bile Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. İşte bu muhteva içerisinde her halükarda mutlaka sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevmeliyiz. Sevmeliyiz ki sevilmeye hak kazanalım. Eğer seversek ikinci safa geliyor sevdiğimizi belli etmek, ortaya koymak, davranışlarımızla sevdiğimizi ispat etmek. Eğer bu oluşmuşsa
O sevgiye muhatap olan kişinin bize düşman olması ihtimali zayıf bir ihtimaldir. Elbette herkesin birbirinden farklı bir davranış biçimleri dizisi, birbirinden farklı hissiyatı mutlaka ayrı hüviyetler ifade edecektir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala hiç kimseyi birbirinin eşi olarak yaratmamış. İkizlerde bile birbirinden farklı hüviyetler, bazen az, bazen çok, hep kendini gösterir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde yaşıyoruz her birimiz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi yaratmış. Bu dünyada verilen gezegende doğmuşuz. Ve bu yaşlara ulaşmışız. Demek ki bu dünyada 78 yıldır yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek kadar kendisini mutlu edecek bir şey yoktur. Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim bizden. Seviniz demekle, sevdiriniz demekle, nefret etmeyiniz demekle, nefret ettirmeyiniz demekle bunu istiyor Allah Teala. Sevmenin o güzel atmosferi içine girdiğimiz zaman bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, her şeyimizle ispat ettiğimiz zaman mutlu insanlardan örülü bir dünyada yaşamaya başlarız. Sevgili kardeşlerim, her an kavga, gürültü olan bir ortam düşünün bir aile için. Birbirlerini sevmeyen bir karı koca, birbirini sevmeyen çocuklar baba, çocuklar ve baba, birbirini sevmeyen çocuklar ve anne olabilir mi? Ne yazık ki bunların haberleri bize hep kendileri tarafından ulaştırılıyor. Mutlu değiller. Sevmeyenler mutlu değiller. Mutlu olmaları da mümkün değil. Onlara hep anlatmaya çalıştığımız şey, onlar sizi sevmese de siz onları sevin ki bu sizi mutlu eder. Ama sizin onların bütün negatif davranışlarına karşı hep en güzel pozitif davranışlarla cevap vermeniz, onları başlangıçta olmasa bile geçen zaman parçaları içinde giderek daha çok size yaklaştıracaktır. Sevgi sevgisizliği örtecek olan en büyük yorgandır. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz eğer, onlara kalbinizde bir yer ayırırsanız eğer, onların da sizi sevdiğini görmek, bahtlılığına ulaşmamanız için sebep yok. Öyleyse mutlu olmak diye bir hedef varsa bu hedefe giden yol mutlaka sevgi köprüsünden geçer. Başka bir alternatif yok. Nefret edenler mutlu olamazlar. Nefret edenler mutlu edemezler.
Kimden nefret ederseniz onu mutlu edemezsiniz. Tam aksine mutsuz etmek istikametinde hep bir şeyler geçer kalbinizden. İşte Allah'ın dostları bu tarzdaki negatif davranışlara müsaade etmezler. Kendi iç dünyalarında negatifleri yok etmeye çalışırlar. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle Allah-u Teala'yı zikretmek veya diye sessiz olarak Allah-u Teala'yı zikretmek. Hatta bazı ortamlarda dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Üzerinize Allah'ın nurlarını taşıyan en büyük faktör Allah kelimesinin tekrarı. Şimdi ben size dersem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer siz de benimle beraber aynı şeyleri yaşıyorsanız, siz de aynı şarkıyı çalarsınız. Mutlu olursunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek? Onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz için sizin de mutlu olmanız. İşte her şeyin en güzel örtülere bürünmesi, bu her şeyden evvel sizin gayretinize bağlıdır. Allah'a yakın olan dostlarım, sevgili kardeşlerim, o sevmenizi istiyor. Normal standartlar mı? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın sizden istediği şey o kadar basit değil. Herkesin zaten normal olarak yaptığı şeyler değil. Allah Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir adım daha öteye geçelim. Sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından bize bir kalp verilmiş. Sevmeye her zaman açık bir kalp. Şeytan o kalbi kapkara etmek, insanları sevmek yerine nefrete götürmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti bir ömür boyunca size tatbik edecektir. Hiç yılmayın. Çünkü irade sizin iradeniz. O iradeyle insanları seveceksiniz. İşte sizi sevmeyenleri de ifadesi burada önem taşıyor. Bu köprü öyle geçilir. Sizi sevmeyenleri de sevme köprüsü. Bir an için düşünün. O sizi sevmiyor olabilir. O, onun iç dünyasının ortaya koyduğu sonuç. Ama onun sizi sevmemesine rağmen, siz onu gene severseniz, her halükarda severseniz, ve sevdiğinizi açıkça ortaya her vesileyle koyabilir ve ispat edebilirseniz, onun bütün kapılarını, negatife açılan bütün kapılarını kapatmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Onun için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz,
sonuçları ortaya konmuş.

şeytanın tesiri altında Allah'ın realitelerini unutmuş, bazen de devre dışı bilerek, isteyerek devre dışı bırakmış olanlardır. Etrafın kendisine karşı uyguladığı haince davranışları, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği kısas imkanıyla değerlendiren insanlar. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısas Allah'ın standartları içinde mevcut. Ama Allah-u Teala bu mevcudiyetin yanı başında kötülüğe iyilikle davranmamızı da açık bir şekilde bunun en güzel olduğunu söyleyerek ifade ediyor. Daimi zikre ulaşırsanız onunla, Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyinizi sorabilirsiniz. Her an onunla konuşabilirsiniz. Bu öylesine güzel bir his ki, konuşmak, Rabbinizle, sizi yaratanla konuşmak, ondan emir almak, her an onun emirlerini yerine getirmek. İşte insanları mutluluğun şahikasına çıkaracak olan şey budur. Bir defa her şeyden evvel şunu yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala için nefret olayı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Sadece sevgisi vardır. Hiç kimsenin cehenneme girmesini Allah Teala istemez. Emirlerine ve yasaklarına baktığınız zaman Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve teslimler 4 tane. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim ederseniz ne olur? Allah'ın kölesi olursunuz. Dünyadaki en büyük mertebe Allah'ın kölesi olmak. Burada kesintisiz, sorgu sualsiz bir teslimiyet söz konusudur. Kişi Allah'a kendisini teslim eder. Ve bu teslimiyet onu adım adım en üstlere taşır. Kişi kendiliğinden Allah'ın yaptırdıklarına bir şey eklemez. Allah Teala ona her şeyden evvel sevmeyi öğretecektir. O kişiyi başkalarına da sevgiyi öğretecek bir bilgi demetiyle teçhiz eder. O kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantının içinde, bu yaşantıya girince anlar. Ondan evvel geçen senelerine hüzünle bakar. Ah ben daha başlangıçta bunu bilseydim. Kendimi daha başlangıçta başka insanlara adasaydım. Onların her birine verdiğim mutluluk kadar mutluluğu ben de küçük yaşımdan itibaren yaşasaydım.

Ve hayatımın ancak başka insanları mutlu ettiğim takdirde bana mutluluk vereceğini idrak edebilseydim. Böyle bir düşünce düşüncelerin en doğrusudur. Allah Teala sizi sevenleri de sevin diyor. Ama sevmeyenleri sevmek daha önemli diyor. Çünkü onlar sizi sevmedikleri için sizin de onları sevmeyeceğiniz konusundadırlar. Ama siz bunun aksini onlara her ispat ettiğinizde ümit etmedikleri, düşünmedikleri bir olayla karşı karşıya kalmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Hı? Ama kazancınızı bir düşünün. Siz hayatınızı başkalarına adarsanız, her davranışınız bir başkasına mutluluk vermek olursa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu size dünyadaki en büyük hazları yaşatır. Böyle bir dizayn içerisinde insanları sevmek, onlarla en güzeli yaşamak, onları mutlu etmek suretiyle yaklaşmak, bu sizi en çok mutlu eden şeydir. Ne kaküfte, oka ekmek. Sizden başkalarına ne kadar onları mutlu etmek ulaşırsa Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Bunun güzel tarafı neresi? Güzel tarafı siz bir kişisiniz. Onlar kalabalık bir toplum. Yakınlarınızı da, yakınlarınızdan olmayanlara da yaklaşın. Onları sevdiğinizi onlara ispat ederek en güzel davranışlarla davranın. Ve onları mutlu etmek her an hedefiniz olsun. Bunu çoğu zaman kolayca başardığınızı göreceksiniz. Ve bu başarı gelecek yıllarda, günlerde, aylarda, yıllarda devamlı artarak gider. Allah'ın kanunu neydi? Ne kaküfte, oka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu yaşamak. Siz bir kişisiniz. Ama onlar sayısını istediğiniz kadar arttırabileceğiniz kadar çok. Madem ki her birine vereceğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman hudutsuz bir mutluluğun imkanına sahipsiniz. Ama bu bedava bir olgu değil. Bu konuda hedef tayin ettiğiniz o noktalara ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bu gayret ulvi bir gayret. Bu gayret Allah'ın istediği, herkese emrettiği bir standart taşıyor. Seveceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Sevdireceksiniz. Nefret ettirmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarının kötü taraflarını anlatmayacaksınız insanlara. Başkalarının
Güzel davranışlarını anlatacaksınız. Hedefiniz hep onları birbirine kaynaştırmak, yaklaştırmak ve onların birbirlerine mutluluk taşımasını temin etmek olmalı. İşte bu davranış biçimleri dizisi içerisinde siz bir anlam kazanırsınız. Sizinle konuşan kimse oradan mutlu olarak ayrılıyorsa, onu mutlu edebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü siz de her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğunuz için elinizde her zaman büyük imkanlar var. Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi pınarınızdan su içmeli. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Onlar için yaşamalısınız. Onlar için en güzele yaklaşmalısınız. İşte bu en güzele yaklaşım onları mutlu ettiğiniz takdirde gerçekleşebilir. Gayretiniz o istikamette ise bazı insanlarda bunu başaramadığınızı göreceksiniz. Başaramasanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayretiniz Allah Teala için bir kıymettir. İster ki hep öyle davranasınız. Hep başka insanları mutlu etmek istikametinde yaşamalısınız. Allah Teala hepinizi çok seviyor. O herkesi sever. İster ki herkes cennetine girsin. İster ki herkes birbirini mutlu ederek mutlu olsun. A'dan B'ye bir mutluluk ulaşmışsa, B'den de A'ya bir mutluluk geri dönmeli. Böylece A'nın B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, F'ye, etrafındaki herkese ayrı ayrı mutluluk ulaştırmaya çalışması mutlaka meyvelerini verecektir. İnsanlar eğer sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, sizinle beraber olmak isteyeceklerdir. Bu ise mutluluğun ana kapısıdır. Usul haline getirirseniz eğer sevmeyi, çünkü bu mutlu etmek istikametinde bir davranış biçiminizi sergilemenin adıdır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve sevdiğinizi açıkça ortaya koyacaksınız. Gizli bir sevgi olmayacak. Allah Teala'nın bu konudaki emri, tavsiyesi sevginizi gizlemek değil, tam aksine sevginizi açığa koymaktır. Açık bir şekilde sözlerinizle, mimiklerinizle, davranışlarınızla sevdiğinizi ispat etmelisiniz. İspat etmelisiniz ki o da sizi sevmek gereğini duysun. Size güzel davranan bir insana kötü davranmak içinizden gelmez. İşte tıpkı bunun gibi başka insanlara siz en güzel davranışlarla ulaşırsanız, onları mutlu edecek davranışlarla onlara yaklaşırsanız,
Onların da size aynı standartlarda yaklaştığını göreceksiniz. Sizi sevecekler. O zaman sizin etrafınızdaki herkesi sevdiğiniz, etrafınızdaki herkesin de sizi sevdiği, bir güzelliği, sevgi dolu bir dünyada yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok manevi nimetler konusunda hamd edeceksiniz. Ve Allah'a çok maddi nimetler konusunda şükredeceksiniz. Rabbiniz sizleri seviyor sevgili kardeşlerimiz. Siz de onu sevin ki bunun göstergesi başkalarını sevebilmektir. Dünyada yapabileceğiniz en büyük hata o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ki bu şeytanın tuzağına düşmüş olduğunuzun kesin işaretidir. O hep buradan yürür. Size o seni sevsin de sen onu o zaman seversin söyleyen iblis etrafınızdaki aya da sizin için o seni severse sen onu seversin tarzında işaretler ulaştırsın. Netice ne? İki taraf da şeytan tarafından bu tarzda işaretler alan iki tarafta karşı tarafın kendisini sevmesini senelerce bekleyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun ki? Biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Allah'ın emrini yapalım. Ne diyor? Sizi seveni de sevin. Sevmeyeni de sevin. İşte güzeli bu sevgili kardeşlerim. Burada kalıyor mu iş? Hayır. Sevmek, fonksiyonel bir yapının ifadesinde nasıl kendisini gösterir? O kişiyi severseniz onu mutlu edersiniz. Mutlu etmek istikametinde kendisini gösterir bu olay. Kim? Birisini mutlu etmeye çalışıyorsa orada sevgi vardır. Birisini mutsuz etmeye çalışıyorsa orada nefret vardır. İşte bizim sizlerin hepinize tavsiyemiz olur ki o başkalarını mutsuz etmeye davranmak, onu bütünüyle defterden silmelisiniz. Bana yakışmaz demelisiniz. Ben Allah'ın yolundayım. Ben Allah'ın yolunda devrin imamına tabi olmuşum. Öyleyse benim bir görevim var. Ben başkalarına mutluluk vermekle emrolundum. İşte göreviniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. E bunun meyvelerini almaya başlayınca, çünkü siz kime bir güzel davranışta bulunursanız, ondan da size hep güzel davranışlar geri döner. İşte bu sizin o güzel davranışınızın meyvasıdır. Siz bir kişisiniz, etrafınızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk verseniz, her birinden size A kadar mutluluk geri dönerse, siz başka birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını yaşarsınız. Daha çok kişi varsa, 20 kişi varsa 20 katını yaşarsınız. Allah Teala bu konuda hiç insanları üzebilecek olan bir davranışta bulunmaz. Bir hissiyatı oluşturmaz. Sizin hedefiniz etrafınızdaki insanları mutlu etmekse ulaşabileceğiniz hedef sizin mutluluğunuzun
bir göstergesidir. Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Kanının bu olduğunu yerlerine oturttuğunuz zaman demek ki benim görevim etrafımdaki herkesi mutlu etmekmiş deyip bu istikamette bir gayretin sahibi olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik standartları içerisinde sizler, Allah için olan sizler sadece sevgi pınarlarından su içmelisiniz. Sizden etrafınıza sevgi fışkırmalı, başka insanları mutlu etmek üzere yaşamalısınız. Onlara huzur vermelisiniz. Gayretiniz hep onları mutlu etmek istikametinde kendisini ortaya koymalı. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Bir tek kapıdan geçer bu. O kapının adı sevgidir. Severseniz, mutlu ederseniz, edersiniz. Nefret ederseniz, mutsuz edersiniz. O kadar mı? Madalyonun birinci yüzü bu. Karşı tarafın sizin davranışlarınızın ona tesiri. Ama olayları vücuda getiren sizsiniz. O zaman bir başka açıdan daha bakacaksınız. Siz başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Başkasına mutsuzluk verdiğiniz takdirde mutsuz olursunuz. Başka bir alternatif yok. Sadece mutsuz olursunuz. Hiç kimse başkalarına kötülük edip de onları huzursuz edip de mutlu olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, imkansız bir şeydir. Hissiyat sizin elinizde değil sevgili kardeşlerim. O Allah'ın elinde. Hissettiğiniz şey, yaptığınız olayların veya size yapılan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Öyleyse bir tek hedefiniz var. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak. Bunu hangi ölçüde başarabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilirseniz aynı şarkıyı çalarız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? İç dünyanızda sorun. Ondan cevap alacaksınız. Mutlu musunuz? Birinci derecede başkalarını mutlu ettiğiniz için mutlusunuz. Geri kalan standartlar ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Bir insansınız, toplumun bir parçasısınız. Her an başkalarıyla münasebet halindesiniz, konuşuyorsunuz, onlarla berabersiniz. Onları mutlu etmek temel amacınız olmalı. Bunu başardığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olarak sizleri tebrik edeceğiz. Şu anda birçoklarınız bu istikamette bir gayretin zaten sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz, hurafelerden. Yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var. Fizik vücudumuz var ve içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizdense tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir. Adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar, Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor. Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fücur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sırat-ı müstakimdedir.

Teala birinci sıratımızda kimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve enibuduni. Haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah Teala. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ne zaman Allah'a kul oluruz? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar, sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim, kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında 7 safha söz konusudur. 7 safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. İki, mürşide ulaşmak, ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebirler. Birinci sebir yataydır. Tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebildir ve dikeydir. 7 tane gök katını aşmanızı sağlar. 7. kata ulaştığınız zaman 3. sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. 7. katın 1. aleminden 7. alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve Sitret-i Müntaha'ya ulaşırsınız en son indiği ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu 4 sebil, 4. sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya adlı bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar 4 tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır. Ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safa 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim. Beşinci sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim. Altıncı. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yedinci sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim üçüncü basamakla yedinci basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir. Ama mutlaka burada başlar.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, o sırat-ı Allah'a kul olur. Ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah-u Teala burada onun dizaynında ona 7 tane furkan verecektir. Gözlerindeki icab-ı mesleği alacaktır. Bu birinci furkandır. Görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İkinci furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. Üçüncü furkan. Bir ve iki numaralı furkanla o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkincisi, ikinci grup furkan, yani bir ve iki numaralı furkanlarından sonra gelen üçüncü ve dördüncü furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki vakrayı alacaktır Allah-u Teala. İşitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. Dört furkan oldu. Sonra Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize işbat koyacaktır Allah-u Teala. Bu 7 furkanın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah-u Teala'nın verdiği 7 furkanla her birinde kaybettiğiniz derecelerin 7'de biri verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah-u Teala. Size verdiği furkanlarla ve burada da takva sahibi olursunuz. Birinci kademe, takva sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 7 tane furkan burada birinci sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa, o birinci sırat-ı müstakimdedir. Ve 7. basamakta birinci sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın birinci emri, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse birinci emir bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah-u Teala tarafından ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, 7. basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin ikinci safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar
ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi? Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. Mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah-u Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Tabii o ruhun başının üzerinde de salah nuru var. Bu noktada kişi birinci nura sahip olmuştur. Bu nur kendisine ait değildir, devrin imamına aittir. Ama onun başının üzerinde mevcut olduğu için bu bir nurdur.
İşte Allah Teala'nın dizaynında burada bir nur oluşur o kişinin başının üzerinde. Bu devrin imamının ruhudur. Sonra Allah Teala o kişinin bütün günahlarını zaten örtmüştü. Şimdi de sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Yani mağfiret veya devrin imamı ile kişi arasındaki ilişkide bu bir şefaattir. Ve bu arada kişi zikrini yapmaya devam eder. Zaten kalbe nur gelmesiyle kişinin mürşidine ulaşması arasında çok kısa bir zaman geçer ve kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda bu işlemler başlar. Bu çok kısa bir zaman parçasıdır. Ve Allah Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Her bir derece kazandığı zaman 100 derece birden kazandırır Allah Teala ona. Dereceler arasından günahların sevaba çevirmesi de gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı için Allah Teala onun kalbine zikir yaptığı zaman rahmetle faz, rahmetle salavat gönderir. Rahmet nurları hem kargo uçağıdır hem de aydınlatıcı bir nurdur. Ve aynı zamanda öncü nurdur. Başlangıç nurudur. İleri karakoldur. Böylece rahmet nurları %2 nispetinde o kişinin kalbinde oluşmuştur. Ve kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Bu sefer yalnız rahmetle faz gelmez, rahmetle salavat da gelir ilave olarak. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki çeşit nur, iki grup nur kişinin kalbine gelmeye başlar. O arada Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştı. On dördüncü basamakta Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de o kişinin kalbine iman kelimesini yazmaktır. Ne olur yazarsa? Yazarsa İman kelimesi bir manyetik kutup oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bunun manyetik alanının kutbuyla kalbe zikirle ulaşan Fazl isimli nurun kutbu birbirini tamamen ters istikamette oldukları için birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. İşte bu yapışma nefs tezkiyesinin başlangıcını ifade eder. Burada gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk giren %2 rahmet nefs tezkiyesinin remzinin nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir sadece. Gök katlarını yükselmekte rahmetin bir etkisi söz konusu değildir. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı mutlaka yükselecektir. İşte bu noktadan itibaren başlayan bu olay adım adım üst katlara doğru devam edecektir. Nefsinin kalbinde fazıllar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başladığı zaman o kişinin nefsi
tezkiye olmaya başlamıştır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi olay budur. Öyleyse bu noktada nefsin kalbine Allah'ın nurları giriyor ve fazıllar kalıcı olarak giriyor. Onların işgal ettiği yere de karanlıklar geri dönemiyor. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri 19 çeşit afettir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık nefsinizin kalbinin afetleridir. 19 grup afet. Bu afetler nefsinizin kalbini doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs ise isyandadır. Doğumunuzdan itibaren iki birbirine zıt varlık iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. Bu insanların huzurlu olamamalarının, mutlu olamamalarının temel sebebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ne olur da mutluluğu yaşamaya başlarsınız? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan sizi kurtarır ve kendi kulu yapar. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Zümer 17. Hele Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah-u Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir, Allah kelimesi. Öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar. Ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son namaz sıralarını oluşturur. Son namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir.
Orada da aynı saflar söz konusudur. Ama o bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde ilk %7 nur oluşmuşsa, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gök katını, kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefse emare konusunda Allah Teala diyor ki Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde ve ma uberru nefsi inne nefsi le emaretin bis su'i ila ma rahimi rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında teskiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. O kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur. 7 bin zikre

Nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor ama nefsindeki afetler kişinin iradesini kullanmasına rağmen o iradeyi aşıp o kişinin hatalar yapmasına sebebiyet veriyorlar. Kişi nefsini kınıyor. O kişi Allah'ın kontrolünde olmasa çok daha büyük günahlar işleyebilir ve yoldan çıkabilir. Ama Allah'ın kontrolünde, Allah Teala o kişiyi koruyor. O kişiye namazı sevdiriyor, o kişiye orucu sevdiriyor, o kişiye özellikle ve özellikle ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19 bin, 17 bin zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı, bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar. İçine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde, su diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde ve evvela secde ediliyor, sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası ikinci gök katı, nefsin kalbinde 14 bin %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gök katına ulaştı. Nefsi revamede kişi. Daha sonra kişi %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gök katına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Her secdeden sonra dışarı çıkılır, mehenk menfezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gök katına. Burası nefs-i mülhimedir. Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde, 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. O nefse şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da

ilham edilir. Takvası da, fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse, o felaha erdi. Kat eflaha men zekaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gökkütü, nefsi birikime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15 bin zikir birinci kat, 17 bin zikir ikinci kat, 19 bin zikir üçüncü kat geçtik nefsi mülkime. Nefsi mutmainneye giriyoruz dördüncü defa. 21 bin zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi vadi ve tuli cenneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu. Ama cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman. Üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmaine hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mutmain olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetme'innül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle, Allah kelimesiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu
Mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, ey ruh Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra vardiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı vardiyede Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada. Ve Allah'ın bu seviyede bir kulu olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. 2'de rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen %2'lik rahmet birikimi %51. Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu. Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerinde işlenmesini istiyordu nefsten. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle nereye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer, yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur? Nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 faz, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz tezkiye olmuş. Tezkiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51
nurun %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatı, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi: Zalikel yevmul hakkı femen şa'itteaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur. Sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi: Vallahu indehu hüsnül me'ab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler, Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 21. basamaktasınız, ruhunuz Allah'a ulaştı, sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biter mi her şey? Bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakinden aynel yakine geçeceksiniz. Daha sonra bu aynel yakine geçtikten sonra bundan bir sonraki kademede nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %100 yok olduğu noktada hem Allah Teala size yerlerin melekutunu gösterecek, ulul elbap makamında, hem de göklerin melekutunu gösterecek ihlas makamında. Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde ise irşat makamının sahibi olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş
evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yarın dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Allah ile birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bir büyük lütfu keremi. Sizlerle birlikte olmak, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Siz varsınız. Hep onu düşünürüm. Sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Eğer sizler olmasaydınız, neye yarardı ki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri? Sizler öğrendiniz. Öğretiyorsunuz. Yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek, unutulmuş Kur'an gerçeklerini, İncil gerçeklerini, Tevrat gerçeklerini, dinlerin mevcut olmadığını sadece Allah'ın Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu insanlar o zaman öğrenecekler. Ve de bunca savaş, bunca katliam, bu devirdeki hala devam etmekte olan katliamdan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İki taraf düşünün, birinin elinde yerden topladığı taşlar var, ötekinin elinde makinalı tüfekler. Böyle adaletsiz bir savaş olur mu? Ama oluyor sevgili kardeşlerim. Altı yedi yıl evvelki uluslararası bir konferansta o savaşın olduğu yerden gelen birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlara dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu anlattığım zaman onlar dediler ki siz gelemez misiniz oraya? O insanlarla konuşamaz mısınız? Biz de dedik geliriz. Ama gidemedik sevgili kardeşlerim. O savaşı durduramadık. Allah-u Teala gideriz dediğine göre mutlaka gideceğimizi biliyoruz. Öyle dedir, söylettiğine göre mutlaka gideceğiz. Yeter mi? Yetmez. Gideceği de biliyoruz. Bir dünya sulhünün mutlaka kurulacağını biliyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun merkezinde de gene biz olacağımızı biliyoruz. Bizler sevgili kardeşlerim. İşte insandan mı bahsediyoruz? Doğar, yaşar ve ölür. Herkes ölecek. Ama unutmayın. Ölecek olan sadece şu fizik vücutlarımız. Üstelik de ölüm denir mi bilmiyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kıyamet günü yeniden dirilecek fizik vücutlarınız. Hepimiz orada kıyamet günü mahşer meydanında toplanacağız. Herkes orada olacak. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa, bu dünyada yaşayan herkes, bütün zamanlar boyunca yaşamış olan herkes orada olacak mahşer meydanında. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz doğar, bir nutfeden doğar, ana rahminde oluşur
Sonra da bu dünyaya gelir, doğar. Bebeklik devresi, çocukluk devresi, gençlik devresi, olgunluk çağı ve ihtiyarlık. Sevgili kardeşlerim, herkes yaşar. İşte karşınızda birisi var konuşan, bembeyaz sakallarıyla. Sizleri çok seven birisi. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, işte bu fizik vücutlarımıza dikkatle bakalım. Bir insan ruhtan oluşur, bir insan fizik vücuttan oluşur, bir insan nefsten oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür. Hepsinin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir şey daha var teslim edilmesi gereken. Onun adı irade. Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim olmak istiyor. Emrini açık ve kesin olarak vermiş. Herkesin kesintisiz bir daimi zikre ulaşmasını farz kılmış üzerimize. Bu, iradenin teslimini gerçekleştiren olgudur. Daimi zikrin ötesi mi? Şöyle ötesi sayılabilir. Gene yapılan şey Allah'ın isminin iç dünyanızda tekrarıdır. Ama artık bana siz kumanda edemiyorsunuz. Salah makamının irade teslimine ulaştığınız zaman artık sizin zikriniz zikir olmuyor. Adı tesbih oluyor. Neden? Çünkü sizin iradi yapınızın vücuda getirdiği zikir, çok zikir, daimi zikir hepsi üzerinize farz. Ama ötesi zikir değil. Ötesi tesbih. Zikirde bir irade var. Kulun iradesi, cüz'i irade. O cüz'i irade bu konuda artık vazifeli değil. O zikir etmiyor. Külli irade orada devreye giriyor ve bütün kainatı idare eden sistem kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin yankılanmasını sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle konuşmak, sizlerle yarenlik etmek, sizlere bir şeyler anlatmak, karşınızda olduğumuzu bilmek, bizi seyrettiğiniz her an hepinizle birlikteyiz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için yaşamak, bunun manası Allah için yaşamaktır. Allah Teala sizler için yaşamamızı istiyor. Hepinize Allah'ın hakikatlerini anlatacağımız günlere dek. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler anlayacak. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktada sizler olacaksınız. Biz olacağız. Allah olacak. Allah her an hepimizle birlikte. O Allah, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, o yüce yaratıcıya, Rabbimize, yani Allah'a nasıl aşık olunmaz, nasıl hayran olunmaz?
O bizi yaratan, hayat veren, o sadece sizlere hitap ederken bile bizi muhteşem bir mutluluğa ulaştıran o Allah işte. Bizleri yaratan, hayat veren Allah. Her zerremize hükmeden Allah. Yerlere hükmeden Allah, göklere hükmeden Allah. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Her şey bizim için yaratılmış, insan için. Sevgili kardeşlerim, nasıl mutluluk duymazsınız ki? İnsan olarak yaratılmışız. Bir maymun olarak yaratılabilirdik. Bir ayı olarak, bir gergedan olarak, bir kuş olarak her şey mümkündü. Ama Allah Teala, bu nasıl büyük bir mutluluk ve huzur ki bizleri insan olarak yaratmış. Yeter mi? Yetmez. Bizi seçmiş. Bize ilim vermiş. İlmi herkese öğretmemizi emretmiş. Bu ilim unutulan İslam'dır. Başka bir din hiç olmadı ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün devirler boyunca sadece bir tek dini oldu. Hazreti Adem zamanındaki din, bugün bizim size anlattığımız din aynı dindir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenizi emreden din. İşte bugünkü konumuz sevgili kardeşlerim, bu ruh, veç, nefs ve irade tesliminin ikincisi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Nasıl başlıyor her şey? Bir dilekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne olur? Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabeti, yani ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı, ermiş evliya olmayı diliyorum. Biliyorum ki ben sana ulaşmayı dilediğim an evliyayım. Ama bu dilemek sadece cehennemden kurtarıyor beni. Ben mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. İşte bunu da diyenlerin nereye ulaştıklarını, neler yaptıklarını, nasıl fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini beraberce göreceğiz. Hidayet nedir sualinin cevabı bir tane değil. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayettir. Hidayette olmayı ifade eder. Mürşide tabiyet ikinci kademe hidayeti temsil eder. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir hidayettir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkün olan bir hidayettir. İrşad olmak, tövbe-i nasuhu muhtevasını alır. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, teslimlerin sonuncusudur. Hepsi de teslimdir. Bu akşam sizlerle fizik vücudun teslimini konuşacağız. Ne zaman teslim edilir? Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden sonraki devredir. Öyleyse kalın çizgilerle sıfırdan başlayıp bir ruhu Allah'a teslim edelim. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Kurtulabilenler, cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Yetmez, bu dünyada da
mutsuzluklara imza atmışlardır. Allah Teala herkes Allah'a ulaşmayı dilesin diye yaşayan insanların %90'dan fazlasının seçilmesini temin eder. Kendisi başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeyen herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece onlardır. O seçtikleri var ya, onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daima çok daha aşağıdadır. İşte bu dilek Allah Teala'nın verdiği bir sözü mutlaka yerine getirmesine sebebiyet verir. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer insanlardan ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte konunun başlangıcı bu. 2. ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyurur ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala o kişiyi hemen harekete geçerek kontrolü altına alıyor. Ona yardım elini uzatıyor. O kişinin eksiklerini tamamlıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdiriyor. Oruç tutmakta zarar görüyorsa, huzursuz oluyorsa onları yok ediyor. Ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin eksikliklerini telafi ederek onu mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleştikçe kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. İkinci defa gerçekleştiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katındadır. Birincisine nefsi emare deniyor, ikincisine nefsi levvame deniyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi tezkiye. Dördüncü defa %7 nur birikimi, emmare, levvame, üçüncüsü nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaya başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, marziye ve teskiye. Nefsin kalbinde %7 kere 7 49, 7 defa %7 fazla birikimi, fazla birikimi, %2 rahmet birikimiyle, o kişinin nefsi %51 nur birikimiyle, %50'den fazlası nurlanmıştır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan işlemi Allah Teala garanti etmiştir. Şimdi konumuz bundan sonrası. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar gelindiğinde Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın yardım eli dört koldan, her koldan ona uzanmıştır.
Ve o kişi hangi şartlar içinde olursa olsun, eğer gerçekten Allah'a mülaki olmayı dilediyse, mutlaka Allah onu kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi Allah'ın ermiş evliyası, mutlaka olacaktır o kişi. Ruhu Allah'a ulaşacağı, ruhun Allah'a ulaşacağı 7-8 aylık bir hayatı varsa, o hayata sahipse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması değil. Ruh Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Ruhun Allah'a teslimidir bu. Ama biz sizlerle beraber bundan sonraki kademeyi, fizik vücudun Allah'a teslimini inceleyeceğiz. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur ile dolmuştur. Fizik vücudunu teslim etmesi için ne olması lazım? %81'e ulaşması lazım bu nurların. Yani %51'in 61, 71, 81 olduğuna göre 3 defa %10, %30 daha artması lazım. Şimdi karşılaştıralım. Nefsin kalbinde %51 nur oluşuncaya kadar o kişinin yaptığı zikir seviyesi ya 31 bin zikirdir veya belki biraz fazlasıdır. Affedersiniz, ya 33 bin zikirdir ya da 41 bin zikirdir. Bu ikisinin arasında oluyor ruhun Allah'a teslimleri. Bazıları biraz daha hızlı çekiyorlar herhalde. Zaman sürelerinin aynı olmasını Allah Teala belki dizayn ediyor. 33 bin zikir daha yavaş çekenler için, 41 bin zikir de hızlı çekenler için, ama bir aslını bir üst sınır koymuş Allah Teala. Bize bildirilen rakam bunlar. Öyleyse ruh Allah'a teslim oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Daha %30 nur birikimi lazım bu kişideki. %51, %81'e çıksın ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Fizik vücudunun teslimi teslimlerin en zorudur. Allah-u Teala fizik vücudunun teslimine dik yokuşluyor. Acaba neden dik yokuşluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra birinci güçlük baş gösteriyor. Allah-u Teala o güne kadar o kişiyi karata almıştır. Koruması altına almıştır. Ve şeytanın ona ulaşıp da onu yoldan düşürmek için gayret sarf etmesi hiçbir şey ifade etmez. O gayretleri Allah-u Teala asla o kişiye ulaştırmaz, ulaşmasına müsaade etmez. O kişinin Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla korunması söz konusudur. Asla şeytan o kişiye ulaşıp da onu yolundan çeviremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 5-6 aylık süre içerisinde şeytan hiçbir şekilde etkileyip de onu yoldan düşüremez. O kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacağı için ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. O kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış olur. Bu herkesin mutlak olarak ulaşacağı bir sonuçtur. O noktaya kadar oluşan zikir sayısına baktığımız zaman bunun 33 bin ile 41 bin arasında bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Tamam. Peki kaç saatte yapar bir insan bunu? Diyelim ki 2 saatte yapar.
O kişinin 2 saatlik bir zikir yapma süreci, bunun o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için, onun 3. kat cennetin sahibi olması için yeterli. Üstelik de zikirde de Allah Teala onu üst boyutta kontrol altında tutup zikrini kolaylaştırıyor. Her açıdan onu kontrol altında bulunduruyor. Ama bu noktadan sonra koruyucu kalkan kalktığı için, yok olduğu için kişi şeytanın karşısında bir av gibidir. Şeytan onu avlamak için onu koruyan bütün koruyucu sistemin kalktığı bir noktada şiddetle ona saldırır. Her açıdan onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunu başarır. Ve iblis başarırsa kişinin zikri yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir süre sonra o kişi düşer. İşte bu durumu anlatıyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah-u Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyip de, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, amini olan ama amini olanların, mümin olanların Allah'a ulaşmayı dileyeni onların dostudur diyor. Ve onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurları %7 %7 fazıllar, bu nurlardan fazıllar %7 %7 %49'a ulaşır. 7 gök katını aşar ruh ve Allah'ın zatına ulaşır. Nefsin kalbinde %2 de başlangıçta rahmet girişi vardır. Nefsin kalbi böylece %51 nurla dolar. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmıştır. Tamamen nurlanmış mıdır? Hayır. Ama nurların miktarı karanlıklarınkini aştığı cihetle Allah Teala buna zulmetten nura çıkmak diyor. Ve amin olanları Allah Teala buradaki bu hedefe ulaşmış olanları müminler olarak değerlendiriyor. Çünkü ayetin bundan sonraki kesimi kafirlere ait. Allah Teala diyor ki o kafirlere gelince onlar da tağut tarafından bu ulaştıkları nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir diyor Allah Teala. Oradan nurdan tekrar zulmete dönüş söz konusu. Nasıl? Şeytan allem edip kallem edip kişiyle devamlı bir diyalog kurmaya çalışıyor. Devamlı onu aldatmaya çalışıyor. Muradı zikrini azaltmak. İşte kişi eğer şeytanın ivalarına kanarsa o zaman zikri azalmaya başlıyor. Çok azalması lazım ki kişinin nefsindeki, nefsinin kalbindeki nurlar da azalmaya başlasın. İşte ne zaman o kişi zikrini azaltıp nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya başlarsa o bu hedefe doğru, yani nefsinin kalbinin nurların tamamen tükendiği bir noktaya doğru yola çıkması demektir. Ve Allah Teala onları söylüyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati.
Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, tağut onların dostudur demiyor Allah Teala. Allah amin olanların dostu, fakat tağut kandırdıklarının dostu değil. O zavallık tağuta inananlar, tağutun arkasından gidenler tağutun dostu. Tağut onların dostu değil. Vellezine keferu evliyahum tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki diyor. Onlar tağutun dostu olan kafirlerdir. O kafirler ki onlar tağutun dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürülenlerdir. Nefsinin kalbinde Allah Teala %51 nuru garanti ediyor. Bunu tamamlamış kişi bir süre zikrini o seviyede tutuyor kişi ve zikri devam ediyor. 33 bin zikir veya 41 bin zikir devam ediyor. Ama artık koruyucu kalkan kalkmış. Şeytan her fırsatta o kişiyi alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve düşürmeye çalışacaktır onu. Ve oradan düşerse kişi aşağı gidecektir. Şimdi fizik vücudun teslimine ulaşmak lazım düşmemek için. Ondan sonra tehlike kalmıyor. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren için düşme tehlikesi artık yok. Ama sevgili kardeşlerim, bu 2 saatlik, 2,5 saatlik, hadi 3 saatlik diyelim zikirden kişinin 18 saat zikre çıkması lazım. Yani 2 ise 2 saat zikir yapıyorsa 9 kat arttırması, 3 saat zikir yapıyorsa 6 kat arttırması söz konusu zikrini. Zikirden vazgeçmediği gibi, şeytanın bütün telkinlerine rağmen zikirden vazgeçmediği gibi 18 saat zikre çıkarması lazım zikrini. Sadece onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, üç vücudumuzdan, ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, veçimiz, fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın, şeytana teslim olmayın. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd aldım diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bu 18 saat zikri gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?

Eğer varsa onlar da hidayet erenlerdir diyor Allah Teala. Mutlaka var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki o sahabenin yaşadığı devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gece gündüz zikreden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Gözlerinden kanlı yaş akıtırmış sevinçlerinden bu insanlar. Aynı ayetler geliyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. İster Hristiyanlar olsun, Hazreti İsa'ya gelen ayetler, ister Yahudiler olsun, Hazreti Musa'ya gelen ayetler, yani hidayet ayetleri, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetler. Öyleyse fizik vücuda Kur'an-ı Kerim dik yokuş diyor. Neden? İki büyük sebepten. Birisi o kişinin zikrinin bu söylediğimiz 33 bin zikirden veya 41 bin zikirden 2 saat, 3 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkması gerekiyor. İkincisi, daha da önemli bir konu, o kişinin zikirlerini yapması için o noktaya kadar, ruhun Allah'a ulaştığı noktaya kadar şeytandan Allah Teala onları koruyordu. Bu noktadan sonra koruyucu kalkan da yok. İşte bu iki sebepten fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi dik bir yokuştur sevgili kardeşlerim. Bırakınız bu zikrin arttırılarak fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini, hidayete eren insanların önemli bir kısmı hidayetten sonra şeytana tekrar geri dönüyorlar. Çok insan var ki bir süre zikrini devam ettiriyor. 33 bin zikirde, 41 bin zikirde, kaç bin zikirde ulaşmışsa hidayete ikisinin arasında. Bir süre sonra zikirlerinde yavaşlama oluyor. Bir süre sonra o kişi zikrini gerçekleştirmez oluyor. Şeytan insanları tesiri altına alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi günün yarısından daha çok zikrin ötesindeki bir olaydır. Günün yarısından daha çok zikreden herkes fizik vücut teslimi için önemli bir adım atmıştır. Onların fizik vücutlarını teslim etmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir. İmtihan oradadır. 12 saatten fazla zikri gerçekleştirenler çok büyük bir oranda fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar zahitlerdir. İşte fizik vücudun tesliminde züht makamı, yani zikrin 12 saati aşması o kişinin hayatındaki en önemli merhaledir. Aşmışsa ondan sonraki noktaya ulaşması o kişinin artık zor olmuyor. Allah Teala o noktadan sonra

koruyucu kalkanın kalkması, ikincisi kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. Hem de ona rağmen, koruyucu kalkanın kalkmasına rağmen bunu gerçekleştirebilmesi. Fizik vücut, daha sonraki nefs teslimi için, daha sonraki irade teslimi için, irşad olmak için, irade teslimi için son derece önemli bir keyfiyettir. Fizik vücut teslimi dik yokuş olarak aşıldıktan sonra daimi zikre atlamak zor değildir. Allah Teala sahabenin gelişiminden bahsederken Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Arkasından ne diyor Allah Teala? Ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiler demiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler demiyor. Ulul elbab oldular diyor. Yani fizik vücutların teslimi öyle bir olay ki önemli olan o. Ondan sonraki ulul elbab olan, ondan sonra herkesin ulaşabileceği bir yer. Önemli olan o devreyi atlamak. Ve ulul elbab olan kişi mutlaka muhlis olur. Mutlaka iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir engeli yoktur. Bunlar arka arkaya gelen olaylar. İşte bir insan için hayatının en zor devresi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmektir. Bu zikir günün yarısından çok zikirdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde öyle bir hüviyette zikirle zikret ki diyor herkese, bu zikir çok zikir olsun diyor. Günün yarısından daha fazla zikir olsun diyor. Ve bu zikir ancak bir kişi günün yarısını aşabilirse ondan sonrasını artık kişi Allah'ın yardımını alarak başaracaktır. Dik yokuş günün yarısını aşınca o kişi o noktaya ulaşınca fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kolaylaşıyor. Allah Teala'nın hepinizi, fizik vücutlarınızı Allah'a teslim ederek dördüncü kata, dördüncü kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İştiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyaksa bir insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler. Ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekiyatı. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekutunun gösterilmesinde, göklerin melekutunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah-u Teala tarafından teslime davet edilecektir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ister ensar olsun ister muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah Teala o sabikun el ebelin var ya onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede macirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin
sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardım talebi, yardım dileği. Sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor. Ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana, onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret, o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım, o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde iştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emredilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah-u Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça
Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Ona doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır. Spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi
olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah Teala her şeyi bilir ve Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü, bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah-u Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan kesiciler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat edinecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler,
O konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını arttırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşit veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi, iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iç dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Eşat makamının devreye girmesi, Allah Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala
bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah-u Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene o mutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin, ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay, insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir.
Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşad makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyakların Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen
en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet, bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız, gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu, herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır, pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa, insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir, cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu, yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size emri odur ki etrafınızdaki insanları kırıcı olmayın. Varlığınızla kimseye bir rahatsızlık vermeyin. Eğer sizden insanlar rahatsız oluyorsa, O zaman bunda bir büyük hata vardır. Bu hatayı mutlaka değiştirmek, düzeltmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size bir negatif tavır takınıyorlarsa, siz bir kişisiniz, her gün diyelim 10 kişiyle sabahtan akşama kadar olan devrede 10 kişiyle karşılaşıp muhatap oluyorsunuz. Yani bir konuşmanız geçiyor. Bu 10 insanın hepsi de size karşı tavırlıysa, başka bir ifadeyle sizden rahatsızlık hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek, sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söyleseniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor. Sevgili kardeşlerim, Mutluluğu enayilik zanneden birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep. Ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını kendileri için kullanma. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafındaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın. Nefs tasfiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister. Ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. Unutmayın. Kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür. O ve onun takımı. Siz de bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak hüviyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu.

ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah-u Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halef oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi. Ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu Allah'a ulaştırmış olun, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım

İnsanlara en küçük bir güzel davranışınız onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı. Siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddamlar, her biri tesirli negatif dalga boylarıdır. İblis Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim. Hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir. Ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden ve şeytanın hindavından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve iddamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Neşrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah Teala. Her zaman size mutluluk vermek için vardır. Her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor. Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hüddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz?
Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz için. Sevilmiyorsanız, siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenize yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuza neden, çok zeki olduğunuza neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler. Ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala mutlu olmanız için sonsuz sebepler halk etmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler, her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hasletlerinden kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız, biz de size diyoruz ki tabii kötü davranırlar çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir sulh tarzında bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın.
Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filme alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ı karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır. Hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filme alınıyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğrafladır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kiramen katibin melekleri çekmek imkanının sahipleridir. O zaman hayat filminiz iki tanedir. İkisi birden çalışır. Aynı anda doğuşunuzdan ölümünüze kadar ikisi birden çalışmaya başlarlar ve aynı anda. Ölene kadar da aynı standartlar devam eder. İşte bu hayat filminiz. Kıyamet günü baştan aşağı seyredeceksiniz. Bütün hayatınız boyunca neler yaptığınızı orada göreceksiniz. Allah-u Teala ağzınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir. Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsinizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için, hep ruhunuzun hasletleri nefsinizi tamamen kuşattığı için, sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir
sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayarlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı, sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır. Böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları, nefslerindeki afetlerin tesiri altında her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine, etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasletleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etraflarındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu şimdidir kaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz isteseniz de değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, O. Kanunları koyan O. Siz konulan kanunları
ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır, biliyor musunuz? Onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği bir huzuru yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetlerine dayalı her yaptığınız yanlış davranışın arkasından da mutlaka huzursuz olacaksınız. Allah-u Teala size azap vereceği için. Azap müessesesi de, huzur müessesesi de otomatik uygulanır. Sünnetullah bunu devamlı bir tatbikat içerisinde tutar. Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha doğrusu ve sünnetullah'ın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil, başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir yudum kahve. İki yudum kahve. Üç yudum kahve. Bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntı içinde geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti. Adeta onun için yaşadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat, Üveys el-Karani Hazretleri, ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içişinizde Üveys el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha,
etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes, onlara mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu o düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan, Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz, eğer bir başkasının canına okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif dalga boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan, o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir. Sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel bunu istemek mecburiyetindesiniz. Şeytan bu noktadan itibaren devamlı karşınızda olacaktır. Evvela istemenize mani olmaya çalışacaktır. Sizin başkalarına bir iyilikte bulunmamanız için, onlara hizmet etmemeniz için, onlara yardım etmemeniz için şeytan o konunun ne kadar negatif faktörü varsa mutlaka size birer birer hatırlatacaktır. Üstelik siz aklınızı bu istikamette kullandığınızda, onun karşısına, söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı, ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin, ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis, daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Allah'a itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda, nefsinize gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah-u Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan, insanların birbirini kırıp geçirmesinden, savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla yürüyor. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir. Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah, sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz, her şeyiniz de Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir. Şu gözlerinizin, gören gözlerinizin, görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan böbrekleriniz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin böbrekleriniz gibi bir böbreğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katrilyonersiniz. Ama bunlar Allah'ın size bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri bir hazinedir. Sizi o kadar çok seviyor ki, bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah-u Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da, mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki, olun ki iç dünyanızda sonsuz bir sulh ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun.
öyle bir insan olur ki, olun ki dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki, olun ki Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğunuz için asıldır diye düşünün ve bunu yer yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren almaya başlarsınız Allah-u Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle. Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasletleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o bunu ruhunun hasletleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor. Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz, o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'a kul olmak. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Abdün kullar. Bize kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olanlar var, kul olamayanlar var. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi mutlak standartlarda bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Allah insanları ona, Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Sadece bir tek sebebe dayalı olarak. İnsanlar Allah'a nasıl kul olurlar? Bir tek dilek bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a kul olacağını söylüyor.

Allah Teala buyuruyor: Velezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî.

اللذين اجتنبوا الطاغوت، onlar ki tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar. En yabuduha, ona kul olmaktan. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. İşte bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytana kul olma durumundadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kulluk etmekle kul olmak birbirinden ayrı iki kanat ifade eder. Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmenin merkez teşkil ettiği bir küre gibidir. Allah'a inanmayan kişi Allah'ın kulu olamaz. Ama kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi gene Allah'ın kulu olamaz. Kulluğun başlangıç noktası şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Allah'a münib olmak ve enabu ilallahi, Allah'a münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, yani Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Münibine ileyhi, ona yönel. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Allah Teala'nın emri bu. Birinci takva, ilk takva bir dilekle başlar. Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu şu dünya hayatında yaşarken ulaştırmayı dilemek. Hiç kimse böyle bir talebin sahibi değilse o Allah'a kul olamaz. Böyle bir şey içinse şeytana kul olmaktan kişinin kurtulması gerekir. Herkes başlangıçta istese de istemese de şeytanın kuludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Bundan içtinab edemez, kaçınamaz. Tağuttan kaçınamaz. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir hedef göstermesi var. Bu hedef gösterme meselesi açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkıyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah'ın hedefi bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kulluğu gerçekleştirir. Kim
bu noktadan sonra mürşidine ulaşır, tabi olursa ikinci kulluktadır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kulluktadır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dördüncü kulluktadır. Kim muhdis olursa beşinci kulluktadır. Kim Allah'a nefsini teslim ederse o beşinci kulluktadır. Kim muhlis olursa altıncı kulluktadır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kulluktadır. Ve Allah'ın yedili sistemi bütün standartlar içinde geçerlidir. Yedi rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Sevgili kardeşlerim, dinde de demin saydığımız yedi safa Kur'an'ın temelini teşkil eder. Daha evvel İncil'in temelini teşkil etmişti. Daha evvel Tevrat'ın temelini teşkil etmişti. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlere ayrılmış vaziyetteler ve zannederler ki dinler vardır, ayrı ayrı dinler vardır. Onlardan bir tanesindedirler. İslam standartları içinde yaşayanlar kendilerini İslam dininin mensubu kabul ederler. Diğer dinler, Hristiyanlık ve Musevilik, geçersizdir. Öyle derler. Hristiyanlar da asıl olan Hristiyanlıktır derler. Müslümanlık ve Musevilik bir değer ifade etmez. Museviler de asıl önemli olan, başlangıçtaki olan bizim dinimizdir derler, Musevilerin dini. Geri kalanlar geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, böyle diyenler sadece çoğunluk. Ama konunun realitesini inceleyen herkes başka bir hükme varacaktır. Var olması imkansızdır. O görecektir ki dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur insanlık tarihi boyunca. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Hanif dini dediğimiz zaman Allah'a kul olmayı ön plana alan kainatın tek bir dini gerçek çizgileriyle kendisini gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytana kul olarak kalacaktır. Herkes doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olarak hareket eder. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilesin. Sadece bu dileğin sahibi olan kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmak istikametinde ilk kulluğa adım atmıştır. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim
şeytanı kullanmaktan iştirab ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kulunur. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Bir tek dilek ve cehennemden mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala bütün insanlara muhteşem bir imkan tanımış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala buyuruyor, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları bu hedefe layık görüyor. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Onlar Allah'a kul oluyor. Allahü yeştebe ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır. Men kişiyi yuni. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi müniptir. Kim münip olursa, Allah'a ulaşmak dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah herkesi kendisine ulaştırmıyor. İki nevi insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elbette Allah'a ulaşacak olan bu fizik vücudumuz değil. Allah'a ulaşacak olan ruhumuz. Ve ruhumuz Allah-u Teala tarafından doğuşumuzda bize üfürülür. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ben onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu sadece bir tek varlıkta tecelli etmiştir. O insandır. Sadece bu sebeple bile sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayalım. Allah için var olalım. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutluyuz. Allah için olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu öyle bir başlangıçtır ki sonuçta eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa sonuçta mutlaka o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve nefs tezkiyesini de gerçekleştirir. Yani dünya mutluluğunun da %51'ine sahip olur. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş kullarından olayım. Hidayete ermiş kullarından olayım. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda, muhakkak ki hidayet diyor Allah Teala. Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bizim kimliğimizin en sağlam delilidir. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceledik. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında, hiçbir Kur'an-ı Kerim'de gerçek ifadeyi görmeniz mümkün değildir. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet,

Bir de Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri hidayet doğru yoldur gibi, hidayet Allah'ın dost doğru yoldur gibi açıklamalarla örtülmüş. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayete Ali İmran 70 ve Bakara 156 bu iki ayet-i kerimeye doğru manayı verebilmek cesaretini kimse gösterememiş. Bütün Kur'an-ı Kerimleri, ne kadar Türkiye'de Kur'an-ı Kerim meali varsa hepsini teker teker inceledik. Hiçbirinde böyle bir olay yok sevgili kardeşlerim. İşte hidayet böylece yok olmuş. Şu şeytan denilen mahluka dikkatle bakın. İnsanlığı mahvedebilmek için insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür gibi bir yanlışı kabul ettirmiş iblis. Hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrıldığı için o kişi ölmez. Tam aksine o kişi ölürse ruh vücuttan ayrılmış olur. Çünkü öldüğü anda artık o fizik vücut o ruha merce olmak imkanının, sığınak olmak imkanının sahibi olamaz. Ölümle birlikte fizik vücudun ruhu kendine çeken, orada muhafaza eden, onu kapsayan bir özelliğe sahip oluşu sona erer. Ölüm bu konunun sonudur. Ölümle beraber fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. İkisi tamamen ayrı varlık, ayrı alemlerin muhtevasını taşır. Bu sebeple zahiri aleme ait olan fizik vücutla Allah'ın emri alemine ait olan ruhu ruh fizik vücudun içinden geçer ama fizik vücuda dokunamaz. Fizik vücut ayrı bir alemin varlığı olmuştur artık. Ruhun ona sarılabilmesi, içinde yok olabilmesi, bir başka ifadeyle fizik vücudun ruha örtü olabilmesi, sığınak olabilmesi ölümle birlikte imkansız hale gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın hakikatlerini en korkunç şekilde yok etmişiz. Hiçbir Kur'an-ı Kerim mealinde iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah ve innel hüdallahi vel hüda iki ayet-i kerime Ali İmran 73 Bakara 156 hep hidayet doğru yoldur diye tercüme edilmiş. Sonuç mu? Sonuç hidayetin gizlenmesi olmuş. Hidayet yol değildir. Hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu muhteva yer almasına rağmen biz ilmi başka insanların ilimlerinden değil,
Allah'tan aldığımız için sadece bir tek Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizde hidayet doğru yol olarak değil, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak yer almıştır. Ve bu bir nevi ihtilal olmuştur Kur'an-ı Kerim dizaynında. İnsanlar bir korkunç şeytani tuzağa düşmüşler, İslam alemi. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannetmişler. Bir korkunç zan bütün İslam alemini mahvetmiş. Ve hidayet unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. Din, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eder. Bu teslimlerin tahakkuk edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Başka bir alternatif yoktur. Bir insanı cehennemden kurtaracak olan talep bir tek taleptir. Ya Rabbi, benim ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmamı bana nasip eyle. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Rabbim. Böyle bir talep tek başına yeterlidir. Kim böyle bir talebin sahibi ise Allah Teala o talebin sahibini kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ötesi de var. Ve o kişi sanki kendi iradesiyle bu işi gerçekleştirmiş gibi, bunun zahmetine katlanmış gibi Allah onu mükafatlandırır. Cennetlerle insanın manevi tekamülü arasında sağlam bir illiyet rabıtası vardır. Birinci kat cennete Allah'a mülaki olmayı dileyenler girebilir. Bir insan İslam'ın 5 şartını hangi ölçüde gerçekleştirirse gerçekleştirsin, o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İblis devreye girip insanların kurtuluşunu %100 önleyici bir sürü hurafeyi İslam dininin içine sokmayı başarmış. Din adamlarımız da İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde bir yanlış ilimle donatılmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması devre dışı bırakılmış. Yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi olacaktık. Ve siz belki hiçbir zaman bu hakikatleri öğrenemeyecektiniz. Onun için farklı bir din öğretisinin mensubu olduğumuzu açık ve kesin olarak söyleyebiliriz. Hidayetin ruhun Allah'a ulaşması için kişinin talebiyle başlaması, mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması ve sonra ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala'nın garantisi altındadır.
Vallahi. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu devrin imamlığı görevini bize tebliğ etti. Allah Teala'nın huzurunda kılınan bir namaz var. Huzur namazı. Bu namazın bugünkü imamı biziz. Bu bizim üstün olduğumuzdan kaynaklanmaz. Sadece bu devirde yaşadığımız için hayatta olması lazım devrin imamının. Hayatta olan biz olduğumuz için biz bu devrin imamıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin Allah'a kul olmasını ister. Böyle bir hedefe yürüyebilmekse mutlak bir taleple başlar. O talep Allah'a ulaşmayı dilemektir.

işte hidayeti gizlemeye insanları sevk eden o korkunç yanlış, ruhun vücuttan ayrılmasıyla insanların öleceklerini zannetmeleridir. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde irci ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha söylüyor bunu. Bir insanın Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememesi halinde onun İslam'ın beş şartını ne kadar yerine getirirse getirsin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahibi olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olabilir. Cennetse takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Cennet sadece takva sahiplerinin girebileceği bir yerdir. Bir kurtuluş mükafatıdır. Kıyametten sonra insanlar ya cennete ya da cehenneme, orada ebediyen kalmak üzere başlayacaklardır. Bir insanın ölmesiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Mahkeme-i Kübra'da sonuçlar belli olur. Mahkeme-i Kübra kıyamet günü yapılan herkesin kendi hesabını kendisinin görmesidir. Büyük mahkeme demek. İki grup kiramen katibin meleği bu konuda vazifelidir. Birinci grup fizik vücudunuzun neler yaptığını tespit eden bir sürücü, bir şahitten oluşur. İkinci grupta bu olayı gerçekleştirirken kişinin ne düşündüğünü tespit eden gruptur. Gene ikilidir. Bir sürücü, bir şahit. Sürücü yani üç boyutlu olarak olayları ilme alan ve gösterdiği zaman da üç boyutlu olarak gösteren. Şahit ise o olayın gerçekleşmesine şehadet eden melek. Bir fizik olarak olayı gören ve tespit eden bir sürücü, bir şahit. İki, bu olayı gerçekleştirirken kişinin hangi düşünceyle hareket ettiğini, o olaydaki taammüt miktarını bilerek, isteyerek bir şeyi yapma muhtevasını açık bir şekilde ortaya koyan bir muhteva daima duruma hakimdir. Öyleyse bir grup kiramen katibin meleği bir insanın davranışlarını ve yaptığı bütün hareketleri filme alır. Neler konuşmuşsa, neler yapmışsa A'dan Z'ye, doğuştan ölüme kadar her şey filme alınır. Hiç kimsenin kiramen katibin meleklerinden gizleyebilecek hiçbir şeyi olamaz. Her şeyi her saniye mutlaka filme alınmıştır. Bir de taammüt miktarını hesaplamak üzere acaba bir kişi bir olayı niçin yarattı, niçin vücuda getirdi?
Bunun incelemesi gerçekleşir. Bunun incelemesi ise kişinin düşüncesinde ne vardı, hedef olarak neyi yapmıştı? Yani gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekleyip rakibini yakalayan ve onu bütün kurşunları boşaltarak öldüren bir adamın yaptığı işlevle burada taammüt miktarı kesindir. Kişiyi öldürmek istemiştir ve öldürmüştür. Tabancasını temizlerken kazayla tabancanın kişinin talebi olmadan, kişi istemeden patlaması ve yoldan geçen birisini öldürmesi olayı. İkisini birbirine eşit kılmak mümkün değildir. Birinde taammüt vardır. Kişi gecenin saat 3'ünde beklemiştir. O gelecek olan düşmanını, tabancasını çekmiştir, onu öldürmüştür. Ama ikincisinde böyle bir olay yok. Kişi düşünmemiştir bir başkasına bir kötülük yapmayı. Bir kaza olmuştur tabancasını temizlerken. Tabanca bir çalıya takılmıştır, bir yere takılmıştır. Ateş edip almıştır. Yoldan geçen birisi ölmüştür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. İşte bu farklılığı tespit edebilen sistem ikinci grup katibi meleklerinin sistemidir. Onlar sadece düşünceleri filme alırlar. Kişi neyi düşünmüştür, neyi vücuda getirmiştir? Taammüt buradan kesin olarak ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İsteriz ki her gün sizinle beraber saatlerce konuşalım. Ama her zaman bir şeylerle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu konuşmaları yapmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili arkadaşlarım. Sizlerle yüz yüze, el ele, gönül gönüle bir beraberlik. İşte böyle bir beraberlik. Bir gönül gönüle bir beraberlik. Bir defa daha tamamlanıyor. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin gönlümüzde, kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Esselam.

0: Kağıt dökme.
1: El Fatiha ve as salavat salam salam ala Muhammed. Rahman rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahman errahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn sıratal müstakim sıratal müstakim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbetinde, Allah'ın zikir sohbetinde. Devrimizdeki en önemli konulardan birisi atom. Biz size kitaplarda yazılı olan atomu anlatmayacağız. Allah bize atom konusunda neyi öğrettiyse onları anlatacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, atom bir parçacıktır. Atomu vücuda getiren protonlar, nötronlar da birer parçacıktır. Protonları ve nötronları vücuda getiren elektronlar ve karşıt elektronlar da birer parçacıktır. Ve dünyanın henüz bilmediği birçok sır bu atomun içinde gizli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, genel kanunlar. Allah Teala diyor ki: "Ve la uksimu bil hunnes el cevarul kunnes." O hünnese, merkezi çekim gücüne kasem ederim diyor Allah Teala. Bir de onun çevresinde cevelan eden, hareket halinde olan, dönen künnese diyor. İşte bu atomun işareti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de atomu net bir şekilde ifade etmiş. Bu Allah Teala'nın bu açıklaması sadece mikro alemi değil, makro alemi de muhtevasını alıyor. Mikro alem de makro alem de aynı muhtevanın içinde. Mikro alemi vücuda getiren kudret eli makro alemi de vücuda getirmiş. Orada kalıyor mu? Hayır. Allah Teala daha küçük parçacıkları da anlatıyor. Nötrinoları, elektronları. Diyor ki Allah Teala, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilir. Bu bir nötrino tarifidir. Allah'ın katından gelen enerji partikülleri. Ne yapıyor bu nötrinolar? Allah Teala'nın ifadesi nötrinoların yaptıklarını en açık bir şekilde ifade eden dizayn şöyle: kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın, ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu atomlar konusunda araştırma yapan bütün laboratuvarlarda bir gerçek ortaya çıkmıştır. Elektronlar ses çıkartıyor. Kendi lisanlarıyla Allah'ın ismini tesbih ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre tesbih ile zikir arasında büyük bir farklılık var. Zikir, Allah'ın ismini tekrar etmektir. İradi yapıyla, iradenin tesiri altında bunu gerçekleştirmektir. Kim Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederse, Allah'ın ismini tekrar ederse, bunun adı zikirdir. O kişi kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'ın ismini tekrar ediyor. İster sesli zikir olsun, ister sessiz zikir olsun, isterse kalp zikri olsun, her üçü de iradidir. Ama ne zaman sizin iradeniz Allah'ın iradesine bağlanır, yani iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, o zaman iradi yapının dışındasınız. İşte o zaman tesbihe geçersiniz. Yani sünnetullah artık sizin zikretmenizi devre dışı bırakmıştır. Sizin kendi iradenizle kendinize verdiğiniz komutlar sona ermiştir. Allah'ın iradesi sizi kontrolü altına almıştır. Tabiatıyla sünnetullah da. Allah'ın bu sünnetullahı sizin iradi olarak iç dünyanızda ulaştığınız daimi zikri, iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı için irade dışı olarak kontrolü altına almıştır. Kesintisiz olarak ömrünüz boyunca Allah'ın zikrini iç dünyanız kalbinizin atışına paralel bir sesle, Allah kelimesiyle tekrar edecektir. Ama bu sizin kontrolünüzde olmayacaktır artık. Kendi iradenizle Allah'ın adını zikretmenize Allah Teala zikir diyor. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle emret. Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek zikret diyor. Yani zikrin Allah'ın ismini tekrar etmek olduğunu anlatıyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra daimi olarak zikret diyor. Hepsi sizin iradenizle vücuda getireceğiniz olaylardır. Allah'ın yardımı olacaktır. Ama sizin iradeniz asıldır. Bu bir zikirdir. Allah'tan emir alıyorsanız, sizin iradeniz bu emri yerine getiriyorsa, bunun adına zikir diyor Kur'an-ı Kerim. Ama ne zaman ki iradeniz Allah'ın iradesine bağlanıyor ve sizin iradenizin dışında içinizdeki ses, kalbinizdeki ses, kalbinizin her çift atışında Allah'ın ismini söylemeye devam ediyor, İşte o zikir değildir. Onun adı tesbihtir. Peki elektronlar nasıl, ne mene şeylerdir? Elektronlar sonsuz olarak dönerler. Bu dönerken bu dönüş onlarda bir titreşim oluşturur. Bu titreşim hep devam eder. Yani hiçbir elektron yoktur ki dönmesin. Elektronlar ikiye ayrılıyor. Sağ spinli elektronlar, sol spinli elektronlar. Bunları zamanımız fiziği, nükleer fiziği, zamanımız nükleer kimyası bu isimlerle kullandığı için, herkesin anlayabileceği isimler olduğu için biz aynı ismi kullanıyoruz. Elektronlar, karşıt elektronlar. Allah Teala bunlara zerreler diyor. Öyleyse varlıklar aleminin en küçük parçaları elektronlar ve karşıt elektronlar. Allah'ın yarattığı sistemler. Her bir elektron parçalanabiliyor, iki parçaya ayrılabiliyor. Bir ve iki numaralı enerji küreleriyle üç ve dört numaralı enerji küreleri birbirinden ayrılıyor. Yani bir ile iki bir tarafta, üç ve dört diğer tarafta olmak üzere. Öyleyse elektronlar Allah'ı nasıl zikrediyor? Zikretmiyor. Elektronlar Allah'ı tesbih ediyor. Neden? Çünkü başka bir iradi güç elektronu hareket ettiriyor. Nasıl bir düdük? Siz onu üfürdüğünüz zaman kim üfürürse üfürsün, oradan geçen havanın vücuda getirdiği türbülans dolayısıyla bir ses çıkartıyorsa, kim üfürürse üfürsün, düdük o sesi mutlaka çıkartıyorsa, ona göre programlanmışsa, Allah-u Teala da elektronları öylesine programlamış ki, o hızla döndükleri zaman mutlaka Allah kelimesini tekrar edecekler. Bütün laboratuvarlarda yapılan incelemeler göstermiştir ki, bütün elektronlar mutlaka ses çıkartıyor. Bütün elektronlar mutlaka aynı sesi çıkartıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde elektronlar dönmüyorlar, döndürülüyorlar. Kainattaki en küçük parça olan ama o da kendisi de dört enerji küresinden oluşan, dört küreden oluşan bir nesne. Bu nesneye, kainatı oluşturan sonsuz sayıdaki bu elektronların her birine ard arda sonsuz sayıda nötrino gelir. Nötrino nedir? Enerji partikülü, enerji parçacığı. Peki elektron nedir? Elektron maddenin parçacığı. Birbirleri arasında ilişki var mı? Kesin. Şunu kesin olarak buyuruyor ki Allah-u Teala, madde enerjiden oluşmuştur. Evvela elektronların nasıl döndüğünü ortaya koyalım. Sonsuz sayıda nötrino ard arda gelmektedir. Birincisi geliyor elektrona, dönerek geliyor. Dönüş enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıyor. Elektronun durmasına imkan vermeden, elektron durmasına imkan kalmadan yeniden enerji alıyor. Yeniden dönmeye başlıyor. Ard arda gelen nötrinolar ard arda elektronun enerjisini yeniliyorlar. Bir elektron çevredeki eliptik yörüngesinde iki defa enerji alıyor, iki defa da enerjiyi gönderiyor. Bir, çevrede dönen elektronlar var. Bir de atomun iç yapısında mevcut olan elektronlar var. Hepsi Allah'ın katından devamlı enerji alıyorlar. Nötrinolar hepsine ayrı ayrı ulaşıyor. Hiç engel tanımıyor nötrinolar. Her elektronun ayrı bir nasibi var. Ve her elektrona kendi dönüş sistemine göre nötrino gelir. Sağ spinin bir elektrona onun sağ spinini devam ettirecek olan bir nötrino ulaşacaktır. Sol spinli bir nötrinoya onun dönüş sistemini devam ettiren sol spinli bir nötrino ulaşacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın katından dönerek gelen, spinle gelen nötrino elektronuna ulaşır. Ona devir hızını naklederek tekrar geriye döner Allah'ın katına. Arkasından onun arkasındaki nötrinoya gelir. O da enerjisini verir. O da gider. Onun arkasındaki nötrinoya gelir. Enerjisini verir. Gider. Böylece elektron kesintisiz bir şekilde sonsuza kadar beslenir. Maxwell soruyordu. Acaba nasıl oluyor da bu elektronların devir hızları düşmüyor? Devamlı vibration, devamlı dönüş, titreme devam ediyor sualinin cevabını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Allah'ın ismini nötrinonun kendisini döndürmesi üzerine Allah'ın ismini her dönüşünde tekrar eden bir dizayn söz konusu. Öyleyse sonsuz hızlı bir dönüş, sonsuz hızla Allah'ın isminin tekrarı. Ve kendisi dönmediği için elektron, nötrinolar tarafından döndürüldüğü için onların Allah'ın ismini söylemelerine Allah-u Teala zikir demiyor. Tesbih diyor. Başka bir iradi yapı, başka bir güç elektronu döndürüyor. Kendi iradi yapısıyla değil, kendisine dikte edilen enerjiyle döndüğü için de nasıl bir düdük ona her üfürdüğünüz zaman aynı sesi çıkartırsa, elektronlar da ona göre programlanmışlar. Her dönüşlerinde Allah'ın ismini tekrar ediyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nötrinolar demek ki enerji taşıyıcılar ve elektrona hareket veren sistemler. Öyleyse elektron dört enerji küresinden oluşuyor. Eğer sağ spinli, sağa dönüşlü bir nötrinodan, biz bir elektrondan bahsediyorsak, birinci küre sağa dönüyor, ikinci küre onun yarısı kadar devir hızıyla sola dönüyor, üçüncü küre ikinci küreyle eşdeğer bir hızla ve ikinci küreyle aynı istikamette dönüyor. Dördüncü küre üçüncü kürenin tersi istikamette dönüyor. Yani birinci küre sağ spinli ise ikinci sol, üçüncü gene sol, dördüncü sağ. Birinci ve dördüncü küre aynı istikamette, ikinci ve üçüncü küre ters istikamette. İşte elektronu elektron yapan husus budur. Elektronun bir numaralı dominant küresiyle üç numaralı dominant küresi ters istikametlerde dönüyor. Ters istikametlerde dönerse ne olur? Aynı istikamette dönerse ne olur? Ters istikamette dönerse hız ışık hızının altındadır. Aynı istikamette dönerlerse hız ışık hızının üstündedir. Enerjinin hızı ışık hızının üstündedir. Elektronun hızı ışık hızının altındadır. Öyleyse hadi beraberce bir nötrinonun, bir enerjinin yapısına bakalım. Sağ spinli bir nötrinoyu inceliyoruz. birinci küre sağa dönüyor. Dominant, hakim unsur. İkinci küre ona bağımlı unsur sola dönüyor. Üçüncü dominant küre o da sağa dönüyor. Birinci dominant gibi üçüncü dominant da sağa dönüyor. Ve dördüncü bağımlı unsur o da ikinci gibi ikinci bağımlı gibi dördüncü bağımlı da sola dönüyor. Yani hakim unsurların ikisi de aynı istikamette dönüyor. İşte bu nötrino'ya sonsuz hızını veren faktördür. Bütün nötrinolar bütün alemlerde sonsuz hızla hareket ederler. Çünkü hiçbir aleme ait değillerdir. Ama ne zaman ki elektronları oluşturacaklar, evet, elektronları enerji partikülleri olan, enerji parçacıkları olan nötrinolar oluşturur. Böyle bir dizaynda nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah Teala ayırır. 1 ve 2 numaralı küreden 3 ve 4 numaralı kürelerini ayırır. Neden çoğul kullanıyoruz? Çünkü nötrinolar çift yaratılmıştır. Bir sağ spinli nötrino ile bir sol spinli nötrino aynı anda Allah Teala tarafından yaratılır. Ve bu iki nötrino eğer maddeyi vücuda getireceklerse maddenin yapı taşı elektronlardır. Sağ ve sol spinli iki tane nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini Allah'ın sünnetullahı ayırır, eş değiştirir. Eş değiştirirse bu bir çift nötrino, bir çift elektrona dönüşmüştür. Bir defa lineer olan istikamet, açısal istikamete dönmüştür. İkincisi, ışık hızının üstünde olan hız, ışık hızının altına dönmüştür. Neden nötrinonun hızı ışık hızının üzerindedir? İki dominant kürede aynı istikamette hareket ettiği için. Sevgili kardeşlerim, bir kayığı düşünün. Kürek çekiyorsunuz. Her iki küreyi de aynı istikamete girecek şekilde çekiyorsanız kayığın istikameti lineerdir, doğrusaldır. Ama şimdi onu durdurun ve bir küreyi kayığı ileriye götürecek istikamette çekerken ikincisini geriye götürecek istikamette çekin. Mutlaka kuvvetli ve zayıf dengesi oluşur. Zayıf taraf merkez teşkil eder. Kuvvetli taraf götürücü unsur olarak devreye girer ve kayık bir daire çizmeye başlar. İstikamet artık lineer değildir. Küreklerden birisi ileriye, birisi geriye dönüyorsa. Tıpkı bunun gibi elektron vücuda geldiği zaman nötrinolardan artık elektron bir yörünge etrafında veya kendi etrafında dönen bir nesnedir. Hızı birinci dominant küreyle, bir numaralı dominant küreyle, hakim küreyle, üç numaralı dominant küre, hakim küre ters istikamette döndüğü için lineer olan momentum açısal momentuma dönüşmüştür. Hız da ışık hızının altına düşmüştür. Bu elektron dizaynı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler maddenin esasını bu teşkil ediyor. Allah Teala kainatı yaratırken diyor ki Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde evvelce göklerle yer bitişikti, birdi. Sonra biz onu fethettik. Mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. Bir tek noktada toplanmış olan bir kainat düşünün. Onun patlatılması ve mekanlarından kopması ve Allah'ın yarattığı enerjinin kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi. Bunlar enerji partikülleri, nötronlar. Böyle olduğu için, enerji söz konusu olduğu için, hiçbir aleme de ait olmadıkları için, alemler yok zaten daha, Allah-u Teala nötrinoları alemleri vücuda getirecek standart içinde dizayn ederek vücuda getirmek istediği kainatın temelini teşkil ediyor. Tamamını da oluşturuyor. Allah'ın bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere bütün alemlere doğru yola çıkardığı nötrinolar, nötrino özelliğini, enerji özelliğini korudukları için sonsuz hızla hareket haline geçiyorlar. Ve saniyenin belki binde biri kadar, belki milyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde vücuda getirecekleri gezegenlere enerji olarak ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ikinci fasıl başlıyor. Allah-u Teala gönderdiği bütün nötronları bir sağ, bir sol spinli olarak dizayn etmiş. Böyle bir dizaynda gelecekleri yere ulaşan bütün nötronlar derhal ayrılıyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler eş değiştiriyorlar ve elektron hüviyetine geliyorlar. 1 numaralı küre ile 3 numaralı küre artık ters istikamette çalışıyor ve maddenin esasını teşkil ediyor. Artık o bir maddedir. Böylece Allah-u Teala gezegenleri madde haline getirdikten sonra o gezegenlerin her birine bir kinetik enerji dağıtımı yapıyor. Ve bütün gezegenler yaratıldıkları andan itibaren birbirinden ayrılmaya başlıyorlar. Bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainat hala aynı özelliğini, aynı görüntüsünü, insan görüntüsünü devam ettirerek büyüyor. Kainat büyüyecek. Ne zamana kadar büyüyecek? Kinetik enerjisi, Allah'ın ona verdiği itiş enerjisi bitene kadar. Eğer Allah Teala sizi Adem'e geçirseydi, yani yokluğa, varlıklar aleminin sonuna kalp gözünüzü ulaştırsaydı ve oradan kainata baktırsaydı, kainatın tam bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını görecektiniz. Allah Teala'nın insanı neden o kadar çok sevdiğinin de manasına varacaktınız. Bir cin gibi, bir melek gibi değil, bir insan gibi yaratmış Allah Teala kainatı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala böylece kainatı kurmuş. Şimdi sadece elektron, nötronlardan ve elektronlardan bahsettik. Her aleme göre nötronlar değişik enerji kürelerinden teşekkür ediyor. Zahiri alemde birinci küre, yani bu dünya adı verdiğimiz gezegen, bütün güneş sistemimiz, bütün bu gözlerle algılayabildiğimiz kainat, bu duygularla algılayıp fizik vücudumuzun duygularıyla algılayabildiğimiz kainat, zahiri alemi oluşturur. Görünen, gözlenebilen alem. Oradaki bütün elektronlar birinci enerji küresi, birinci küresi zahiri aleme ait, ikinci küresi zahiri aleme ait olan berzah aleminin. Zahiri alemin tam karşıtı olan bir berzah alemi var. Nefslerimizin biz öldükten sonra bizden ayrılarak kıyamete kadar yaşantılarını devam ettirecekleri alem. O aleme hepiniz gittiniz. Rüyanızda çevre şartlarını madde olarak görüyorsanız, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı elinize alabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Nefslerle berabersiniz. Sizin de nefsiniz oraya gitmiş durumda. Vücudunuzdan ayrılmış ve orada. Orada nefsinizi fizik olarak görürsünüz. Çünkü zaten nefsinizin gözlerinden bakıyorsunuz. İşte zahiri alemin bir karşıtı var. Berzah alemi. İkinci küre berzah alemine ait. Üçüncü küre cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemine ait. Bütün alemler zahiri aleme göre gaybtır. Ama üçüncü aleme emr alemi dediğimiz için, ikinci alemi isimlendirmek için gayb kelimesini kullandık. Yoksa hepsi gayb. Ama cinlerin yaşamakta olduğu alemi o isimle anıyoruz. Gayb alemi. Üçüncü küre gayb alemine ait. Dördüncü küre onun berzah alemine ait. Dört enerji küresinden elektron oluşuyor. Birinci dominantla ikinci dominant küre, yani üç numaralı küre, aynı istikameti, ters istikametlerde dönüyor. İkinci küreyle dördüncü kürede bu dizayn içerisinde. Yani birinci küre sağa dönüyorsa ikinci küre sola dönüyor. Üçüncü küre de sola dönüyor. Dördüncü küre sağa dönüyor. İşte bu bir elektrondur. Birinci ve üçüncü küreler ters istikamette dönüyor. Zahiri alemin elektronu. Şimdi anlattığımız zahiri alemin elektronu. Gayb aleminin elektronu, birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait. Peki berzah aleminin enerji küreleri, bu aleme ait, zahiri aleme ait olan berzah aleminin enerji küreleri elektronlarında birinci küre berzah alemine ait, ikinci küre zahiri aleme ait, üçüncü küre cinlerin berzah alemine ait, dördüncü küre cinlerin gayb alemine ait. Ne oldu? Zahiri alemle bu alemle berzah alemine ait olan kürelerin tarifini tamamladık. Gayb aleminin de zahiri olanını, gayb alemine ait olanını verdik. Onun berzah alemi kaldı. Oradaki dizaynda şöyle, bir numaralı küre gaybın zahiri, gaybın berzah alemine ait. İki numaralı küre gayb alemine ait. Üç numaralı küre zahiri alemin berzahına ait. Dört numaralı küre zahiri aleme ait. İşte iki asıl, iki zıt alemde elektronlar. Ama madde sadece bu aleme ait olan elektronlardan oluşmuyor.

Allah Teala ve elektronlarla karşıt elektronları bir araya getirerek bu aleme ait olan maddeyi oluşturuyor Allah Teala. Bu aleme ait olan maddenin temelini elektronlar ve karşıt elektronlar, kendileri de dört küreden oluşan en küçük parçalar olarak vücuda getirirler. Bu elektronlar ve karşıt elektronlardan protonlarla nötronlar oluşur. Nötronlar ve protonlarla çevrede dönen elektronlardan da madde oluşur. Öyleyse yapıya biraz daha girelim. Allah Teala ne diyordu? Vela uksimu bil hünnes el cevarül künnes. O merkezi çekim gücüne ve çevrede dönene, merkez kaç kuvvetiyle çevrede dönene kasem ederim diyor Allah Teala. Öyleyse protonların, nötronların ve çevre elektronlarının oluşturduğu bir sistemde ne görüyoruz? Atomları görüyoruz. Öyleyse kainattaki en basit olan atom, hidrojen atomu ve bütün elementlerin temeli. Hidrojen atomlarını Allah Teala yan yana getirerek, bir araya getirerek diğer elementleri oluşturuyor. Ne kadar element varsa bütün elementler hidrojen atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Öyleyse gelin biz beraberce bir hidrojen atomunun yapısını araştıralım. Ne görüyoruz hidrojen atomunun yapısında? Bir proton görüyoruz. Merkezde nükleus bir protondan oluşuyor. Nükleusu, çekirdeği teşkil eden şey, merkezi çekirdek, sadece bir proton. Peki çevrede dönen, eliptik bir yörüngede dönense bir tek elektron. Bir proton, bir elektron, en basit yapı, bir hidrojen atomu. Şimdi hidrojen atomundaki dengeye bakalım beraberce. Muhteşem bir denge göreceksiniz. Öyleyse protonu açıkladığım zaman bir dengesizlikle karşı karşıyasınız. Bir proton 3675 tane elektrondan ve ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektrondan oluşur. O zaman denge bozuldu diyeceksiniz. Hayır, bozulmadı. 3676. elektron çevrede eliptik bir yörüngede hareket halinde. Ne oldu? Bir hidrojen atomu eşittir 3676 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron. Öyleyse bu yapı temeldir. Diğer elementler bunun ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ilavelerine göre tayin eder. Eğer yapı çifti temsil etmezse o zaman ışınma söz konusudur, bozulma söz konusudur. Yapı teşekkül edemez. Sistemin parçaları eşit zaman aralarında eşit aktiviteyi sağlayamazsa sonuç mutlaka ışınmadır, bozulmadır. Yani zamanımız ifadesiyle radyasyondur. Öyleyse merkezi tek teşkil eden demek ki proton 3675 tane elektrondan oluşuyor. 3676 tane de karşıt elektrondan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

elektron ve karşıt elektronlar. Birisi elektronlar bu aleme aittir, karşıt elektronlar bu aleme ait değildir. Öyleyse bu farklı yapı bir sırrı da beraberinde getiriyor. Hani bir iddia var ya, madde ile antimadde bir araya gelseymiş patlarmışmış. Halbuki maddenin esasını teşkil eden elektronlarla karşıt maddenin esasını teşkil eden karşıt elektronlar bir arada gül gibi geçinip gidiyorlar. Aynı sayıda elektronla aynı sayıda karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Şimdi gelelim sırra. Elektronların devir sayısı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Ve karşıt elektronların ağırlığı bu sebeple elektron ağırlığının yarısı kadar. Allah Teala buna yarım ağırlıklar kanunu diyor. Yarım ağırlıklar kanunu. Sevgili kardeşlerim, hiç böyle bir şey işittiniz mi? İşitmediniz. Biz de işitmemiştik. Ve daha ciddi bir konu, karşıt elektronların ağırlığı elektron ağırlığının yarısı kadar. Devir sayısı ve ağırlık birbirine paralel bir eşitlik gösterir. Elektron devir sayısı karşıt elektronun devir sayısının iki katı olduğu için ağırlığı da iki kattır. Ama karşıt elektronların ağırlığı bu aleme ait olmadıkları cihetle negatiftir. Öyleyse aslında 180 bir insan, 80 kiloluk bir insan düşünün. Bunun sadece elektronlarını ölçebilseydiniz 160 kiloluk bir ölçüye sahip olacaktınız. Ama karşıt elektronları da otomatik olarak ağırlık sisteminin içine giriyor. Yarısını düşün. 80 kiloluk bir insanla karşı karşıyasınız. Bizim ölçülerimiz, dünyadaki ölçüler onu 80 kilo olarak tartarlar. Sevgili kardeşlerim, buraya geldiğiniz zaman orada durun. Çünkü bizim dünyamızdaki alimlerin buna itiraz ettiğini göreceksiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, o zamanki belki bundan 10 sene evvelki yetkililerle konuştuğumuz zaman negatif ağırlıkları asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Biz de onlara dedik ki, eğer el-cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri sokmasaydı, ilme kabul ettirmeseydi, bugün matematik ilmi de sizin fizik ilminiz gibi, kimya ilminiz gibi müsbet ilim olmayacaktı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizaynda Allah Teala protonları vücuda getirmiş. Peki nötron ne? Karşıt elektronlar eksi elektrik yükünün sahibi ve negatif ağırlık taşıyor. Affedersiniz, tam tersini söyledim. Karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibi ve ağırlıkları negatif. Tamamen ters sistemler birbirine. Elektronlarsa eksi elektrik yükünün sahibi, ağırlıkları ise pozitif. Şimdi böyle bir dizaynda bir protonun ağırlığını hesaplamaya kalkarsanız 3676 tane elektron, affedersiniz, karşıt elektron, onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. 3676 tane karşıt elektron, onun yarısı olan 1838 elektron ağırlığındadır. Bu ağırlık
negatiftir. 3675 elektrondan 1838'i çıkarırsanız 1837 elektron ağırlığını bulursunuz. Bir protonun ağırlığı tam o kadardır. 1837 elektron kadar. Şimdi gelelim nötrona. Nötron nedir? Protona bir elektron daha ilave edin. Merkezindeki nükleosta bir proton olsun bir sistemin. Ona bir tane elektron ilave edin. Bu proton bir elektron daha ilavesiyle nötron olmuştur. Neden nötron olmuştur? 1836 tane 3600 affedersiniz 76 tane karşıt elektronla 3676 tane elektron bir araya gelmiştir. Ve sayı eşdeğer olduğu için negatif güçlerle pozitif güçler birbirini nötralize etmiştir. Ağırlıkların değişik olması nötralizasyonu bozmuyor. Elektrik yükü nötr olmuştur. Bir protonda 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron dengededir, nötrdür. Ama 3676. karşıt elektron sebebiyle bir protonun elektrik yükü pozitiftir. Ama 3676. elektronu ilave ettiğiniz zaman 3676 elektronla 3676 karşıt elektron bir araya geldiği için aynı sayıdaki elektron ve karşıt elektronun artı ve eksi değerleri sayısal değer olarak eşit oluyor ve birbirini nötralize ediyor, yok ediyor ve zannediyorlar ki nötronlar yüksüzdür. Yüksüz değildir sevgili kardeşlerim. Daha dünya bunu bilmiyor. Karşıt elektronları bilmedikleri için, karşıt elektronların negatif ağırlığa sahip olduklarını bilmedikleri için, karşıt elektronların muhtevasını bilmedikleri için. Pozitron dedikleri bir şeylerden bahsediyorlar. Onların karşıt elektron olduklarından haberleri yok. İşte böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir nötron görüyoruz. Elektron ve karşıt elektronları dengeye gelmiş bir Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş parçacık. Peki nasıl oluşuyor nötron? Biz sadece protonla elektrondan oluşan bir hidrojen atomundan bahsettik. Ve bütün elementlerin de bu hidrojen atomuyla oluştuğunu söyledik. O zaman bünyesinde elektronun bir hidrojen atomunun bünyesinde proton var ama nötron yok. O zaman nötron nasıl oluşuyor? Şimdi iki tane hidrojen atomunun bir araya geldiğini düşünelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne geliyor aklınıza? Şu geliyor. İki tane merkezde proton var. Çevrede de iki tane elektron dönüyor. Öyle değil mi? Eğer birinci hidrojen atomu merkezinde bir proton, çevresinde bir elektron taşıyorsa, ikinci de aynı özelliklerin sahibi ise, öyleyse bunlar birleştiği zaman merkezinde iki tane proton oluşacak, çevrede de iki tane elektron dönecek. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, öyle olmuyor. Öyle olmuyor, böyle oluyor. Şimdi anlatacağım gibi. O iki tane çevre elektronunun bir tanesi merkezde kalıyor.
Ve merkezde iki protona eş uzaklıkta bir yerde bulunuyor. Kuvvetler dengesi onu oraya getiriyor. Şimdi Allah-u Teala'dan devamlı nötronlar geliyordu, hatırlayacaksınız. O nötronlar ne yapıyordu? Bütün elektronlara enerji veriyordu. İşte burada çok enteresan bir olay var. Enerji partikülleri, nötronlar soldaki elektrona geldiğinde merkez elektronuna da geliyor ve soldaki nötronun bir fazla olan karşıt elektronun sebebiyle yükü pozitif, böyle bir manyetik alanın sahibi elektron da yükü negatif olan bir manyetik alanın sahibi ve ikisine aynı anda enerji geliyor ama sağdaki protona enerji gelmiyor. Çekim soldaki protonla merkez elektronu arasında tahakkuk ediyor ve proton merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Nötron oluyor. 3675 tane elektrona bir yeni elektron ilave ediliyor. 3676. elektron. Karşıt elektron ne kadardı? O da 3676 taneydi. Ne oldu? 3676 tane elektronu mukabil 3676 tane karşıt elektron var. Aynı sayıdaki ayrı kuvvetler elektrik yükü açısından dengeye giriyor, birbirini nötralize ediyor ve bir nötron çıkıyor karşımıza. Hiçbir nötron kalıcı değildir. Hiçbir proton da. Eğer hidrojen atomu değilse, hidrojen atomunun dışındaki bütün atomlarda devamlı bir alışveriş vardır. Protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü. Ama dünya ilmi henüz bunun farkında değil. Bakalım ne zaman öğrenecekler. Beraberce izleyelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan çok meraklı kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bir kısmınızın da belki bu karmaşık şeyler hoşuna gitmeyebilir. Ama ilim adına ben bunları söylemeyi ve konunun meraklısı olan kardeşlerimize mutlaka öğretmeyi sağlamak mecburiyetindeyim. Çünkü buna ait olan emir aldım. Öyleyse beni zevkle dinleyenler var aranızda, biliyorum. Öyleyse onlara hitap ediyorum her şeyden evvel. Önemli olan konudan zevk almak ve dünyanın henüz bilmediği bilgileri üstlenebilmek, götürebilmek. İkinci protona ne zaman enerji gelecek? Merkez elektronuna Allah-u Teala'nın enerji gönderen sistemi hem soldaki protona enerji geldiği zaman veriyor, hem de sağdaki protona enerji geldiği zaman veriyor. Ama sağdaki protona enerji geldiği zaman soldakine gelmiyor, soldakine geldiği zaman sağdakine gelmiyor. Allah'ın gönderdiği nötrino sisteminde daima bir boş, bir doludur. Ard arda gelenler kesintisiz bir şekilde gelmez. Bir dolu, bir boş sistemi. Bir faz, bir boş. Şimdi ikinci defa enerji geldiğini düşünelim merkeze. Çevredeki elektron tek elektron mütemadiyen dönüyor. Çevre elektronu da merkez elektronuna geldiği gibi elektronlar tekse, tek olan elektronlara Allah-u Teala ard arda veriyor enerjiyi ve şimdi ikinci faz enerji geliyor. Bu sefer sağdaki protona geliyor fakat soldaki protona enerji gelmiyor.
enerji gelmediği için soldaki protonun çekim gücü sıfıra düşüyor. Sağdaki proton enerjili olduğu için soldaki protondaki fazla olan elektronu, merkez elektronunu, ona da enerji geldiği için, o elektrona da enerji geldiği için enerjili olan sağdaki proton enerjili olan elektronunu, merkez elektronunu kendisine çekiyor. Ne oluyor? Bir protonken bir elektron ilavesiyle nötron oluyor. Nötron haline dönüşmüş olan birinci olayda, nötron haline dönüşmüş olan soldaki proton ise proton olma vasfını kaybetmişti. Ne olmuştu? Yeni bir elektron ilavesiyle nötron olmuştu. Sağdaki elektrona, sağdaki protona enerji gelene kadar hüviyeti buydu. Ama şimdi kendisinden merkez elektronu eksildi. Eksilince ne oldu? Tekrar protona dönüştü. Bu sefer sağdaki proton, proton hüviyetinden nötron hüviyetine dönüştü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir hidrojen atomunda aslında nötron mevcut olmamasına rağmen kainatta nötronların oluşumu bu standart üzeredir. Devamlı bir protonların nötrona dönüşümü, nötronların protona dönüşümü söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dersimizin zamanı burada tamamlanıyor. Gelecek dersimizde devam etmek üzere inşallah bu dersi tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizleri, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a dost olmanın o müstesna güzelliğini ve beraberliğini yaşıyoruz sizlerle biz. Onun dostuyuz. Sadece bunun için Allah-u Teala'ya ömrümüz boyunca hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmak. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. Herhalde birçok pesimist Allah'a dost olmak mı? Hiç Allah bizi dost kabul eder mi? Bunca günahımızla İbadet de yapamıyoruz doğru dürüst. Sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cennet ehli kılmış. Bizi mi dost edecek? Evet. Sizleri, hepinizi. Allah-u Teala hepinizi dost etmeye hazır. Hepinizin dostu olmaya hazır. Yeter ki siz isteyin. Allah'a dost olmayı isteyin. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna? Bizim gibi günahkar insanları. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış düşüncelerin içindesiniz biliyor musunuz? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Siz diyor Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı örtmekte kalmasın, bir de sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Diyeceksiniz. Ben size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Neydi konumuz? Allah'a dost olmak mıydı? Allah'ı sevmek miydi? Allah'ın kulu olmak mıydı? Hepsi. O büyük günahlarınızı Allah'ın affetmesi miydi? Hepsi dahil sözlerimizin içine. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Hı, tamam duyuyorum. Hadi canım sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Sormayacak mısınız? Madem affedecekmiş, affetmesi için ne yapmamız lazım? Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz?
O da hiç öyle demiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bütün bilmeceler çözülsün diyor. Gemi diyor iskeleden demir alsın, açılsın, yedi tane limana uğrasın. Siz diyor sadece bu üç kelimeyle ifade ettiğim şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Üç kelime. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Ha, size böyle bir şey söylemediler. Peki tamam. Onlar söylemesinler. Zaten bilmiyorlar. Ama biz söylüyoruz. Bir Allah dostu size diyor ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Öyleyse peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Öyle olduğunuz anda da diyor ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Eğer takva sahibiyseniz o zaman Allah size furkanlar kılar. Siz de furkanlar kılar ve sizin günahlarınızı örter. Ayrıca size mağfiret de eder. Allah Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Ayet-i Kerime iki ayrı cepheden hüküm ediyor, hüküm ifade ediyor. Evvela başlangıç safhasında eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala sizde furkanlar kılıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Ne yapıyor? Bütün insanlarda engeller var sevgili kardeşlerim. Hepinizde var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz boşuna bende yok falan demeyin. Hepinizde engeller var. Nasıl engeller bunlar? Bu engeller görme engeli, işitme engeli ve idrak etme engeli olarak ikişerli 7 tane kesim oluşturuyor. İki tane ikişerli, bir de üçlü. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Habibim sen onları Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğinden bahsederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz o Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla, ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız. Seni, buradaki Allah-u Teala'nın muradı, seni irşat makamı olarak göremezler.
Bir. Onların diyor kulaklarına vakra koyarız. Seni işitemezler. Yani söylediklerinin manasına varamazlar. Manasına eremezler. Onların kalplerine ekinnet koyarım diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler. Seni fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle uzaklaşırlar diyor. Yani ne diyormuş? Engeller koyarım diyor gözlerine, hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet koyarım diyor. Bunlar engeller. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz. Yeter mi? Yetmez. Onların işitme hastalarını, sem'i hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor. Kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz manası var burada. Kalplerin mühürlenmesi. Öyleyse aslında Allah Teala başka bir ayet-i kerimede gözler içinde, affedersiniz, gözler içinde diyorum, görme hastası içinde, basar hastası içinde mühürlenmekten bahsediyor. Yani kişinin hastalarının üçü de mühürlü. Görme hastası da mühürlü, gışave tatlı bir mühürle, bir perdeyle kapalı. İşitme hastası mühürlü, idrak etme hastası, yani kalbi, o da mühürlü. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Hem görmeye, işitmeye ve idrak etmeye müteallik uzuvlar konusunda, organlar konusunda engeller var. Hem de bu organların ulaştıracakları bilgileri beyne iletecek sistemler hepsi kapalı. Kişi sağır, dilsiz ve kör sevgili kardeşlerim. Darılmaca, gücenmece yok. Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, üzülerek söylüyoruz ki siz sağırsınız, körsünüz ve Allah'ın söylediklerini idrak edemezsiniz. Ne Allah'ın söylediklerini işitebilirsiniz, ne idrak edebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah'a ulaşmayı dilememiş birisine bizim söylediklerimizi anlatmamız da deveye hendek atlatmak kadar güç bir şey. Çünkü böyle bir dileğin sahibi olmayanların bütün uzuvları ve hastaları Allah Teala tarafından kapalı. Ne oldu şimdi? 6 tane müessese oldu. 3 tanesi uzuvlara ait. Görme uzvu göze ait, işitme uzvu kulağa ait, idrak etme uzvu kalbe ait. 3'ü de mühürlü. Aslında ifade yanlış oldu. Gözler hicab-ı mestüre ile örtülü. Kulaklar vakra ile kapalı. Kalp ekinnetle örtülü. Bunlar uzuvlar. Görme, işitme ve idrak etme uzuvları. Kalp, kulak, göz. Üçü de mühürlü. Böyle bir insanın gördüğünü zihnine ulaştırması lazım ve oradaki görme merkezinde görüntünün tersken
düzelmesi lazım. Bütün merceklerde oluşan ilk görüntü daima terstir. Yani bir merceği bir insan için kullanırsanız, o ışıklı bir yerdeyse arkaya koyacağınız bir beyaz kağıt üzerine onun görüntüsü mutlaka ulaşır. Ama göreceksiniz ki kafa aşağıdadır, ayaklar da yukarıda. Ters bir görüntü elde edilir ve bu gözlerimiz, hepimizin gözü ters bir görüntüyü ulaştırır. Nereye? Görme merkezine. İşte ona Allah-u Teala görme hassası diyor, basar diyor. İşitme hassasına semi diyor, işitme hassası diyor. Kalpteki idrak hassasına fuat diyor. Efidet bunun çoğulu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kapalı hepsi. Kim bu insanlar? Hepsi aynı grup insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki doğuştan insanlar böyle mi? Hayır, hiç kimse böyle değil doğuştan. İyi de o zaman ne zaman? Ne zaman oluyor bu iş? Madde 1. Herkes bu konuda mutlaka tebliğe muhataptır. Şimdi sizler beni dinliyorsunuz ya sevgili kardeşlerim. Bu bir tebliğdir. Yani size Allah'ın hakikatlerini söylüyor. Allah'ın bir dostu, bir sevgilisi size bunları söylüyor. O mu kim o mu diyeceksiniz? O biziz. Ve size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz bu engellerin hepsi sizden gidecek. Dilemezseniz ne yazık ki Allah'ın ölçülerine göre Allah'ın sözlerini işitemezsiniz, idrak edemezsiniz ve Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak göremezsiniz. O zaman ne mi olur? Oo, neler olmaz ki sevgili kardeşlerim. Evvela dalalettesiniz. Madde 1. Sonra küfürdesiniz. Sonra tağutun, insan ve cin şeytanların dostusunuz. Yetmez. Gene insan ve cin şeytanların kulusunuz üstelik de. Yoksa bana kızmaya mı başladınız bunları söylüyoruz diye? Bunlar Kur'an hakikatleri. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, gönül dostlarım, can dostlarım, biz dostuz. Allah'ın dostuyuz, sizin de dostunuzuz. Ve sizi de Allah'ın dostu kılmak üzere emir aldık. Öyleyse biz size kurtuluşun yollarını sadece göstermeyiz, öğretiriz de. Son derece kolay bir yoldan öğretiniz. Çünkü Allah'ın öğretisi diğer üniversitelerde öğretilen ilme hiç benzemez. İnanılmayacak kadar kolay solüsyonlar, çözümler oradadır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse nerede kalmıştık? Bütün insanlar demek ki tebliğe muhatap. Hangi şartlar içinde olursa olsun, o kişiye mutlaka şu veya bu şekilde bu söylediklerimiz ulaşacaktır. O kişiye Allah'a ulaşmayı dile bak ha. Eğer dilemezsen dalalettesin, küfürdesin, gideceğin yer cehennem ifadeleri mutlaka ulaşır. O zaman o kendisine düşen tedbiri alır ya da almaz. O onun işi. Onun problemi. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. O kişi mümin olamaz. İstediği kadar ben müminim diye mümin olduğunu iddia etsin. Mümin olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hadi bu kadar yeter. Daha
5-6 tane daha faktör var. Hepsini saymamız gerekmiyor. Ama bunlardan bir tanesi bile sadece bir dilekle sizi Allah-u Teala'nın nereden nereye ulaştıracağının kesin ispatını taşır. Öyleyse davete muhatap olup da eğer bir insan buna rağmen kardeşim bak Allah'a ulaşmayı dilemezsen demin saydığım şeyler mutlaka o kişiye ulaşmıştır. Küfürde, dalalette ve cehennemde olacağı ifadeleri bunların en mühimleri. Eğer o kişi buna rağmen bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi bunları hak etmiştir. Ve ne olur? Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre diye bir engel konulur Allah-u Teala tarafından. Kulaklarına vakra konulur. Kalbine ikinnet konulur. O kişi irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak göremez. Söylediklerini Allah'ın sözleri olarak kabul edemez. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, onun söylediklerini kalbindeki ikinnet sebebiyle idrak edemez. Allah onu kör, sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunlar uzuvlar. Bir de Allah-u Teala bu kişinin görme hastasını, basar isimli görme hastasını engelliyor, görmekten men ediyor. İrşat makamına bakıyor o kişi ve o görmeyenlerin ifadesiyle o görmeyenlerin baktıkları gibi bakıyor ama görmüyor o kişiyi, irşat makamı olarak görmüyor. O bir şeyler söyleyen ama anlamadığı şeyler söyleyen, üstelik de olması mümkün olmayan şeyler söyleyen, vücut bulması imkansız olan bir takım masallar anlatan birisi. Hayır sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz size. Sizi o kadar seviyor ki Allah Teala bir dileğinizle sizi kurtarmaya hazır. Cennetine almaya hazır. Bakınız ne diyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin diyorum. Dilediniz. Ertesi günde öldünüz. Hayır, ertesi günü beklemediniz. O gün öldünüz. 5-6 dakika sonra ölmüşseniz gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bu engeller vardı ya hani, görme, işitme, idrak etme, uzuvlardaki engeller, hastalardaki engeller, onların hepsini alıyor Allah Teala. Size 7 tane furkan veriyor. Görme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. Gışavet isimli perdeyi açıyor. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açıyor. İdrak etme hastanızın kalbinizin üzerindeki mührü de açıyor. 3 mühür de açılıyor. Yeter mi? Yetmez. Sıra uzuvlarınıza geliyor. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Kalbinizdeki ekinneti alıyor. Ve bu da yetmez. Kalbinize aldığı ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren artık siz muhbitsiniz. Yani sadece gören, işiten değil, gördüğünü ve işittiğini idrak edebilen bir yapının sahibisiniz. Yani kendilerine ilim verilmiş olanlar safına giriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi bana söyleyin bakalım daha kolay ne var? Allah Teala size diyor ki, siz sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. 3 kelime. Eğer dilerseniz diyor, üzerinizdeki bütün engelleri kaldırırım. Madde 1. Kaldırıyor da ne yapıyor yani? Kaldırdığı zaman her birine derecat veriyor. Basit olarak düşünelim. Diyelim ki siz Allah'a ulaşmayı
dilemediniz, günahlarınız mutlaka sevaplarınızdan fazla. Her halükarda gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın ölçüsü şu: kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime. İşte içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu dileği bir, görür; iki, işitir; üç, bilir. Allah Teala her zerresiyle görür, her zerresiyle bilir, her zerresiyle işitir. Bizse mahlukuz. O yaratan. Biz mahluklar, yaratılanlarsa gözle, bize verilen gözle görebiliriz. Kulaklarımızla işitebiliriz. Kalbimizdeki ihbatla idrak edebiliriz. Uzuvlara ve hassalara ihtiyacımız var. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar güzel dizayn edilmiş, hayranlık uyandıracak bir şey. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önce hastalar üzerindeki mühürleri açıyor Allah-u Teala. Sonra da uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Aldığı ekinetin yerine kalbinize ihbat koyuyor. Yani altıncısıyla engelli, bütün engeller alınmış oluyor. Yedincisiyle de kalbinizdeki ekinetin yerine, engelin yerine idraki sağlayan bir ilahi kompütür yerleştiriliyor. Ne olur diyeceksiniz? O noktadan itibaren irşat makamını gören, irşat makamı olarak gören, sonra söylediklerinin manasına varan, yani işiten, sonra da kalbine indirdiği zaman onun söylediklerini idrak eden bir hüviyete kavuşuyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bir tek şey yaptınız. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Peki ne yaptı? Sizi kör, sağır, bedilsiz ve ölüyken Allah-u Teala bütün insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar ölülerdir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Enam 36'da. Sen o mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. O insanlar mezardaki ölüler gibidirler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işitiyor musunuz? Sizlere söylüyorum. Kurtuluşunuzu Allah-u Teala, Allah'ın cennetine girmenizi o kadar kolay sebeplere bağlamış ki, sizin yerinizde olsaydım koşa koşa giderdim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi mutluluğa çağırıyorum. Bir tek dileğiniz, sözde "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Buradan dileyeceksiniz. Kalbinizden dileyeceksiniz. Kalbinizle dileyeceksiniz. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama kalbinizle dilemişseniz neticeyi hemen alırsınız. Birdenbire namazı sevmeye başlarsınız. Birdenbire oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Birdenbire zekat vermek size hiç de ağır gelmez. Ve zikir yapmak büyük zevkler verir size. Kısaca ibadetler bir angarya iken bir zevk haline dönüşür. Ne haber? Bütün bunlar sadece bir dileğiniz de oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın size 7 tane Furkan vermesi haline bakıyorduk. Bu Furkanların her birinde günahlarınızın, bütün günahlarınız esas alınır.
günahlarınızın 7'de 1'i kadar bir furkan verilir. Görme hastanız açıldığında, mühürü açıldığında. İşitme hastanız da 7'de 1 daha sevap yazılır. Nereye yazılır? Sevap hanenize. Biliyorsunuz amel defteriniz 3 boyutlu bir hareketli sistemdir. Bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta hayat filminiz oynar. Bunun sol tarafı kırmızı rakamlarla yazılan negatif sonuçlardır. Yani günahlarınızdır. Sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılan pozitif rakamlardır. Yani sevaplarınızdır. Ve sevaplarınızın arasına Allah-u Teala her furkanı açtıkça, ki hepsi 6-7 dakika içinde bütün film biter. Gözleriniz de açılır, kulaklarınız da açılır, kalbiniz de açılır, idrakiniz de açılır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan olursunuz. Ve yazılan sevaplar da günahlarınıza eşit olur, yazılan kesim. Onun dışında da sevaplarınız var olduğu için siz artık o noktadan itibaren sevapları günahlarından fazla bir insan olursunuz. Gideceğiniz yerde Allah'ın cennetidir. Açık ve kesin olarak diyor ki Allah Teala, müminin 102, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Neden? Çünkü onun mizanında sevapları mutlaka günahlarından fazla. Hem de günahları ne kadar sevaplarından fazla olursa olsun başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları mutlaka örtülür. Bütün günahlar bunun içindedir. Allah-u Teala günahlarınızı örter. Sonra göğsünüzden kalbine, kalbinize nur yolu açar. Kalbinizin Allah'a döndürülmesi söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Ve zikir yaptığınız zaman kalbinize rahmetle fazl-ı nurları Allah'ın katından ulaşır. Çünkü siz rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği birisisiniz. Ve mutlaka bu tecelli sizde bu güzellikleri oluşturur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar veya münip olanlar, iki isim de aynı manaya gelir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sizin kurtuluş reçetinizdir, beraatınızdır. Berat verir mi Allah-u Teala kullarına? Herkese. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda beraatı almıştır. Ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. 5-6 dakikalık bir zamanda Allah-u Teala'nın bütün günahlarını örter. Ondan sonra ona verdiği diğer ihsanlarla o kişiyi onun talebi üzerine mürşidini göstererek, mutlaka onun seveceği bir mürşidi göstererek, mürşidi o kişiye mutlaka sevdirir. Bize karşı duyduğunuz sevgi Allah'ın size verdiği bir sevgidir. Sakın başka sevgilerle karıştırmayın. Bu sevgi ilahi bir sevgidir. Allah'ın verdiği sevgidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını mutlaka Allah'a çevirir. Mutlaka o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Rahim esması tecelli mutlaka bunları gerçekleştirir. O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz
o kişinin göğsüne gelir, o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet sızmaya, girmeye başlar. Bu giren rahmet %2'ye ulaştığı zaman, nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bunun yüzde sadece ikisi nur olduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaştığı zaman da hacet namazını kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona, onun ulaşabileceği yerde bir mürşit gösterecektir. Tayin Allah'a aittir. İşte o mürşidi sevecektir o kişi. Allah sevdirecektir. Bu sebeple mürşit sevgisi ilahi bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olurmuş? Allah Teala size furkanlar verirmiş. Bir 5-6 dakika içinde ve bu verdiği 7 furkan her birini bir dakika içinde verdiğini kabul edelim. Çok daha kısa bir süre. Belki her bir furkan birkaç saniye içinde geliyor. Birer dakika düşünsek bile çok uzun bir zaman parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Bu zaman parçasında o kişi mutlaka 7 tane furkanı alır. O kişinin günahları tamamen örtülür ve o kişi sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaştırılır. Ulaştırılırsa ne olur? Hiç, cennetlik olur. Hani diyorlar ki, ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Onların da geri kalanının ne olacağı belli değil. Benim gibi günahkar birisini mi, hala namazı kılamayan, hala orucu tutamayan bir asi kulunu mu Allah Teala kendisine ulaştıracak, affedecek, cennetine alacak? Evvela şunu söyleyeyim ki, böyle söyleyen kişi her ne kadar Allah, ben bir Allah'ın asi kuluyum diyorsa da Allah'ın kulu falan değil. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. O sadece tağutun kuludur. Sevgili kardeşlerim, böyleyseniz üzülmeyin. Tağutun kulu olmaktan Allah'ın kulluğuna sizi ulaştıracak olan şey sadece bir tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Hepsi bu kadar. Bileti aldınız demektir. Oraya, cennete gitmek üzere. Tabii şimdi aranızdan birçok kişi sözlerimize inanmayacaktır. Ben mi diyecektir cennete gideceğim? Ben bu kadar günahkarken hiç kimseye söyleyemediğim şöyle şöyle şöyle bir sürü günahlarım, hatalarım, hatta suçlarım, kanun karşısında suçlarım varken ben mi cennete gideceğim? Evet. Sen hangi günahların sahibi olursan ol, mutlaka Allah'a ulaşmayı şurandan dileyebilirsen mutlaka Allah'ın cennetine gireceksin. Söylediğim gibi dileyip dilemediğini anlaman da çok kolay. Çünkü çok bariz bir farklılık olur. Sen hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olarak namazdan hoşlanmazken, zikirden hoşlanmazken, oruç tutmak sana ağır gelirken, bunların hepsinin yok olduğunu görmek, mutluluğuna ereceksin. O zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksin. Hani bir şarkı var ya, bana ne oldu ben bilemem, eski halimi hiç göremem diye. İşte size ne olduğunu siz bilemezsiniz. Size ne yaptığını Allah bilir. Sizi adam eder. Kendisine layık kılar. Cennetine layık kılar. Allah'ın sizi cennetine layık kılmasının bedeli sadece bir dilekte bulunmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa hala dilemeyecek misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Hem de sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemenin bedeli üçüncü kat cennete ulaşmaktır. Nefsinin, kalbinin yarısındaki afetlerin mutlaka temizlenmesidir. Bunu gerçekleştirecek olan siz değilsiniz. Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı yehdi ileyhi men yunib. Diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Mutlakayı da biz ilave ediyoruz. Mutlaka ulaştırır. Kainatta hiçbir güç Allah'ın o insanların ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz.

yetmez. Şeytan da bütün avanesi de dahil, hiçbirisi buna engel olamaz. Yetmez. Bu insanların dünya saadetinin yarısına ulaşmasına da hiç kimse mani olamaz. Bu bir insanın cehennemden kurtulması, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka gerçekleşir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 10 dakika sonra öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve hepiniz için kurtuluş, elinizle uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerdeyken, bundan haberdar değilsiniz. Allah'ın bunca ayeti hepinizi kurtuluşa çağırıyor. Kur'an'daki İslam'a çağırıyor. Ve bu İslam'ın başlangıç noktası ve ruhu Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda sizin için cehennem kapısı tamamen kilitlenmiştir. O noktadan itibaren cennetin sahibisiniz. Evet, birinci kat cennet. Başlangıçta olay bu. Ama Allah-u Teala sizdeki Furkanları aldıktan sonra, mürşit sevgisini size verdikten sonra, ona tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecek. Bu nurların her %7 fazilet nurlarının, fazıl nurlarının artışıyla ruhunuz, sizden, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Allah'a doğru yapacağı diğer ruhlarla beraber, yolda olan diğer ruhlarla beraber her zaman yol doludur. Saf halinde yükselirler. Birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, altıncı kata kadar yükselenler ayrı bir grup. Yedinci kata yükselebilenler ayrı bir grup olarak saf halinde yükselirler. Yedinci katın yedi tane alemini geçer bu ruhlar. Her bir alemde, yedi alemin her birinde bir süre oradaki ilim öğrenilir. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan direkt bir yukarı doğru dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da kaybolur. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet isimli nurların birikmesiyle gerçekleşir. O kişinin başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu ve şeytanın taleplerine %100 uyan afetler sizi hep huzursuz kılıyordu. Ama şimdi nefsinizin kalbinin yarısında afetler yok. Fazıllar var, fazilet sahibi yapılmak üzere sizi nefsinizin kalbine yerleşmiş fazıllar ve %51 nur birikimi oluştuğu zaman 49 fazıl, %2 rahmet, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti yok olur nefsinizin kalbinden. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken, tamamen afetlerde örtülüyken %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece afetlere tesir edebileceği için hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık siz duruma hakimsiniz. Ruhunuz mu? Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'e yükseldi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den 61'e kadar yükselme o anda gerçekleşmez, adım adım gerçekleşir. %61'e ulaştığınız zaman zaten ayrıca sizin ruhunuza, ikinci bir ruhunuza bir taht ihsan edecektir Allah-u Teala'nın katında. Ama sözümüz buraya kadar. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Nefsinizin kalbi ne oldu?
%51 nurlarla donandı. Öyleyse yapacağınız davranış biçimlerinin yarısı güzel davranışları oluşturur, yarısı da yanlış davranışları oluşturur. Çünkü iki denge unsuru, afetler ve faziletler birbirine çok yakın iki noktadadır. Güzellikler ve çirkinlikler, mutluluk ve mutsuzluk iç içedir. Ama dünya saadetinin yarısını bu noktada mutlaka elde ettiniz. Bu rakam %51'dir. Ne oldu? Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verdi. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kat cenneti verdi. Ruhunuz Allah'a ulaştığında üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı cihetle nefsinizin kalbi %51 nurlar donandığı için dünya saadetinin de yarısının sahibi kılındınız. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Ve biz size sadece bunu anlatmak istedik bugün. Bunu öğrenin ki hepiniz kurtulasınız. Sevgili kardeşlerim, yağma Hasan'ın böreği. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece günahlarınızı örteriz demiyor Allah-u Teala. Ayrıca mağfiret ederiz diyor. Yani sevaba da çeviririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Çok güzel bir duygu dizaynı içerisinde yad edeceksiniz. Allah'ın dostları ne kadar güzel şeyler söylemişler diyeceksiniz. Nasıl olmuş da diyeceksiniz benim ömrümün bu kadar kısmı hiç bunları duymadan geçmiş. Kur'an bütünüyle unutulmuş, rafa kaldırılmış, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplar baş tacı edilmiş ve dinin bütün temel faktörleri 7 safhası da 4 teslimi de hepsi unutulmuş. İşte bu unutulan her şeyi yeniden diriltmekle, hayata geçirmekle vazifeliyiz. Bizi dinlerseniz seveceksiniz. Sonra çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sonra yaşamaya başlayınca çok seveceksiniz. Biz sizi zaten seviyoruz. O zaman da seveceğiz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-el-Müstakim, sırat-el-Ezine'l-Aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

İslam güneşidir doğan evrende. Yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk ve meyve verecek dut ağacaları.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman Allahu Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: Benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: Ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki onlar ayetlerimize iman ederler müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki, böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek, bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse, onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için, onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki, kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz, salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki, böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara, ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o, ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o, zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla, ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali, köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa, o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların, onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı. Başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve

Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

0: sizle bir şeyler söylüyorum. Allah neyi düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Biliyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar ulaşabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilmesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiğim zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu'nu size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o devre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçılık. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin ailesi lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nesli onu hep tembelliğe, hep nesli istikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah'a falan tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan Reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıfatı sekin üzerinde yücelerek, dikkatin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد نزل الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde gene birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun vaz edilmesinde, ruhunun vuzuha kavuşmasında, açıklamasında. Şura Suresi 32. ayet. Bir evvelki derste 32. ayetle 44. ayet arasındaki kesim bir yanlışlık eseri olarak atlanmış ve 45'ten 48'e kadar olan kesimi de geçen sefer yapılmıştı. Bu konumuz, bu dersimiz, bu arada atlanan kesimi sizlere takdim etmek. 32. ayetten 44. ayete kadar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel alam ve min veden ayatihi onun ayetleri el cevari gemiler fi de içinde el bahri deniz ke gibi el alami yüksek dağlar ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler onun Allah'ın ayetlerindendir. Suyu Allah Teala vermiş. Su içine girdiğiniz zaman batabileceğiniz bir hüviyet gösteriyor. Ama gemiler Allah'ın koyduğu kanunlar itibariyle dağlar gibi yüksek gemiler, mesela transatlantikler, gerçekten denizin içinde gezen bir dağ gibi bir muhteva taşıyor. Ve insanları deniz aşırı ülkelere ulaştırıyor. Onlar Allah'ın ayetlerindendir. Çünkü Allah'ın kanunlarına göre seyreder. Üçüncü, 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, in yeşe yuski nir riha fe yazle yazlelne revakide ala zahrih inne fi zalike le ayatin le ayatin li kulli sabbarin şekur. İn eğer yeşe diler yüskin teskin eder, sükunet verir, durdurur. Erriha rüzgar fe böylece yazde yine olurlar, kalırlar. Revaki de yürümeyen, hareketsiz, sabit duran ala zahrihi onun üzerinde. İnne muhakkak ki fi de içinde vardır. Zalike bu, le elbette mutlaka ayatin ayetler, li için kulli her hepsi, sabarin çok sabredenler, şükürin çok şükredenler.

Eğer o, yani Allah, dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Allah Teala'nın o insanlarla bir ilişkisinin mutlaka mevcut olduğunu ifade ediyor Allah Teala. Dilerse o insanlara yardım etmeyi dilerse Allah Teala rüzgarları uygun istikametten estirir. Eğer dilemezse o zaman da rüzgarı keser. Kemiği hareketsiz kalır. Hazreti Yunus'u hatırlıyorsunuz. Allah Teala'dan kaçacağım diye gemiye biniyor. Ama gemi Allah Teala rüzgarı kestiği için hareketsiz kalıyor. Ancak Hazreti Yunus denize atladığı zaman gemi harekete geçebiliyor. Yani her şey Allah'ın elinde. Dilerse rüzgarları estirir, dilemezse estirmez. Allah Teala dilerse rüzgarları ters istikametten de başka istikametten de estirir. Ayet 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ev yubi yubik hunne bima kesebu ve yafu an kesir. Ev veya yubik hunne onları helak eder, helake sürükler. Bima şeyle sebebiyle kesebu kazandılar ve yafu an ve affeder kesirin çoğu. Veya kazandıkları, yaptıkları sebebiyle onları helaka sürükler ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

neyse, Allah Teala dilerse helak eder. Bir Titanik faciası bunlardan bir örnektir. Allah Teala dilerse helak eder. Gemiler batar, insanlar da denizin ortasında ölürler. Ve onların günahlarının çoğunu da affeder.

Burada Allah-u Teala çoğunu da affeder ifadesini kullanıyor. Yahu an kesir, onlardan çoğunu. Ve günahların mı çoğunu, onların mı çoğunu affeder? Bu konu boşlukta kalıyor.

Öyleyse onların çoğunu da affeder diyor Allah-u Teala. 35. ayet-i kerime, Şura suresi 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya le mellezine yücadilune fi ayatina ma lehum min mahiz. Ve yâleme ve bilsinler. Ellezine onlar yücadilüne mücadele ederler. Fi de hakkında ayatına bizim ayetlerimiz malehum onlar için yoktur. Minden mahisin. Kaçacak yar. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler. Onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler.

What is that? Allah ayetlerini indirir. Birçok insan da Allah'ın ayetleriyle mücadele eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emretmiştir. Böyle bir şey yok der. Allah Teala ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı emretmiştir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün olamaz der. Çünkü der, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı anda kişi ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Kişi öldüğü zaman eğer o kişinin içinde ruh varsa, ruh o zaman vücuttan otomatik olarak ayrılır. Çünkü vücudun nefsi ve ruhu kendisine çeken manyetik alanları, mitokondriler elektrik enerjisi üretmedikleri için artık çalışamazlar. Çalışamadıkları için ne nefsi ne ruhu fizik vücut kendisine çekemez. Ve de o vücudun içinde ikisinin de barınması artık mümkün olmaz. Böyle bir vücut ikisini de kabul etmez. Oradan dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Yani önce kişi ölür, sonra ruh ve nefs vücudu terk eder. Ve Şura suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fema utitum min şeyin fe meta'ül hayati dünya ve ma indallahi hayrun ve ebka lillezine aminu ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve işte böylece ma şey utitum size verildi min şeyin bir şeyden ve böylece artık meta'u meta faydalanacak mal el hayatet dünya dünya hayatı ve ma ve şey inde yanında katında Allah'ı Allah hayrun hayırlı daha hayırlı ve ebka ve baki daha kalıcı li ellezine onlar için aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler ve ala Rabbim ve Rablerine yetevekkelun tevekkül ederler. Allah Teala buyuruyor, işte böylece size verilen her şey dünya hayatının metaıdır. Kısa süreli faydalanmayı ifade eder. Ve amin olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır. Yani ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın katında yok olması, o kişiyi Allah'a ermiş evliya kılar. Allah'a ulaşmış olan bir evliya olur. Ve amini olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Allah Teala taht verir ruhlara, o ruhlar orada kalırlar. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Sadece Rablerine tevekkül edenler Allah Teala'ya ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyor. Yani Allah'ı kendisine vekil ediyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
o Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayeti kerimesi de Fırat suresinin 25. ayeti kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine mutlaka ulaştırır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşırsa bundan sonra Allah'ın zatında onun ruhu yok olur. Yoluna devam ederse onun yeni bir ruhu yaratılarak Allah'ın indinde ona bir taht ihsan edilir ve o taht Allah'ın huzurunda kalıcıdır. Bunlar da sadece Rablerine tevekkül edenler için geçerlidir. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ister münip kelimesiyle ifade edilsin, ister aminü kelimesiyle ifade edilsin, kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yeşte nibune keba irel ismi. Vel fa vel fevahişe ve iza ma kadı buhum gıdıbuhum yağfirûn vellezîne ve onlar yeştenibûne kaçınırlar, sakınırlar kebâire el ismi günahların büyükleri ve el vefa ve fevâhişe fuhuşlar, kötülükler, zina, şirk, katletmek ve böyle. Ve izâ ve olduğu zaman ma gadibu öfkelendikleri şey hum onlar yağfirûn affederler, bağışlarlar. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan iştinab ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Gadap duydukları zaman, öfkelendikleri zaman affederler.

Öyleyse günahların büyüğünden ve fuhuştan sakınanlar, işrav edenler ve ederler ve öfkelendikleri zaman affederler. Yani nefslerine hakim olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öfkelendikleri zaman affederler. Burada bu insanlar kimler? Amini olanlar. Rablerine amini olan herkes amin olduğu an Rabbine tevekkül etmiştir. Yani Rabbinin kendisini, ruhunu Allah'a, kendisine ulaştıracağından kesin şekilde emindirler. Kesin olarak buna inanırlar. İşte bu insanlar öfkelendikleri zaman affedenler, bağışlarlar, affederler ve fuhuştan kaçınırlar. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî nestecâbu li rabbihim ve ekâmus salâte ve emruhum şura beynehum ve mimma rezak nahum yunfikun vellezine ve onlar istecabu icabet ettiler li rabbihim Rablerine ve ekamu ve ikame ettiler es-salate namaz ve emruhum ve onların işleri şura toplanıp istişare etmek. Beynehum aralarında ve mimma o şeyden rezaknahum onları rızıklandırdık. Yunfikun infak ederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, Rablerine icabet edenlerdir. Rablerinin davetine icabet edenlerdir. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kullarım seni benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve bana dua edildiği zaman, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyerek amini oldukları takdirde. Ve umulur ki böylece irşada ulaşırlar. Öyleyse Rablerine icabet ederler, Rablerinin davetine icabet ederler. Davetse lehu davetün hakku. Onun daveti, Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah kendisine davet eder. Öyleyse 12 ayet bunları söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında 12 ayet
Allah'ın davetini söylüyor. Allah'ın davetine icabet ederler onlar diyor. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tunsurum. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi de içine alan dört teslimi de muhtevasını alan bir bütün söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün muhteva burada toplanıyor. Mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi teslim etmek hepsi bu konunun içinde. Zümer 54'te bunu söyleyen Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Fars. Sonra Allah Teala diyor ki

Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاِمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, onların ehli olan Allah'a, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde teslim etmek emrediliyor. Allah Teala Müzemmil 8'de Veskül ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Şura 47'de üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor. Bu davetin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus Suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah diyor, Allah selam yurduna davet eder. O oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Onlara esna-i hüsna var ve ziyadesi de var. Esma-i hüsna, güzellerin en güzeli, yani Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi var. Allah'ın zatında yok olmanın ötesinde en son noktada iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'ı görmek var. Öyleyse Allah Teala bu konuda 12 ayetle Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak Lokman 15'te vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor. Kim Allah'a yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Yani Allah'a yönel diyor sadece. Ama Enam Suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Allah'ın ahdini yerine getir. Manası ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Öyleyse bu muhtevada Rablerine icabet ederler. Rablerinin davetine icabet ederler. Ve arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek, istişare yaparlar ve diyor, onları rızıklandırdığımız şeyleri infak ederler. Yani zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat isimli nurlar, Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğsünden geçerek, o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak eder. Bu rızık, manevi rızık, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. Şura suresi 39. ayet-i kerime. Vellezine iza esabet hum mul ba yuhum yente sirun. Vellezine ve onlar iza olduğu zaman esabihum onları isabet etti. El-bâyü, saldırı, tecavüz, haddi aşma, hüm onlar, yentesirûn, yardımlaşırlar. Nasara kökünden geliyor. Mansur, yardım eden. Burası da, yentesirûn, yardımlaşırlar, diyor Allah-u Teala.
Ensar, yardımcılar demek. Nasır, yardımcı demek. Bütün sahabe kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Yani herkes arkadaşını korumak için, müdafaa etmek için onunla birlikte kendilerine yapılan saldırıda taraf olur. Ve 40. ayet-i kerime Şura suresi Bismillahirrahmanirrahim ve ceza-ü seyyiyetin seyyiyetün misluha fe men afa ve esleha fe ecruhu alallahi alallah innehu la yuhibbuz zalimin ve cezahı ve ceza seyyiyetin bir kötülük bir günah seyyiyetin bir kötülük bir günah misliha onun misli kadar fe artık fakat men kim afa affetti ve asliha ve islah etti ve böylece ecruhu onun ecri ala Allahu ala Allahu Allah'a ait. İnnehu muhakkak ki o la yuhibbu sevmez ez zalimin. Muhakkak ki o yani Allah zalimleri sevmez oluyor netice. Şimdi birleştirelim muhtevayı. Şu çıkıyor. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri mükafatı Allah'a aittir.

Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani 10 derecelik bir kötülük yapan bir kişinin amel defterine 10 derece yazılır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse onun ecri Allah'a aittir. Kim kendisine yapılan bir kötülüğü affeder, o kişinin ıslahına sebebiyet verirse Allah Teala'nın katında onun büyük bir ecri vardır. Burada kim affeder de affın üzerinden bir de o kişiyle, kendisine kötülük yapan kişiyle dost olursa manası da çıkıyor. İslah ederse, o kişiyle, düşman olan kişiyle arasını ıslah ederse, kötülüğe iyilikle mukabele ederse. Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala kötülüğe iyilik etme hasreti herkese verilmez diyor. O kötülüğe iyilikle mukabele etme hasretinin verildiği kişiler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Muhakkak ki o, Allah zalimleri sevmez de bitiyor ayet-i kerime. Onun sevdikleri zalimler değildir. Allah Teala'nın buradaki muhtevası açık bir şekilde Allah'ın yanında olanlar için Allah'ın yardımı söz konusudur. Ama zalimlik, zulüm söz konusuysa o Allah'ın dostu değildir. Allah'ın sevgilisi olamaz. Ve 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vele men intisare ba'de zulmihi fe ulaike ma aleyhim min sebil. Vele ve elbette muhakkak gerçekten men, kim kimse intisare, yardımlaşır, hakkını alır, başkasına hakkını verir. Bade sonra zulmeyi, zulme uğraması ve böylece mülâki işte onlar ma aleyhim, onların üzerine yoktur min sebilin, bir sebil, bir yol. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alanlar, işte onlar, onların üzerine, yani aleyhlerine bir yol, bir ceza yoktur. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Birisi bir diğerine kötülük etti. Kötülük eden derecat kaybetti. Kötülük, kendisine kötülük yapılan, zulme uğrayan kişi ise onun kaybettiği derecatı kazandı, adalet yerini buldu. Zulme karşı derecat kaybı, kendisine zulüm yapılan kişi içinse o zulme eşit derecat kazancı. Eşitlik sağlandı. Ama bu kişi eşitlik sağlandıktan sonra diyor ki ben kısas istiyorum. Ve de kısas gerçekleşiyor. Kısas gerçekleştiğinde aynı fiil o zalime tatbik ediliyor. Ama bu sefer zalim derecat kazanıyor ve daha evvel o zalim tarafından zulme uğrayan kişi ise kazandığı derecatı kaybediyor. Ne oluyor şimdi? Zalimin kazandığı derecat kazanmasıyla birlikte kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşit oldu. Gene zalimin yaptığı suçla, yani başkasına verdiği zararla kendisine verilen zarar
O da eşit oldu. Hem fiiller eşitlendi, sıfırlandı. Hem de dereceler eşitlendi, sıfırlandı. Şimdi mazluma bakalım. Kendisine zulmedilen kişi aynı zulmü başkasına yaptı. Aynı fiili başkasına yaptığı için zulme uğradığı kadar zulüm yaptı. Kendisine zulüm yapıldığı zaman derecat kazanmıştı. Aynı fiili başkasına yaptığı için o kazandığı dereceler kadarını kaybetti. Kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler birbirine eşit. Kendisine yapılan zulümle onun zulüm yapana yaptığı davranış gene eşit. Fiiller de eşitlendi,

Ulaike lehum azabun elim. Fakat insanlara zulmedenlerin azabın eleyim, evvela kelimeleri verelim. İnnema, fakat es-sebiyulu, yol. Ala ellezine, onların üzerine yazlimune, zulmediyorlar. Ennase, insanlar. Zulmederler. Yazimune, zulmederler. Ennase, insanlar. Ve yebgune, bagiden geliyor. Azgınlık ediyorlar. Zorbalık yapıyorlar. Fi, de içinde. El ardı, arz, yer. Bi gayril hakkı, haksız yere. Laike, işte onlar. Lehim, onlar için vardır. Azabün azab, elimün elim, acı. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine, aleyhlerine yol, yani ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Burada zorba var. Yani başkasına zulmeden kişi. Bu kişi başkasına zulmetmesi dolayısıyla derecat kaybediyor. Ve derecat kaybettiği için o ceza görmüş oluyor Allah-u Teala tarafından. Ama bu kadarı yetmez. Kendisine zulüm yaptığı kişi eğer kısas hakkını kullanmak isterse, o hakkı kullandığı zaman bu kişiye bir ceza işlemi uygulanıyor. Böylece zulüm yapan karşılığında aynı zulmü buluyor. Aynı zulmü bulması için bir yol açık bu insana. Öyleyse iki kişi aynı durumda değil. Birinde zulüm yapan var ve aleyhine bir işlev yapılıyor. Birinde zulüm gören var, aleyhine bir işlem yapılamıyor. İşte kim insanlara zulmederse, yeryüzünde haksız yere zorbalık yaparsa, onların üzerine, aleyhlerine yol vardır, yani ceza vardır. Ve böyle bir ceza kısas uygulamasıdır, yetmez. Onlar için cehennemde de elim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Burada kendisine zulüm yapıldıktan sonra karşı taraftan intikam alan kişi, kısas uygulayan kişiye, kısası uyguladığı diye cehennemde azap edilmez. Ama yeryüzünde zorbalık yapanlara, insanlara zulmedenlere cehennemde azap söz konusudur. Yaptıkları zorbalık sebebiyle. Birincisi zulme uğramıştır, kendisine tanınan hakkı kullanmıştır, kısas yapmıştır. Bu sebeple cehenneme gitmez. Cehenneme gitme sebebi bu değildir. Ama burada haksız yere zorbalık yapanların cehennemde de azaplanacakları söz konusu. Zaten zorbalar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileyecek olsalar da zaten zorbalık yapacak bir hüviyeti taşımaları söz konusu olmayacaktır.

Ve 43. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve le men sabere ve gafere inne zalike le min azmil umur. Böyle ve elbette gerçekten men kim kimse sabere sabretti ve gafere ve affetti, bağışladı. Zalike bu le elbette gerçekten minden azmi azim el umuri işler. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim büyük işlerdendir. İşte şimdi burada üçüncü ayette sonuca ulaştık. Bir kişi bir başkasından zulüm görüyor. Zulüm yapan derecat kaybediyor. Zulüm gelen derecatı kazanıyor. Ama bu zulüm gelen kişi karşısındakinden intikam almaya yönlenmiyor. Kısas yapmaya yönlenmiyor. Kendisi zulüm gördü ama karşılığında kazandığı dereceler ona yeterli görünüyor. Ve bu kişi kısas yapmıyor karşı tarafa. Ve tabii böyle bir şey o kişinin sabretmesini icap ettiriyor. Ve ancak böyle bir sabrın sahibi olan kişi bunu yapabilir, intikam almadan durur. O kazandığı dereceyi kazanmış olur, iade etmek mecburiyetinde kalmaz. Ve bu gerçekten diyor Allah Teala, azim, büyük işlerden biridir. Yani hem zulüm görecek, hem zulüm gördükten sonra kısas hükmünü uygulamak istemeyecek, dereceyi kazanacak ve o derecat kendisinde kalacak. Böyle bir konu sabrı gerektirir ve kişinin azmetmesini gerektirir. Şura suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yudlillahu fema lehu min veliyyin min badih. Ve terez zalimine lemma re'e vül azabe yekulune hel ila mereddin min sebil. Ve men ve kim kimse yudillu yudlili delalette bırakır Allah'ı Allah fe böylece malehu onun için yoktur minden veliyin veli dost minden badihi ondan sonra ve terave görürsün ez zalimine zalimler lemma olduğu zaman re'evu gördüler el azabe azap yekulene diyorlar hel var mı ila e'a mereddin geri dönüş min sebilin bir yol. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli dost yoktur. Zalimler azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün diyor Allah Teala. Allah kimi dalalette bırakırsa. O takdirde onun için bundan sonra bir veli, bir dost yoktur diyor Allah Teala. Kişi dalalette kalmıştır.

Ve bu Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler, dalalette kalanlar. Hem kendilerine zulmederler, hem de başkalarına zulmederler. Onlar için bir dost yoktur. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri için ne Allah onlara yardımcıdır, ne de herhangi bir kişi ona yardımcı olabilir. Yardımcının var olabilmesi, yani kişinin mürşidine ulaşabilmesi, mutlaka onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Dilemediği takdirde o kişi bir mürşide ulaşamaz, Allah ona bir mürşit gösteremez. Kişi dilerse bir mürşide ulaşır ama o mürşidin ona hiçbir faydası olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşması mümkün olmayan kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mürşitlerine ulaştırır. Devrin imamının ruhu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. 12 tane ihsandan sonra 7 tane nimet sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Ve ölen kişi öldüğü zaman mutlaka Allah'ı görür. Görür ve ne kadar büyük bir hata yaptığını, Allah'a ulaşmayı dilememekle kendisini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü iblisin, o zaman anlar ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ya Rabbi der, beni tekrar geri gönder. Bu konudaki ayetlerin muhtevası o ki, geri gönder, ben Allah'ın Resulüne tabi olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olaylara baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Öldüğü zaman mutlaka bunu söyleyecektir Allah-u Teala'ya. Gideceği yerin cehennem olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de yazılan her şeyin mutlak doğruluğunu o gün o kişi tespit edecektir. Ve Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaktır. Beni tekrar geri gönder, beni ertele. Ben dünyaya tekrar geri döneyim. Baksana nasıl itaatkar bir kul olacağım diyor. Herkes mutlaka bunu söyler Allah-u Teala'ya. Ama Allah-u Teala da onları asla geri göndermez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: كاتب.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmanın güzelliğini yaşamak için bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz ilim ve irfan. İlim açısından Kur'an-ı Kerim üç safhayı işaret ediyor. İlmel yakin birinci safha, aynel yakin ikinci safha, hakkul yakin üçüncü safha. Bu üç safha 28 basamağı oluşturuyor ve 28. basamakta 7 tane kademe oluşturuyor. Allah-u Teala ilim konusunda insanları ilimsizler, kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak üçe ayırıyor. Öyleyse şöyle de söyleyebiliriz. İlimsizler ya da faydasız ilmin sahipleri, sonra ilim sahipleri yani Allah'ın ilminin, faydalı ilmin sahipleri ve aralarında da ikisinin arasında kendilerine ilim verilenler. Kendisine ilim verilen bir insanla ilmin sahibi olmak aynı şey değildir. Kendisine verilen ilmi alabilen kişi, kendisine mal edebilen kişi, o kişi ilmin sahibidir. Öyleyse insanları kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak iki ayrı dizaynda görmemiz söz konusu. O zaman bu iki ayrı dizaynın muhtevasında Allah'ın ilmi var, Rabbani ilim. Bir de bu dizaynın zıttı olan bir başka ilim var. Zulmani ilim. Kur'an'da bu iki ayrım da var. Rabbani ilim, zulmani ilim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Bu İlmel yakinin başlangıcıdır. İnsanlara ilmin verilmesi üç ayrı safa gösterir. İlmin kıraati, ilmin tilaveti ve ilmin kıssası. İlim deyince ilmin bütününü, dünya ilmini de ötesini de kapsayan ilim ilmin bütünüdür. İlmin bütünü, Kur'an'ın bütünüdür. Lafzıyla, bir lafzıyla, yedi tane ruhuyla Kur'an bir bütündür. Yedinci ruh da kendi arasında bölümlere ayrılır. Yedinci ruh kendi içinde yedi tane kademeye ayrılır. Öyleyse ilmin ötesini de içeren bir muhteva ancak 7. ruhun 5., 6. ve 7. kademelerini kaplar. Öyleyse irfan nerede başlar? Ne yazık ki bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Kimin Allah'ın yoluna girdikten sonra kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, o kişi ilim sahibi olmanın ötesine geçmiştir. Artık o irfan sahibidir. Arif kelimesi irfanın sahibi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor. Öyleyse peki irfanın kesin bir işaretini gösterebilir miyiz? İrfanın garanti olduğu bir yer var mı? Var. Hikmet. Aynen yakinin başladığı yer, irfanın da garanti edildiği yerdir. Öyleyse 28 tane basamağı ilm ve yakin açısından değerlendirdiğimiz zaman ilm ve yakin 3. basamaktan başlar. 22. basamağa kadar devam eder. Yani 21. basamağı da içine alır. 21. basamak, 3. basamak ve 21. basamak arasındaki sistem ilm el yakini ifade eder. 22, 23, 24. basamaklar. Ve 25. basamak ilm el yakinle ayn el yakin arasında bir köprüdür. 26. basamakta aynel yakin başlar. Ulle-l bab makamında. Ve aynel yakin ulle-l bab makamını, ihlas makamını bütünüyle kapsar. Ve salah makamının ise 4. mertebesine kadar, 4. kademesine kadar uzanır. 5. kademe hakkul yakindir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin böyle bir standardın içindedir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ilim müessesesi insanları, ilimsizler veya faydasız ilmin sahipleri diye birinci gruba alıyor. Bunlar sadece 1. ve 2. basamağı işgal edenlerdir. Yani ilimleri kendilerine bir şey sağlaması mümkün olmayan insanlar. Bunlar ilimsizler ve faydasız ilmin sahipleri. Kendilerine bir fayda sağlamıyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. İlimleri Allah'ın yoluna girmeden kendilerine fayda sağlayan insanlar var mı? Bu dünya hayatında eğer adına insanlar fayda diyorlarsa onların para kazanmalarına sebebiyet veren herkesin kendisine has bir ilmi vardır muhakkak. Ama bu ilim insanı Allah'ın cennetine ulaştırmıyorsa Allah Teala onları ilim olarak kabul etmiyor. Faydasız ilim olarak görüyor veya o insanlar ilimsiz olarak görünüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ilmi söz konusu demiştik. Ve bu ilmin insanlar üzerindeki etkileri açısından incelenmesine gelince başta Kur'an-ı Kerim'in kıraati var. 1. ve 2. basamaklarda kıraat söz konusudur. kişi bu kıraati duyarak Allah'ın yoluna girer, girecektir. Girmek isteyecektir veya istemeyecektir. Kıraatin neticesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tilavetin standartlarının içine girmiştir. Tilavet üçüncü basamaktan başlar. Ve tilavet devam eder. Tilavetin devamı 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Islah başlar. Islahın olduğu noktadan itibaren tilavet aşılmıştır. Kıssa söz konusudur. Allah Teala diyor ki size resullerim gelip de ayetlerimi kıssa ettikleri zaman nefs tezkiyesine başlarsınız diyor. Islah olursunuz. İşte ıslah olma müessesesi kıssa ile başlar ki kıssa ıslah müessesesi, nefsin ıslahı, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar. 14. basamakta tabiiyet vardır ve tabiiyetle beraber nefsin ıslahı başlar. 15. basamakta nefsin kalbinde %7 fazl birikimi gerçekleşir. Bu ıslah olmaktır. Islah olmanın başlangıç noktası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Islah nefsin tezkiye ve tasfiye olması halidir. Islahın birinci bölümü %51'e kadar nuru oluşturan insanın nefsinin kalbinde tezkiyedir. %51'den %100'e kadar oluşan kesim ise tasfiyedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmin öğretim biçimi açısından incelenmesi ayetlerin tilavet edilmesinin öğrenilmesi başlangıçta Allah'ın yolunda kişiyi hedefe ulaştıracak olan ilim kıraatle o kişilere verilmeye çalışılıyor. Kıraat ilme başlangıcı temsil eder. İlimsizliğin ifadesidir. Kişi kıraatten kendine düşen dersleri alırsa İlmin başlangıcına ulaşır. Yani kıraat sadece giriştir. İlme giriştir. İlme giren kişi tilavete muhataptır. Tilavet, Kur'an-ı Kerim tilaveti o kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştırır. 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. ...21. basamağa kadar nefs tezkiyesi gerçekleşir. Sonra kişiye Kur'an'ın ruhu öğretilmeye başlanır. Kitabın ruhu öğretilmeye başlanır. 22, 23, 24, 25. basamaklar. Sonra hikmetin öğretilmesi vücuda gelir. 26, 27. basamaklar ve 28. basamağın ilk 4 kademesi. Sonra hikmetin ötesi, 5. kademe. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah-u Teala muhtevayı anlatıyor bize. İlim açısından Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala parsellemiş ve bütününü yukarıdan Allah'ın öğretisiyle kuş bakışı bakan bir Allah-u Teala'nın öğretisine muhatap olmuş bir insan, hikmet sahibi olduğu zaman bu ayrımların hepsini yer yerine oturtur. Sadece sati standartlarda değil, deruni standartlarda da her şey yerlerine oturur. Yani sadece ilmi ilim olarak almamıştır kişi. Aynı zamanda yaşamıştır. O zaman ilmi ilim olarak almak sattiliğinin derununa inebilmek söz konusudur. Yaşayabilmek söz konusudur. Öyleyse bu durumda üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar ilim tahsil edilir. Tahsil etmek, öğrenmek demek. 22. 23. 24. ve 25. basamaklarda ilmin her an irfana çevrilmesi mümkündür. Bu sebeple irfanın nerede başladığı konusunda bir kesin çizgi verilemez. Ama kesinleştiği yer neresi deniyorsa, muktesap olarak kişiye irfanın verilmesi neresidir denirse, hikmetin verildiği yerdir. Yani 26. basamaktır. Ama bu basamaklarda irfan söz konusu olabilir kişi için. 22, 23, 24, 25. basamaklardan herhangi birisi. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o kişi hikmet ehli olmamıştır. O kişi irfan ehli olmuştur. Arif olmuştur. Bu noktadan itibaren de hayatı boyunca o kişi hep arif standartlarını devam ettirecektir. Ve hikmete ulaşan kişi ömrü boyunca hikmetten aşağı bir daha düşmez. Salah makamının 5. mertebesinde kapsayan bir statüde o kişi hikmet ve hikmetin ötesini elde etmiş olan bir ariftir. Bütün arifler hikmet sahibi değildir. Ama bütün hikmet sahipleri ariftir. Çünkü arif olmak 22, 23, 24, 25. herhangi bir basamakta başlayabilir. Ama hikmet 26. basamakta başlar. 26. basamaktaki kişi mutlaka daha evvel kalp gözü kalp kulağı açılmadıysa orada açılır. İrfan ehli olur. Arif olur. Ama bu kişi hikmetin de sahibidir. Ne var ki arif olabilmesi daha evvel de mümkündür. Şimdi bu standartlar altında kişinin ilmini ikiye ayıracağız. Faydasız ilim, faydalı ilim. Kimdir faydasız ilmin sahipleri? Birinci ve ikinci basamakta olanlar. Kimdir bu insanlar? Olayları yaşayanlar, birinci basamak herkes yaşar. Olayları değerlendirenler, ikinci basamak herkes değerlendirir. Bu insanlardan bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilen bu kişiler ilim sahibi midirler? Hayır, değillerdir. Sadece olaylar karşısındaki tutumları incelenmiştir Allah-u Teala tarafından. Bu tutumların bu kişileri pozitif olarak sonuçlandırılabilecek bir klaslama, klasifiye etmesiyle Allah-u Teala'nın onlara ya Allah seçecek, Allah-u Teala tarafından onlar seçilecektir veya seçilmeyeceklerdir. Seçilenler ikinci basamakta seçilirler. Bu kurtuluş değildir. Kişi hala ilimsizdir. Ya da eğer bir ilmin sahibi ise o hala faydalı ilim olamamıştır. Ne zaman ki o kişi bu ana kadar kendisine verilen kıraat öğretim metoduyla Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren ilmin içine girer. Artık o kendisine ilim verilendir. Ama ilmin sahibi değildir. Allah'ın verdiği ilmin başladığı yer burasıdır. Bu kişi kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Cennetinde sahibi olur. Birinci kat cennet. Burada artık kendisine verilen kıraat, yani ön ilim, ilme geçiş tamamlanmıştır. Kişi ilmin içindedir. Ama henüz kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kişi. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koyar. İşte bu ekinnetin ihbatla çevrelendiği, değiştirildiği sonuç, o kişiyi kendilerine ilim verilenler standardından alır, ilmin sahibi kılar. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız. İşte bu nokta o kişiyi ilim verilenler safından alır, ilmin sahibi noktasına ulaştırır. Bu kişi ilmi kıraat standartları içinde almıştır. Yani davet edilmiştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kendisine ilim verilenlerden biridir. Aldığı ilmin Kur'an'daki adı kıraattır. Henüz kalp gözü, kalp kulağı kapalı olduğu gibi baş gözü de baş kulağı da kapalıdır. Kalbindeki ekinnet de onun idrakini engellemektedir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişi kendilerine ilim verilmeden evvel bu kişi algılamasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, kendisine ilim verilenlerden birisi de olmayacaktı. Kim verilen ilmi algılarsa, onun üzerine harekete geçer de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, kıraat sebebiyle, o kişi kendisine ilim verilen, ilm-i yakinin içine giren kişidir. Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı ahiret gününü dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde, baş gözlerinde hicab-ı mestüre adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Seni işitmezler. Sözlediklerinin manasına varmazlar diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Zaten işitmemişlerdir. İdrak etmeleri ise hiç mümkün değildir diyor Allah Teala. İşte bu insanlar sağır, dilsiz ve kördürler. Hem sağır olanlara ölüdürler diyor Allah Teala, hem kör olanlara ölüdürler diyor. Hem de kalplerinde ekinnet olup da idrak edemeyenlere ölüdürler diyor Allah Teala. Öyleyse ölüler kendilerine ilim verilmeyenler. İlim verilmesine rağmen bu ilmi algılayamayanlar ölülerdir. Ve onlar irşat makamının sözleri bittiği zaman oradan kaçarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kıraat ölülere yapılan bir çağrıdır. Baş gözleri ve baş kulakları ve kalpleri kapalı olan insanlar. Gözlerindeki perde aynı zamanda kalplerinde de var. Gulf var kalplerinde. Kalpleri mühürlü. Ölüler. Kendilerine ilim de verilmesine rağmen onu algılamadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler, yani kendilerine ilim verilenlerin dışında kalan grup. İlmi almadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler bunlar. Yani ilmel yakinin dışında. Ama ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, işte o zaman İlmel yakinin içine giriyor ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve böyle olunca da Allah-u Teala kalpteki Allah'a ulaşma talebini işitince, bilince ve görünce o zaman hareketi geçiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisiyle alınmasına sebebiyet veriyor. Artık o kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre kalmıyor. Kulaklarındaki vakranın da alınmasına sebebiyet veriyor. kalbindeki ekinetin de almasına sebebiyet veriyor. Yerine ihfat konuluyor. Öyleyse Allah Teala insanların gözlerindeki hicab-ı mesureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti aldığı zaman o kişiler görmeye, işitmeye, manasına varmaya, anlatılanların manasına varmaya ve onları kalplerinde idrak etmeye başlıyorlar. Bu ilk 7 basamağın sonudur. O kişinin kalbindeki ekinetin alınıp yerine ifat konulması, Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, hidayetçinin, sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsin diye, onların kalplerinin içine ifat koyarız diyor Allah-u Teala. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden birisi oluyor. İlmi algılamış. Ne zaman algılamış? Algıladığı andan itibaren kendisine ilim verilendir. Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren bu kişi kendisine ilim verilendir. Verilen ilmi algılamıştır. İlim ona verilmiştir. Verilen ilim onun tarafından algılanmıştır. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. İşte böyle bir dizaynda o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açıldığı bir ortam söz konusu. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Böyle bir olguda kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a açılması söz konusu. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaptığı zaman kalbine kadar kişinin Allah'ın fazılları ve rahmeti gelecektir. Ama ne yazık ki kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe giremezler. Rahmet parfaz ise sızabilir. Bu sızma devam eder. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini ister. Allah-u Teala'dan mutlaka mürşidini gösterir. Burası 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da bu 10 tane ihsanla tabi olursa burası 14. basamak. Burada 10 tane ihsanla mürşide tabi olunduğu noktada yeni bir ilim başlamıştır. Kişi ilmel yakinin tam içindedir. Kur'an'ın lafzı o kişiye öğretilmeye başlanmıştır. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 basamak boyunca Kur'an'ın lafzı 7 safhada kişiye anlatılacaktır. Bir, demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı 7 tane kademeden oluşuyor. Burada ne olur? Başlayan nedir? Başlayan o kişi için nefs tezkiyesidir. Zikirle o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu tabiiyetle beraber kendisinden ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Böylece 7 defa %7 nur birikimi kişiyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane gök katını aşırtarak, 7. gök katında da 7 tane alemi geçirerek Setrül Münta'dan Allah'a ulaştırır. Ruhun hidayeti burada tamamlanmıştır. Nefs burada bu standartlarda tezkiye olmaya başlamış ve tezkiyeyi bitirmiştir. Öyleyse tezkiye boyunca devamlı bir öğrenim söz konusudur. Burada nefsin tezkiye olması standartlarında bir ilim öğretimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ilmel yakin burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşır ve ilmel yakin tamamlanır. İlim buradan itibaren ya devam eder ya etmez. Bu noktadan itibaren Kur'an'ın ruhuna girilir ve her an irfana geçmek söz konusudur. İşte insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ruh Allah'ın zatında kaybolacaktır. Bu 22. basamaktır. Yani 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 4. 7 basamağın 1.'si fena fillah makamıdır. Burada 7 tane velayet makamı söz konusudur. Ve her birinde Kur'an'ın bir ruhu öğretilir. 7 makamın adı 1.'si fena fillah, 2.'si beka billah, 3.'sü zühd, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'si ihlas makamı, 4.'sü muhsinler makamı, 5.'sü ulul elbab makamı, 6.'sı ihlas makamı, 7.'sü salah makamı. Bu 7 tane makam Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhudur. Acaba bu 7 tane makamın neresinde irfan başlar? Bu konu kestirilemez. Herkese göre irfan kademesi değişir. Mutlaka Kur'an'ın ruhunun öğretildiği safhada, yani bu 7 makamdan birisinde olacaktır. Bu 7 makamın fena, beka, zühd ve muhsinler makamında irfan sahibi, arif olamayan kişi, irfana ulaşamayan kişi bundan sonraki daimi zikir kademesinde mutlaka irfan ehli olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi mutlak olarak irfan ehlidir ama aynı zamanda da hikmet ehlidir. Öyleyse alimle arif arasında ne fark vardır? Alim bilendir, öğrenmiş olandır. Ama arif kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba nüfuz etmiş olandır. Öyleyse İrfanın kesin olarak başladığı, mukteseb hak olarak kişiye verildiği yer ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı velayetin 5. makamıdır. Daimi zikir makamıdır, hikmet makamıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'in ruhunun, yani kitabın öğretilmesi 4 basamak devam eder. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları. Bu 4 makamın herhangi birinde kişinin arif olması mümkündür. Kalp gözünün veya kalp kulağının açılması ve kişinin irfan ehli olması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4 tane basamakta da kişi hikmet ehli, irfan ehli olmayabilir. Olacağına dair bir garanti vermiyor Allah-u Teala. Ama kim daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olursa, o kişi ehli hayırdır, ehli tezekkürdür, ehli hikmettir ve 4 tane temel vasfında sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi gayba da artık nüfuz etmiştir. Bir defa daha dirilmiştir. O kişi kendisine ilim verilmeden önce, ilim verilmeye çalışıldığı sürece bir ölüydü. İlim verilmeye başlayınca baş gözü, baş kulağı ve kalbindeki ekinnet dizayn edilerek kişi hayata geldi. Sağır, kör ve dilsizken gözleri görmeye, kulakları duymaya ve kalbi idrak etmeye başladı. Ama bu kişi bu şartlar altında şimdi anlattığımız hikmet kademesi için gene bir ölüdür. Dirildiği yerde kalbinin gözü açılıyor, kalbinin kulağı açılıyor, kalbindeki fıkıh hassası, kalbindeki Fuat hassasına dönüşüyor. Fuat, gaybe dair olan idrakin adıdır. Normal standartlarda Allah-u Teala gayba dair bir muhtevayı anlatıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ilmel yakin kademesi tamamlanır. Kişinin ilmi tamamlanmıştır. Ama fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında bu kişi ilmin ötesine arif olmaya geçebilir veya geçemez. Onun için kesin bir şey söyleyemiyoruz bu 4 basamak hakkında. Daha o kişinin ruhu Allah'ın zatında kaybolduğu an Allah-u Teala o kişinin kalp yüzünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. Kişi ilim ehli olmaktan irfan ehli olmaya ulaşmıştır. Ama irfan ehli olan veya ilim ehli olarak kalan bu kişi bir gerçekle karşı karşıyadır ki Kur'an'ın ruhuna girmiştir. Fena makamında birinci ruha, beka makamında ikinci ruha, züht makamında üçüncü ruha, muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Sonra mı? Kişi buralarda arif olmuşsa bundan sonraki bütün kademelerde zaten arif olacaktır. İrfan ehli olacaktır. Bu kademelerde arif olamadıysa bundan sonra arif olacaktır. Ama öğreti lafızdan sonraki ruh ile devam ediyor. buradaki ilim seviyesi bir evvelkinden daha ötede. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin

teslimini içerir. Hikmette nefsin teslimi söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli olur. Demin söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Ve burası ilmin ötesi, irfanın da kesinleştiği yerdir. Kişi burada ariftir. İlim ehli olmanın ötesine çıkmıştır. Ehli tefekkürken ehli tezekkür olmuştur. Kişi Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren ruhu ehli tefekkürdür. Artık manevi yolda fizik olarak girmiştir. Hidayetin üzerinde olmuştur. Hidayete girmiştir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hidayet fizik olarak başlamıştır kişide. Bu nokta o kişi için farklı bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda kişinin ilim sahibi olduğu yer, burası daimi zikirde irfan sahibi olduğu kesinleşen bir yerdir ve nefsini Allah'a kişi ihlas makamında teslim eder. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Böylece ihlas makamının ötesine salah makamına ulaşır kişi. Salah makamının 4 kademesi de, başlangıçtaki 4 kademesi de aynel yakinin standartları içindedir. Yani ilmin ötesine sahiptir kişi. İrfan ehli olmuştur. Ama bu 4 tane salah makamından sonra ulaşılan yerde iradenin de Allah'a teslimiyle kişi hakkul yakinin, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olur. Orası arif olmanın en üst boyutudur. Allah kişiyi irşat makamına ulaştırır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşadın sahibi olur. Burası hikmetin de ötesidir. İrfanın en üst noktası, hikmetin ötesine kişinin ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse salah makamının 5. mertebesinde irşada, irşatla vazifeli kılınan kişi, memur ve mezun kılınan kişi, irfanın herkesin ulaşabileceği en üst noktasındadır. Bunun ötesinde her kavimdeki Resuller vardır. Salah makamının 6. kademesi, onun ötesinde de 7. ve son kademe olan devrin imamının kademesi vardır. Tasarruf. Tasavvufun en üst noktasında olan kişi Allah'ın tasarrufundadır. Tasavvuf kelimesi, biliyorsunuz manasını, tasarruf da Allah'ın tasarrufunda olmak anlamına geliyor. Sadece Allah'ın yaptırdığını yapabilir devrin imamı. Sadece Allah'ın söylettiğini söyleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Böylece ilim ve irfan adlı konumuz da tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yine birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk, insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşmanı olan insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar, İnsanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir mutluluk oyunu oynayalım. Bu iblis var ya, şeytanların en odalısı. Baş şeytan diyelim adına. Bu köftehor sadece bir tek şey ister. Bizi mutsuz etmek. Eğer biz de mutlu olmak istiyorsak onun oyununa gelmeyelim. Biz ona bir oyun oynayalım. Diyelim ki ona ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var, bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse, Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse, şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da İncil'de de
Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. 4. Fizik vücudun teslim olması. 5. Nefsin teslim olması. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim edip teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu 4 tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiiyettir. Tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu. Hepsi de Allah'a ulaştırır. Öyleyse tarikat kelime anlamı yollar demek. Tarik yol, tarikat yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım dememelisiniz. Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece. Bütün dünyaya haykırıyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz. Hacet namazından evvel mutlaka boy abdesti alınır. Hacet namazı gece şimdiki saatle gece birden sonra kılınan bir namazdır. Birinci özelliği. Normal saatte 12'den sonra, gecenin yarısından sonra, şu anda saatler bir saat ileri olduğu cihetle, gece saat birden sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka gece saat birden sonra güneşin doğmasına kadar geçen devrede kılınması lazımdır. Hacet namazının ikinci özelliği, hacet namazı mutlaka boy abdestini gerektirir. Boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit dahil edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım. Onun için huzuruna geldim. Onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin yüce Allah'ım?
Ben ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a bu abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa gece saat 1'den sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde Allah Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. Ben kıldım, Allah Teala bana mürşidim göstermiyor. Böyle diyenlere deyin ki, sevgili kardeşim tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birincide olmasa bile ikincide veya üçüncide mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması, hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi. Yaşıyor.
yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duygu ile yaşayacaktır. Allah-u Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşid gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet, senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir, mürşidine Allah-u Teala göstermiştir, o kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu
7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Bunun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı herkesi kurtarmak ister? Allah mı insan olarak yarattığı herkesin cennete girmesini ister? Ama Allah Teala'nın kanunları var. O kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemediği takdirde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz ve selam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimizle vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir, nefse emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü, kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin ayrı bir manası var. Nefsi emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gök katına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, ey nefsim ben seni artık tanıyorum, senin şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidim öğrettiği şey, nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha, bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de
30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safa. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar. Allah Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var, ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah-u Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürür üfürmez ruh fizik vücudunun şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz. Babanız ölmüş, anneniz ölmüş, ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla
rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla iç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü, tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatta yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp o hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden evvel ölmüş olan, diyelim annesi ölmüşler, babası ölmüşler için, anneniz, babanız, ablası, abisi ölmüş olanlar için, ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim. Kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız, bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece içinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer, sadece görüntüyü engelleyebilen, yani bir kapının bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa, kapının dışında olanları, o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da, nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan, eğer zahiri alemde, bu alemde yaşıyorlarsa, kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler veya dışarıdan içeri girebilirler. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak, o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor, tamam, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben evvel Allah 5'ini de gerçekleştiriyorum. Evet, bir süre cehennemi görüp hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim, yağma yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek, hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın 5 tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de
Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi, eğer kalpten bir talepse Allah Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah Teala mutlaka o kişiyi evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler öyle bir seyir takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir. Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. Ve o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde olan yüzde mutluluğu o kadardır. %15 nurla dolu olan kalbi bir kişi için mutluluk %15'tir. %100 nurla dolu olan bir kişi için mutluluk %100'dür. O kişi kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. O onun umurunda bile olmaz. Ama o kimseye düşman olamaz. Hiç kimse hakkında bedduada bulunamaz. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu 3. safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safhadır. Mürşide tabiyet 2. safhadır. Ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması 3. safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan
50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: God to her.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların en üstündekidir. Allah'a güvenmek. Evvela Allah'ın ne kadar söz verdiyse, o verdiği sözleri mutlaka ama mutlaka her halükarda tutacağından emin olmak Allah'a güvenmektir. Emin olmak inanmanın ötesidir. Bir insan bir şeye inanır. Ama ondan emin olduğu güne kadar inanmanın dizaynı içindedir. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Önce inanır insanlar Allah'a, sonra Allah'a ulaşmayı dilerler. Eğer dilerlerse, ona güvenmeleri gerektiğini kendileri yaşayacaklardır. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dedikleri için önlerinde bir imtihan devresi var. Yani Allah Teala sözünü tutar mı tutmaz mı? İnsanlar kendileri yaşayacaklar. Ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir dilek Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterli. İşte bu Allah'a olan güveninizin artması istikametindeki ilk adımınızdır. Çünkü Allah-u Teala'nın her zaman verdiği sözü mutlak olarak tuttuğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın verdiği sözü tutması söz konusu. Ne diyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye negatif istikamette etkileyenleri devreye almaz. Onları davet etmez ama geri kalan insanların %95'inden fazlasını Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde seçer. O seçilenlerden ne yazık ki çok az bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte insan için Allah Teala'ya güvenin oluşmasının standartlarında kişinin gerçekten kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah-u Teala'nın ne yapacağını
beklemesi lazım. Bu arada kendisine düşenleri yapmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bizi mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte Allah'a güvendirmek istikametindeki ilk imtihanımız. Bizi ilk defa dinleyenler, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ve görün ki Allah Teala verdiği sözü nasıl yerine getiriyor? Nasıl mutlaka yerine getiriyor? Sizin şuradan kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bunu gerçekten istediğimi zannediyorum. Öyle geliyor benim içime. Ne olur beni de sana ulaştır. Burada samimiyseniz, gerçek anlamda sahiden Allah-u Teala'yı kalben istemişseniz, Allah-u Teala'nın bu talebinizi mutlaka yerine getirdiğini göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. 7-8 aylık bir süre. Allah-u Teala sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırmakla mükafatlandıracak. Ve bu süreç içerisinde size Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verecek. Mürşidinize 14. basamakta, bu 3. basamaktaki olay. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz an ikinci kat cennetinde sahibisiniz. Bundan sonra nefs tezkiyeniz başlar. Nefs tezkiyesinin bu kadar kolay bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim diye tezkiye olacaksınız. Neden mi? Hepimiz insanız. Eksikliklerimiz var muhakkak. İşte bir insan düşünün, o açlığa dayanamıyor. Oruç tutmaya kalktığı zaman bundan dehşetli zarar dide oluyor. Yapamıyor, kusuyor. Oruç tutmak konusunda büyük sıkıntısı var. Bir de bakacak ki Allah Teala bu sıkıntıyı ondan almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kişi zikir yapmayı sevmiyorsa, Allah Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala kişinin dudaklarına, o dudakların çıkardığı sese bakmaz. Buraya bakar, kalbine. Acaba kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Eğer dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi oruç tutamıyorsa ona orucu sevdirecektir. O kişi oruçtan hoşlanan birisi olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi namazı sevmeyebilir. Allah-u Teala ona namazı sevdirecektir. Bu kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Çünkü bu kişinin zikrinin 33 bine kadar yükselmesi gereklidir. Öyle bir standartta Allah Teala o kişiye yardım eder ki bütün kapılar önünde açılır ve Allah'a karşı
büyük bir sevgi duyar. Allah'ın verdiği sözü nasıl tuttuğunu yaşar. Çünkü Allah Teala diyor, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şey bana ait diyor. Size namazı, orucu, zekatı, hacı, kelime-i şehadet getirmeyi ve özellikle zikri sevdireceğim. Yeter ki siz yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileyin diyor. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse cennete giremez. Ve bizi bu devirde en çok üzen şey Allah-u Teala'nın bize bu kadar ilim vermesine rağmen ve bu ilmi insanlara açıklamamıza rağmen onların önde gelenlerinin bir kısmının araştırmak zahmetine bile girmeden

ve şartıyla cennete gireceklerini zanneden bütün insanların cehenneme gireceğini söylüyoruz. Ve bunu yüzlerce defa da ispat ettik. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, sevgili halkımız, bu bir müjde değil mi? Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki İslam'ını ve kurtuluş reçetesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 2 asır falan devam eden o güzelliği 14 asır sonra tekrar sizlere Kur'an ayetlerini getirmek gibi bir yetkinin sahibi kılındık. Bu ilim bir insan tarafından vücuda getirilemez. İnsanın kendi kendine öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü her şey unutulmuş. İnsanlar Kur'an istikametinde devre dışı bırakılmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, takva sahibi olamazsınız. Ama cennet sadece takva sahiplerini alıyor. İşte Kaf suresinin 31, 32, 33. ayetleri ve Uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid hazama tuadune İlkülli evvabin hafiz. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab olmak, meaba sığınmak demek. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta vücudundan ayrılır. Geri kalan 7 basamak ruhun gök katlarını birer birer tırmanması basamaklarıdır. 7 katta her birinde kısa süre bekleyerek ruh Rabbine, Allah'ın zatına ulaşır. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın Rabbine ulaşan bir dizayn içerisinde kişiyi teşhir etmesi söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Çünkü mürşidinizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla bulmak mecburiyetindesiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorup da buna cevap alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanların öyle bir talebi olmadığı için Allah Teala onları kendisine ulaştırmak gereğini görmeyecektir. Çünkü sözü odur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştıracağım diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylediğini görüyoruz Allah Teala'nın. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan.

Böyle bir insan sadece o Allah'ın yardımını almaya eğildir. O hacet namazını kılıp da gece saat 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir bu.

Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin delilidir. Ne olur? Kişinin yapacağı şey o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği anda ruhu vücudundan ayrılacaktır ve devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. El öptüğü an bu olay tahakkuk eder. Allah-u Teala tabi olanlar için onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Öyleyse başının üzerine bir kişinin devrin imamının ruhunu gelmesini intihac ediyor bu müessese. Kişi için burada açık bir muhteva vardır. O insan hacet namazını kıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini görür. Ne olur? Mürşidine tabi olur gözyaşları içinde. İşte o anda ruhu, vücudunu terk edecektir tabi olduğu an. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır, ana dergaha. Vücutta artık ruh yoktur. Başka bir ruh başınıza ne gelip yere paralel olarak uzanmıştır. O kişinin ömrü boyunca o ruh, devrin imamının ruhu onun başının üzerinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Bu devam o kişiye çok şeyler sağlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruh, 7 defa %7 nur birikiminde, yani %49 fazıl birikiminde, başlangıçta sadece %2 rahmet nuru birikmişti o kişinin kalbinde, ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütünün başlangıç noktası, mürşide tabiiyet, seyri sülukun başlangıç noktası. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizim zikrimize paralel, ki zikrimizi artıran da odur, paralel bir yapı içinde bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak hedefine vasıl eder. İşte böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar hedefe ulaşırlar. Bizlere verdiği sözlere çok dikkatle bakmalıyız. Ne diyor Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala herkesi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kendisine ulaştırıyor.
karıştırmaz. Allah'ın zatına ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bir dileğin sahibi olmayan kişiye Allah Teala namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat sevgisi, hac sevgisi, zikir sevgisi vermez. Bu insanlar bütün bu görevlerini sureta yaparlar. Allah'ın yardımının geleceği bir muhteva içerisinde sonuca gitmek, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetlerde mümkün değildir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ise kendine çağırıyor. İrci'i ila Rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Radiyeten var diye Allah'tan razı olarak radiye var diye Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada Allah Teala radiye ve mardiye kademelerindeki bir nefse sesleniyor. Ama irci'i ila Rabbiki emri nefse değil, ruhadır. Zaten konunun devamında fizik vücuda ait olan bir kesim daha var. Fetuli fi ibadi, böylece yani Allah'ın rızasını kazanarak, sen Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak nefsin bunları yaparken ey ruh diyor Allah Teala, irci ila Rabbiki, sen Rabbine ulaş. Ve fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir. Gerçek anlamda bir ermiş evliya olarak Allah'ın kullarının arasına gir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Allah Teala buyuruyor ki

sahabe için. Onlar diyor sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Başlangıçtaki yine ifade ne? Ve vellezî ve onlar neşterû tagute taguttan iştinab ettiler. Vellezîne iştinabut tagute taguttan iştinab ettiler. An yabuduha ona kul olmaktan taguttan taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enivi ilallahi çünkü ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra onlara müjdeler vardır. Ne olacaktır? Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yollarına devam edeceklerdir sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Muhlis olacaklardır. Ve nihayet iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devrin insanlarına da ulaştırıyor ilmini. Öyleyse Allah Teala'ya güven duymak konunun esasını teşkil eder. Madem ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te ve madem ki Rad 27'de de buna benzer bir ifade kullanıyor. Allah dalalette olanları bırakır ama dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerimede de Allah Teala'nın bir dilek üzerine insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağı kesin bir dille ifade edilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim yazıyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya burada güvenmek asıldır. Allah garanti veriyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu muhteva içerisinde Allah'a duyulan güvenin asıl olması gerekir. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konu ne olursa olsun Allah için bir engel yoktur. Dilediği an ol der, olur.
Öyleyse söz veren Allah'ın bu sözünü yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç mevcut değildir. Sadece Allah'ın şartı var. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın şartı ne? Bu dilekten sonra kişinin 7-8 aylık bir ömre sahip olması. Eğer o kadar yaşarsa, en az o kadar yaşarsa Allah Teala mutlaka o kişinin zikrini günde 33 bine yükseltir. O seviyede bir zikre ulaştırır ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası, o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıdır. %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmeti de, %98 fazlı da salavat nurları ulaştırmıştır kalbe. Kalbin içi böylece 49 artı 2 %51, yani yarıdan daha fazla nurla bezenmiştir. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaştırmak istediği bir mesaj var. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar diyor. Bununla tamamlanır. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak sizin işiniz değil. Onu ben gerçekleştireceğim. Size zikri sevdireceğim. Size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlığınızı alacağım. Zekat verdiğiniz zaman verdiğiniz paranın değerini düşünmeyeceksiniz. Neden ben bu parayı verdim diye bir negatif fikre kapılmayacaksınız. Tam aksine Allah'a şükürlü olsun ki Allah Teala bana bu parayı vermiş. Benim de bu fakir kardeşimize bu parayı vermem nasip oldu diye düşünmeye başlamak. İşte bunu sağlar Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün ibadetlerine yakin hasıl eder o kişide. Ve neticede o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görülüyor ki Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Ve bir dileğiniz üzerine sizi kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak sağlıyor. Çünkü böyle bir sonuç nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmasını mutlaka sağlar. Bu %51 nur vücuda gelmişse mutluluğunuz %51 oranındadır. Dünya saadetiniz ve ahiret saadetiniz ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir hediyesidir. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni kendisine ulaştırır mı? Sualinin cevabını da Allah Teala diyor ki bana güvenin diyor. Bana inanın ve güvenin diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. Size diyorum ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse mutlaka sözümü tutarım. Bana ulaşmayı dileyin, göreceksiniz ki mutlaka sizi kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güvenin. Allah sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Yakın gelecekte bu dünyada mutlaka bir sulh ve sükun ortamı kurulacaktır. Savaşlar bitecektir. Bütün insanların hakikatleri öğrendiği, dinlerin birleştirildiği yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Herkes görecektir ki Allah-u Teala'nın bir tek dini vardır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Bir defa daha tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın öğretisidir. Bizim açımızdan, Allah'ın açısından tefsir Kur'an'ın ruhunun anlatımıdır. Biz bu Kur'an ciltlerini sizlere takdim ederken Kur'an'ın kelime kelime lafzı ve ruhu ifadesini kullandık. Çünkü Kur'an'ı bize insanlar öğretmedi. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Öyleyse bu öğretinin standartları ve muhtevası içerisinde inşallah Zuhruf Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ehlekna eşedde minhum batşen ve meda meselül evvelin kelimeler. Fe o zaman bu sebeple ehlekna helak ettik. Eşedde daha şiddetli, daha güçlü minhum onlardan batşen şiddetle yakalayarak, intikam alarak ve meda ve oldu geçti. Meselü mesele örnek durum. El evveline, evvelkiler, öncekiler. Ve şöyle oluşuyor mana. Bu sebeple daha güçlü olanları da, yani Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Nitekim Mekkeliler içinde sonunda gene helak söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam neticede Medine'den Mekke'ye dönüyor ve Mekke'yi zaten işgal ediyor. Mekke'yi fethediyor ve Mekke İslam'ın merkezi oluyor. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hep eski ümmetlere ait bildirileri söz konusu oluyor. O bildirilerde eski ümmetler nasıl peygamberlere tabiiyetlerini gerçekleştirmemişler, nasıl sapmışlar Allah-u Teala'nın yolundan, sonra da nasıl mahvedilmişler, Allah-u Teala onları nasıl cezalandırılmış, Kur'an-ı Kerim boyunca bu olaylar ard arda anlatılmaktadır. Ve Zuhruf Suresinin 9. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunne halakahunnel azizül alim ve le ve gerçekten elbette in eğer şayet seeltehum sen onlara sordun men kim
1: halaka yarattı. Es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer. Ve elbette mutlaka yekulun ne der, mutlaka derler. Elbette mutlaka yekulun ne derler. Halaka hünne onları yarattı. El aziz, aziz yüce ve üstün, izzet sahibi. El alimu. Alim, en iyi bilen. Ve gerçekten onlara ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan

Mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Pozitif bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani göklerin ve yerin yaratılmasını Allah'tan başka kimseye, başka bir varlığa bağlamıyorlar. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyorlar. Putlara tapanlara da neden putlara taptıkları sorulduğunda, biz putlara bizi Allah'a daha yaklaştırsınlar diye tapıyoruz gibi bir saçma cevap veriyorlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın suali sorup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alacağı cevabı buraya kaydetmesi söz konusu. O cevap yaratanın Allah olduğu şeklinde. Ve 10. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'a le lekumul arda mehden ve ceale lekum fiha subulen leallekum tehtedûn. Ellezî ki o ceale kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. El arda, arz, yeryüzü yer. Mehten, beşik, döşek. Ve ceale ve kıldı, yaptı. Lekum size, sizin için. Fiha orada subulen, sebiller, yollar. Leallekum umulur ki böylece siz tehtedûn, hidayete erersiniz. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Allah-u Teala yeryüzünü döşek kılıyor. Yani insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir yerde gece yatıp uyuyacaklar. İşte orası onlar için Allah-u Teala'nın tayin ettiği döşektir. Sonra da insanlar evler yapıyorlar ve Allah-u Teala'nın geniş arzında kendileri mekan sahibi oluyorlar. Ama yeryüzünü onlara döşek kılan, onlara tahsis eden muhakkak ki Allah'tır. Onlar da nitekim bunu inkar etmiyorlar. Ha, bizim ateistler hariç. Ayet 11. Vellezî nezzele mine's-semâi mâen bi kaderin. Bi kader. Fe enşerna bihi beldeten meyten kezalike tuhrecun. Ve ellezî vellezî ve o ki dır. O şöyle şöyle şöyledir. Vellezî nezzele indirdi. Mine's-semâi semadan gökten maen su. Bir kaderin takdir edilmiş bir ölçüyle ve böylece enşerna yetiştirdik, yeşerttik. Bihi onunla beldeten belde ülke, meyten ölü cansız. Kezalike işte bunun gibi tuhrecun çıkarılacaksınız. Suyu semadan bir kader ile takdir edilmiş bir ölçüyle indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik.

Yani kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Aslında kabirlerinizden. Mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Kıyamette zamanın sona ermesi ve gravitasyon sebebiyle küçülme olacağı için zamanın tekrar geriye doğru dönmesi ve bütün insanlığın hayatta olduğu devrelerin her birine zamanın geri dönmesi. Ve o devreye geldiği zaman insanlar zaten hayatta olacağı için kabirlerinden dirilip insanların çıkması söz konusu. Bu konuyu anlatıyor Allah Teala suyu. Semadan, gökten bir kader ile indiren O'dur. Allah-u Teala'nın her şeyi O'nun takdiriyle gerçekleşmiştir. Ve 12. ayet-i kerime Zuhruf suresi وَالَّذ۪ي هَلَا كَالْ اَزْوَاجَ كُلَّهَا ve ceale lekum minel fulki vel en'ami ma terkebun ve ellezî ve ellezî ve o ki şöyle şöyledir halaka yarattı el ezvace çiftler eşler kullaha onun hepsi ve ceale ve kıldı yaptı lekum sizin için minel fulki gemilerden ve el enami hayvanlar ma şey terkabun binersiniz. Onların bitkilerin yani hepsinden zıt çiftler erkek ve dişi yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

onların, bitkilerin hepsinden çiftler, yani dişi ve erkek olarak çiftler yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı karada. Hayvanlara binmek söz konusuydu o zaman. Ve denizde de gemiler, tabiatıyla yelkenli gemiler. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Nuh'tan yüzlerce sene sonra dünyaya geliyor ve dünya üzerinde yelkenli gemiler söz konusu. Ama Hazreti Nuh zamanında, ondan yüzlerce yıl önce, Allah-u Teala tenur kaynadığı zaman diyor. Bir, yelkenin dışında bir nesneyle gemiyi harekete geçirmiş Allah-u Teala. O gemi ki bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyada, her tarafta, her kıtada bıraktığı, Hazreti Nuh'un bıraktığı insanlar zaman içerisinde o iklimin muhtevasına ayak uyduruyorlar. O şartlara dayalı olarak adım adım gelişiyorlar ve her türlü ırklar vücuda geliyor. Bu ırkların başka gezegenlerden geldikleri gibi iddialar da var. İddialar kabul edilir veya edilmez tartışmasına girmemek lazım. Öyle de olsa neticede gene Allah'ın yarattığı bir mahluktur insan. Ve uzaydan bu dünyaya bir takım varlıklar gelmişse hala geliyor ve bundan 20 bin sene evvelde uçan hava gemilerinin varlığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse ayrıca dünyada birçok atom harbinin olduğu ayrı bir kesinlik ifadesi. Birçok defa teknik en ileri seviyeye ulaşmış, sonra bir atom harbinin iki tarafı birden yok etmesiyle tekrar sıfıra dönülmüş. Ne demek yok etmesiyle? Yani hayatta kalan insanlar atom savaşının sonunda bütün hücreleri atom sebebiyle mahvolan insanlar olarak geriye dönüyorlar. Geriye kalıyorlar ve mağara devrini yaşıyorlar o insanlar. İnsanlık tarihi içerisinde mağara devirleri normal bir olay değildir. Hazreti Adem zamanında ilk insan ve ilk peygamber kerpiçten evler yapıyorlardı. Buğdayı biliyorlardı, ekmeği biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, konuşuyorlardı, namaz kılıyorlardı, takva sahibi oluyorlardı. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Bu yapma taş devri, bu cilalı taş devri, her neyse, taş devirleri hepsi Adem Aleyhisselam'dan sonraki olaylar, yani bir atom savaşından sonra geriye kalan zavallı insan hüviyetini kaybetmiş varlıkların yaşadığı bir hayat. Onu insanlığın başlangıcı kabul etmek baştan aşağı bir saçmalık. Her neyse sevgili kardeşlerim. Zuhruf Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Liteste bu ala zuhurihi sümme teskuru nimete rabbikum izes teveytum aleyhi ve tekulu sübhanellezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrin.
Mukri Nin Mukrinin Littestevu yerleşmeniz için, istiva kılınmanız için. İstiva etmek, yerleşmek, karar kılmak. Littestevu yerleşmeniz için ala zuhurihi onların sırtları üzerine, sırtlarına sümme sonra tezkuru zikredin. Nimete nimet. Rabbikum sizin Rabbiniz. İza isteveytüm yerleştiğiniz zaman aleyhi onun üzerine ona ve tekulü ve deyin söyleyin Sübhane, Sübhan her şeyden münezzeh ellezi ki o sahare musahar emri amade kıldı. Lena bizim için bize haza bu bunu ve ma kunna ve biz olmadık, olmazdık lehu onu ona mukrinin karin gücü yetenler, gücü yetenler, güç yetirenler olmadık, olmazdık, olamazdık. Onların sırtlarına yerleşmeniz için, nelerin? Hayvanların, aynı zamanda gemilerin içine binmeniz için, gene sırtına, geminin üstüne oturup yerleşmek söz konusu. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini zikredin. Allah Teala'nın size nasıl bir nimet verdiğini düşünün. Ve bunu bize musahhar, emrimizi amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik. Yani bunu kendimize kalsaydı biz bulamazdık deyin diyor Allah Teala.

Allah Teala'nın buradaki ifadesi insanlara teknik açıdan yardımım. İnsanlığın başlangıcından bu tarafa geçen zaman parçaları içinde hep Allah'ın insanlara yeni ufuklar açmasıyla uzay devrine ulaştı insanlık. Ama başka gezegenlerde uzay devrinin başka gezegenlere ulaştıran, ışık hızının ötesinde hızla seyreden taşıt araçlarına ulaşması söz konusu. Bir gezegenin teknik açıdan ulaşabildiği seviye, o gezegende son atom harbinden itibaren geçen süredir. Bu sürenin en uzun olduğu gezegenlerde teknik en ileri seviyededir. Oralarda ışık hızından hızlı giden hava gemileri mevcuttur. Ve hepsi de Allah'ın o insanlığa yardımıyla tahakkuk eder. Ne elde edilmişse Allah Teala mutlaka onlara yardımda bulunarak bunu sağlamıştır. O kişinin Allah'a inanması inanmaması önemli değil. Allah Teala insanlığa hizmet edecek olan bir insana yardım eder. Bütün gezegenlerde ilim hep aynı standartlardan geçer. Telefonun, telgrafın, radyonun, televizyonun art arda gelişmesi sürecinde her şey Allah'ın yardımıyla oluşmuştur. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve inna ila rabbina le munkalibun ve inna ve muhakkak ki biz ila rabbina Rabbimize le mutlaka munkalibun dönenler dönecek olanlar ve biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Bunu da deyin diyor Allah Teala. Biz mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. İşte bir vuslat ayeti daha ve munkalibun kullanmış Allah Teala. Rabbimize dönecek olanlarız. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlarız. Bütün insanlar için olay budur. Allah'ın bütün insanlardan istediği budur. Ama insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki diledikleri andan itibaren şu dünyadaki en mutlu insanlar olmak için ilk adımı atmış olacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka sözünü gerçekleştirecek. O kişilerin ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala açık açık deyin ki bir evvelki ayette öyle deyin diyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a mutlaka Rabbimize dönecek olanlarız. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşma, o kişi ölmeden evvel ulaşması, milaki olması Allah'ın temel emridir. Burada da munkalibun kelimesini kullanmış Allah Teala. Bu da Musa ayetlerinden bir tanesi. Öyleyse Zuhruf 25. Zuhruf suresinin 14. ayet-i kerimesi ve muhakkak ki biz Rabbimize
mutlaka dönecek olanlarız. İnsan ruhunun Allah'a mutlaka döneceğini ifade ediyor. İster kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve Allah'a ulaşsın, İsterse dilemesin, ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ama her halükarda herkes mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Burada Allah'a hem Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanlar, hem de onun dışındaki diğer insanların dizaynı ulaşmayı dilemeyenler, ama ölüm sebebiyle ruhları vücutlarından ayrılarak ölüm melekleri tarafından Allah'a ruhları ulaştırılanlar olarak iki grup insan söz konusu. Ama hepsi de Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklardır. Daha doğrusu onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İster kendileri ulaştırsınlar, ister bunu yapmasınlar, Azrail Aleyhisselam ulaştırsın, yardımcı melekleri beraber, netice değişmez. Ama bu ayetteki munkalibun ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması anlamına geliyor. Çünkü munkalibun bir değişimi de ihtiva ediyor mana itibariyle. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, nefs tezkiyesini yapması, devamlı değişim, ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah Teala'ya ulaşması ve Allah'ın zatında ruhun yok olması. Ve Zuhruf Suresi 15. ayet-i kerime

Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve cealu lehu min ibadihi cüz'a innel insane le kefurun mubin ve cealu ve kıldılar lehu ona min ibadihi onun kullarından cüz'en bir cüz bir kısım inne muhakkak el insane insan ve elbette mutlaka gerçekten kefurun kefur nankör inkar edici mubinun açıkça apaçık ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Muhakkak insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Melekleri Allah-u Teala evlat edinmiş. Hazreti İsa da Allah'ın oğluymuş. Vesaire. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık bir şekilde inkar edicidir. Allah'ın bütün güzelliklerini insanlar inkar ediyor ve her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmamış, kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, insanın da topraktan yaratılmamış, maymundan oluşmuş olduğu iddia ediliyor. Ve Allah-u Teala ne söylemişse, insanoğlunun azgınları, Allah'ın emirlerinin ve ifadelerinin tamamen tersini, hakikatmiş gibi insanlara şeytanın anlattıkları telkinlerle göstermeye çalışmışlar hep. Ve Zuhruf Suresi 16. ayet-i kerimesi,

Çocukları Allah kendisine seçmiş. Oğlanları da onlara ayırmış. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evvel sahabenin yaşadığı toplum bir korkunç toplumdu. Soygunculuk onlardaydı. Kabileler arasındaki kan davası onlardaydı. Küçücük kız çocuklarını daha yaşına bile basmadan götürüp mezara diri diri gömmek onlardaydı. Bunu bir cesaret işi olarak değerlendirirlerdi. Ve sevgili kardeşlerim, kervan soymak, insan öldürmek onlar için tabii bir şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel, ondan sonra ise kainatın en Allah'a yakın insanları olmayı başardılar. Kitle halinde. İşte o kızları istemiyorlardı ve küçücük yaşta kızları mezara gömüyorlardı. Ve burada da Allah Teala yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve olanları size mi ayırdı diyor. Zanlar bu istikamette. Ve Zuhruf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ büşşire eha duhum bima darebe lirrahmani. Meselen zalle veçhuhu müsvedden ve hüve kezim. Kezimun. Ve izâ ve olduğu zaman bu şire müjdelendi. Ehadühüm onlardan birisi bir maşe ile darabe mesela örnek verdi, isnat etti. Li errahmani rahmana darabe mesela örnek verdi, isnat etti. Zalle gölgeledi. Oldu ve şuhu onun yüzü müsvedden siyahlaşmış olan, kararmış olan ve hüve ve o kezimun öfke, şiddet. Onlardan birisi o olaydan bahsediyor Allah Teala şimdi. Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Kız çocuklarını istemiyorlar. Sanki bir şerefsizlikmiş gibi kız çocuğuna sahip olmak. Ve kız çocuklarını daha küçücükken diri diri mezara gömerek öldürüyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra sahabe asla böyle bir şey yapmadı ama etraftakiler aynı şeyi yapmaya devam ediyorlardı. Kutu ve diğerleri. Ve 18. ayet-i kerimeye geliyoruz. Zuhruf suresi ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. Eve men yüneşşe'u fil hilyeti ve huve fil hisami gayru mübin. Mı ve men ve kimse yüneşşe'u büyütülür, yetiştirilir. Fi el hidiyeti, ziynet içinde süs eşyalar arasında ve hüve ve o fi el hisami, mücadele içinde, mücadelede, hasımlıkta gayru olmaksızın olmayan mübinin açıkça apaçık. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyen kim? Kız çocuklar. Kız çocukları mı Allah'a isnat ediyorlar? Kız çocuklar sanki bir
yüz karasıymış gibi mütalaa edilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki toplumda, onun devrinde de sahabenin dışında kalanlar aynı şeyleri aynı şekilde yaşamaya devam ettiler. Kız çocukları öldürmek, erkek çocukları bağırlarına basmak, erkeğe kızlardan çok daha büyük bir hüviyet vermek, o zamanın temel tatbikatıydı. Böylece Allah-u Teala'nın yarattığı kız çocuğu inkar etmek, reddetmek, öldürmek söz konusuydu. Erkek çocukları ise müjde olarak telakki etmek. Zuhruf suresinin 19. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealül melaike de ellezine hum ibadur rahmani inasa e şehidu halka hum se tuk tebu şehade tuhum ve yus elun ve cealü ve kıldılar yaptılar el melakete melekler elezine ki onlar hım onlar ibadı kullar er rahmani rahman İnasen dişiler e mi şehidü şahit oldular halkahüm onları yarattı se Türkçe bu yazılacak şehadetuhum onların şehadetleri şahitleri ve yusalûn ve sorulacaklar sorgulanacaklar ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar oysa ki meleklerin cinsiyeti yoktur. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar diyor Allah Teala. Melekler dişidir diyorlar. Onların yaratılışına şahit mi olmuşlar? Allah Teala soruyor. Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.

İşte Allah'ın yaratması ve insanların Allah'ın yaratmasını tekzip etmeleri, yalanlamaları, kendilerine göre hüküm çıkarıp ahkam kesmeleri. Ayet 20 Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu lev şa'er rahmanu ma abednâhum ma lehum bi zâlike min ilmin in hum illa yahrusûn. Ekalü ve dediler, lev şayet eğer, şayet diledi, er-Rahmanü Rahman, ma abednâhum, biz onlara tapmazdık. Ma lehum, onların yoktur, bizalike bunda, min ilmin, ilimden, yani bir ilim. İn illa eğer olursa sadece olur. Hum onlar, in eğer olursa sadece olur. Yahrusuyla yalan söylüyorlar, uyduruyorlar. Ve onlar eğer Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Burada aslında bir evvelki ayet-i kerimede meleklerden bahsedilmişti. Meleklere tapıyorlarmış gibi. Bir anlam çıkıyor ama aslında putlara tapmak söz konusu. Eğer Rahman dileseydi biz onları tapmazdık, biz onlara ibadet etmezdik diyorlar. Bunlar putlar olsa gerek. Meleklerse, meleklere de tapanlar var manası çıkıyor. Allah-u Teala diyor ki, onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Ve 21. ayet-i kerime, Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Em ateynâhum kitâben min kablihi fehum bihi yesteh müstem sikûn. Em yoksa veya ateynâhum biz onlara verdik kitâben bir kitap. Min kablihi ondan önce, fe böylece, hum onlar, bihi ona, müstemsikûn, tutunanlar, sarılanlar, istemseke, sarılmak. Bu kelime biliyorsunuz, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde geçiyor. Fakat istemseke, bir ulvetin vuska şeklinde. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona mı o kitaba mı sarıldılar? Yani sanki ondan önce başka bir kitap verdik de o kitabın bilgisiyle mi hareket ediyorlar? Bu ilmi nereden almışlar? Sadece onların yalanlarıdır demiş oluyor Allah Teala bununla. Ondan önce onlara yoksa kitap mı verdik de böylece onlar ona o kitaba sarıldılar. Onların yalan söyledikleri ifade buyruluyor. 22. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor bel galu inna ve ced na
abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muhtedun. Bel hayır kalu dediler. İnna muhakkak ki biz vecedna bulduk. Abaena bizim babalarımız, atalarımız ala üzerinde ümmetin bir ümmet, din ve inna ve muhakkak ki biz ala üzerinde asarihim onların izleri muhtedun hidayete erenler. Şöyle oluyor sonuç. Hayır, onlar hayır dediler ki, yani onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz.

İşte insanların bu olmayacak sözlerinden bir tanesi de bu. Biz babalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Yani bizim atalarımız, babalarımız puta tapıyorlardı diyorlar. Muhakkak ki biz puta taparak hidayet erdik. Onlar gibi onların yaptığını yaptık. Ve diyorlar biz hidayetteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu ilk hidayettir. Yani kişinin ilk defa hidayete erişi. Hidayet üzere olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamak, hidayet üzresiniz, hidayettesiniz, hidayete ermediniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, gene hidayet üzresiniz, ikinci hidayet üzere olmak. Hidayete ermediniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok oldu. Hidayete erdiniz. Bu ruhunuzun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci defa hidayete erdiniz. Fizik vücudunuz hidayete erdi. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Muhlis oldunuz. Ve nefsiniz hidayete erdi. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İradeniz de hidayete erdi. Hidayetler bunlardır. Kur'an'ın hidayetleri. Ve onlar da diyorlar ki biz puta taparak hidayete erdik. İşte cehalet bu standartlarda sevgili kardeşlerim. Bugün de insanlık değişmiş değildir. Kur'an'ın bütün temel hükümleri unutulmuş ve insanlar Kur'an'dan kopmuşlardır. Kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemedikleri için de hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Düşünün sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası, çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değil. Cehenneme gidecekler ama insanlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Ve 23. ayet-i kerime Zuhruf suresi 23. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike ma erselna min kablike fi kariyetin min nezirin illa kale nütrefiha inna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala asarihim muktedun. Ve kezalike böylece bunun gibi ma erselna biz göndermedik min kablike senden önce fi kariyetin bir beldenin içine beldeye, ülkeye min nezirin bir nezir uyarıcı illa ancak den başka olmamış olsun kale dedi nütrefaha onun refah içinde olanları inna muhakkak ki biz vecedna biz bulduk aba ena babalarımız atalarımız ala ümmetin bir ümmet din üzerinde ve inna ve muhakkak ki biz ala asarihim onların izleri üzerinde muktedun iktida edenler, tabi olanlar, onların yolunda olanlar, onlara uymuş olanlar. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Yani hangi ülkeye Allah-u Teala bir nezir göndermişse, uyarıcı göndermişse, nezirler biliyorsunuz,
Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amil olanları müjdelemek için ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmak için gönderilirler. Bir ülkeye de nezir gönderilebilir. Onların adı Resul'dür. Ama şehirlere de Allah Teala nezir gönderebilir. Onlar da uyarmakla vazifelidirler. Nezir tabirinin Resul'le paralel kullanıldığı görüyoruz. Büyük Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 71. ayet kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Ama bakıyoruz ki aynı kişiden bahsediliyor. Aynı görevi yapan kişiden bahsediliyor. Öyleyse nezir inzar eden, uyaran manasına geliyor. Resul de elçi olarak gönderilen bu Resul'e Allah Teala bu neziri gönderdiği zaman o nezire diyorlar ki o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız. Ve onların izleri onları dalalette bırakıyor. 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kale evelev citukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaekum kalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kale dedi, evelev ve olsa da mı citukum size getirdim. Bir ehla daha çok hidayet erdireni mimma şeyden vecettüm siz buldunuz aleyhi onun üzerinde aba hüküm sizin babalarınız, atalarınız galu dediler inna muhakkak ki biz bimâ şeyi ursiltüm siz gönderildiniz bihi onunla kendisiyle kafirun inkar edenler. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden, dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Resuller, nezirler Allah'ın emriyle vazifeli kılınır ve Allah'ın ayetlerini söylerler. İşte bugün söylenmesi lazım gelen ayette Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleridir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيْكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır ve onlar mutlaka cehenneme gidecektir diyor Allah Teala. Açık ve kesin bir hüküm. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar, şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebet der, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa, bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize münaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümün büşrâ febeşşir ibâdî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel asri, zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazlası fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar, hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor. Zulmani kapıya kadar itiyor. Ve baskı sebebiyle zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa, şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler, nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde, üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumandanı olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasaklarında serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri içinde geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi

hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefsi ile ruhu arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez, bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta

kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur. Emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için, emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit.
bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer.
ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirseniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza, en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlim mantubi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatih.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere onun üzerine bir sohbet. Sevgili kardeşlerim, insanlar topluluk halinde yaşamak üzere yaratılmıştır. Yani sosyal mahluklardır. Mutlaka beraber bulunmak mecburiyetindedirler. Beraber olmak, bir olmak, öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman insanlarla beraber olursanız, başka insanların güzel taraflarını anlatın. Sizden hiç kimseyi incitecek bir söz sadır olmamalı. Öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum başkalarının haklarına en büyük ölçüde riayetkar bir toplum olmalı. Öyleyse bir toplumda insanlar birbiriyle konuşurken, bir topluluk halinde konuşurken veya sadece iki kişi konuşurken başkalarının yaptığı güzel davranışları anlatıyorlarsa, toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum yüce bir toplumdur. Allah'ın yücelttiği, hedeflere ulaştırdığı bir toplumdur. İşte şeytanın en çok zıddına giden, en çok öfkelendiği, en çok kudurduğu toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini zemeden, birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirinden şikayet ettiği bir toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Allah'a mı hizmet etmek için buradasınız, yoksa şeytana mı? Eğer Allah'a hizmet etmek için buradaysanız, o zaman yapmanız lazım gelen şey, yaptığınız şey değildir. Ne zaman birisi
bir başkası hakkında size kötü bir şey ulaştırmak istiyorsa, başkasını zemmetmek istiyorsa, onun hatasını, kendisinin doğrusunu söylemek istiyorsa, ona bu fırsatı vermemek mecburiyetindesiniz. Açık bir şekilde onu dinlemek istemediğinizi söylemelisiniz. Hiç kimsenin bir arkadaşına, bir yakınına başka birisini zemmetmek hakkı olmamalıdır. Bu bir hak değildir. Bu dedikodudur. Bu şeytanın yanında toplanma talebidir. Kim başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsa, söylediği kişiye bunun manası şudur: benimle bir ol, ona karşı olalım. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerindeki en üstün toplum, Allah'a en yakının refakatinde olan, beraberinde olan gruptur. Ve dikkat edin, kendinize dikkatle bakın. Hangi noktada, nerede bir toplantı yapıyorsanız, etrafınıza dikkatle bakın. Oradaki insanlar bir gayeye, yani Allah için hizmete kendisini adamış, aralarında hizipler teşkil etmeyen insanlar mıdır? Yoksa gruplar mı oluşmuştur? Toplumun içinde bir takım insanlar birbirlerine karşı davranışların mı sahibi olmuştur? Herkes birbirinden şikayet eden durumda mıdır? İşte toplumun çökmesi bu standartlarda gerçekleşir. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, başkasına düşman olduğu, hayatı, etrafındaki insanları başkasına şikayet etmekle geçen bir zavallılar grubu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi ülfet ederek sizi uzlaştırdı ve birbirinizle can dostu oldunuz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, dedikodu tasavvuf camiasına hiçbir zaman sızmaması lazım gelen bir korkunç afettir. Öyleyse şu andan itibaren kim size başkaları hakkında negatif bir şey ulaştırıyorsa, siz ona "sen gerçekten bizim aramızdan biri misin?" diye bir sual sormalısınız. Bizim kardeşlerimiz başkalarını zemmetmezler.
Bizim kardeşlerimiz başkasının dedikodusunu yapmazlar. Başkasını şikayet etmezler. Eğer bir insan başkasını şikayet etmemeyi başarırsa, başkaları da onu şikayet etmemeyi başaracaktır. Sevgili kardeşlerim, bizi sizlerin hatalarınızı örtmesi lazım gelen bir müessese olarak düşünüyorsunuz. Siz hataları yapacaksınız, biz de onları örteceğiz. Bu konunun sadece bir kanadı. Diğer kanadı da var. Bize ulaştığınız zaman öyle bir standartta ulaşıyorsunuz ki sizinle beraber olalım ve hakkında şikayette bulunduğunuz kişiyi beraberce alaşağı edelim. Onunla da dersini verelim. Böyle mi olmalı? Yoksa siz aralarında anlaşmazlık olanları uzlaştırmak için mi varsınız? Bana söyleyin. Neden taraf tutmak? Neden bizi de kendi tarafınıza çekmek? Neden başkalarını karşınıza almak? Bu dünyadaki bir toplumu kemiren en büyük hastalıktır. Bu toplum böyle bir kemirilmeye layık değildir. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın toplum bizleriz. Hidayet çağının gerçek sahipleri. Allah'ın hidayeti öğrettiği, hidayetle gönderdiği, hidayetle vasıflandırdığı hidayet çağının sahibi eğer o bizsek, siz bize başkalarını zemmetmek üzere gelemezsiniz, gelmemelisiniz. Bir insan başkalarını zemmederek bize gelirse, başkalarının aleyhinde bulunmak üzere, onların yanlış davranışlarını bize belirtmek üzere bize gelirse, iki kişiden, iki karşı gruptan bir tanesini dost edinip diğerini karşısına alırsa, bizi de kendi safında görmeye çalışırsa, bu dünyadaki en büyük hatalardan biridir. Hepiniz etrafınızdaki insanlarda anlaşmazlık gördüğünüz zaman taraflarından birinin muhafazakarı ötekine karşı olmayacaksınız. İkisinin arasını bulmakla görevlisiniz. Mutlaka iki tarafta da hata vardır. Birindeki hata çok daha büyük olabilir. Birinin hatası yok denecek kadar az olabilir. Ama yok değildir. Mutlaka o kişi de bir hatanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Başkalarının hatalarını görmezlikten gelseniz, o size yanlış davranış sergilediği zaman bile siz ona doğru bir davranışla cevap verseniz. Size yanlış davranıldı diye onu karşınıza alıp düşman saflarda mütalaa etmeseniz. Dostluk için var olsanız. Birbirinizin dedikodusunu etmeseniz ne olur, ne kaybedersiniz? Dedikodu
sadece şeytanın ortaya koyduğu, şeytanın hedefine hizmet eden bir vasıtadır. Nedir şeytanın hedefi? Şeytanın hedefi hepinizi birbirinize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Yanınızdaki kardeşinizin size karşı söylediği sözlerden birisi size batmışsa, şeytan onu mutlaka kullanacaktır. Sizi ona düşman etmek için devamlı sizi meşgul edecektir. Ta ki onun o sizi üzen davranışına siz de onu üzecek olan bir davranışla karşılık veresiniz. Hayır, öyle yapmayın. Sizi üzecek bir şey söyleyen kişiden onun sizden özür dilemesi lazım gelirken siz dileyin. Siz ondan af dileyin. O zaman sizin bu büyüklüğünüz onu mahcup edecektir. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri toplumu hedef tayini yapmak suretiyle ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisi size başkasını çekiştirmek gereğini duyarsa, bunu yaptığı zaman sizin göreviniz onu derhal durdurmaktır. Hiç kimsenin görevi haklı veya haksızdan birini seçip diğerine karşı olmak değildir. Hepinizin görevi iki tarafı barıştırmak, dost kılmaktır. O zaman göreceksiniz ki haklı olduğunu iddia eden kişi birçok konularda aslında haksızdır. Karşı taraf ona onun söylediği şeyi yapmış olabilir. Ama o kişi böyle bir davranış biçimini hak etmek istikametinde daha evvel karşı tarafa neler yaptığını size söylemeyecektir. Sadece taraftar toplamaya çalışmaktadır. Şeytan insanların arasını böyle açar. Taraflardan birinin yanında olur, diğerine karşı olur. Halbuki aynı şeytan bir başka konuşmada diğerinden yanadır. O karşı tarafı da birinci tarafa düşman etmek için çalışmaktadır. Bir ve iki numaralı taraflar olduğunu düşünün. Birisi A'ya gidiyor, bir numaralı taraf, iki numaralı tarafın aleyhinde konuşuyor. Kendisine şöyle şöyle yanlışlıklar yaptığını söylüyor. Başka birisi de iki numara B'ye gidiyor, bir numaranın kendisine şöyle şöyle şöyle kötü şeyler yaptığını söylüyor. A ve B eğer bu bir ve iki numaradan etki alırlarsa 1 ve A 2 ve B'nin karşısında oluyor. Ondan sonra bu 2'ye B'den başka C ekleniyor, D ekleniyor, A'ya F ekleniyor, Z ekleniyor ve iki karşı taraf oluşuyor.
Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sürece sahabenin arasında ikilik asla oluşmadı? Çünkü o bu nasihatları onlara her zaman söylerdi. Her zaman her sahabe karşısındaki kişinin Allah nazarında kendisinden daha kıymetli olduğuna inanırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer'in şehit olmak üzere olan kişilere elindeki su kabından su ikram etmesi olayını. Sahabe derin yara almış birçok kardeşimiz, birçok sahabe ve şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer de elindeki suyla onlara ulaşıyor. Hemen bir tanesini uzatıyor su kabını. Tam birinci sahabe su kabını alırken gene şehit olmak üzere bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Kendisine su uzatılan birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Bu kişi ki şehit olmak üzere ve şehit olmak üzere olan ölüme yaklaşan kişinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, bütün hazinelerden daha kıymetli olan şey su. Ama bu sahabe başka bir sahabe için diyor ki onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Bu şehit olmak üzere olan bir kişinin vasiyetidir. Bu vasiyete uyan Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. Suyu uzatıyor. Tam ikinci sahabe elini uzatıp suyu alacakken üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu da ikincinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Koşarak üçüncüye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer su kabıyla ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye geri dönüyor. O da şehit olmuş. Hayatlarının son deminde kendileri için bütün hazinelerden daha değerli olan bir bardak suyu başkalarına ikram edebilen bir sahabe grubundan bahsediyoruz. Mekke'deki sahabe Medine'ye göçmek mecburiyetinde kaldıkları zaman Medine'deki sahabenin her şeylerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Eşit olarak. Ve sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamışlar hepsi. Mekke'den gelen kardeşlerini en büyük oranlarda dostlukların sahibi olarak değerlendirmişler. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizler öyle misiniz? Bütün toplumlara sesleniyorum. Dedikodunun, başkalarını kötülemenin ayyuka çıktığı bir Türkiye sergileniyor. Dünya üzerinde dedikoduyu 600 yıl en az yapan ülke olan Osmanlı'dan sonra bugün bu ülke en çok dedikodu üretenlerden birisi haline gelmiş. Ve sevgili kardeşlerim, ya sizler Allah'ın Resulüne layık bir cemaat oluşturabildiniz mi? Böyle olan
cemaatlerin aranızda hamdolsun ki var olduğunu biliyoruz. Bazı gruplar bunu gerçekleştirmiş durumda. Onların arasında bir anlaşmazlık. Grupların gruplara dost olmaması olayı yok. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bize başkalarının hatalarını söylemek üzere geliyorsanız, bunu Allah-u Teala'nın bir emri sayıyorsanız, bilin ki bu Allah'ın emri değildir. Allah'ın yasak ettiği bir müessesedir. Kiminle anlaşmazlık halindeyseniz, bu anlaşmazlığı derhal dostluğa çevirmelisiniz. Son zamanlarda bize ulaşan telefonlar arttı. Birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Bize ulaşıyorsunuz ve bizim onunla değil sizinle beraber olmamızı istiyorsunuz. Tabiatıyla sizinle anlaşmazlığa düşen kişi de bize ulaşıyor. O da sizinle değil, onunla beraber olmamızı istiyor. Ne yapmak istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi beraberinize alıp karşı tarafı ezmek mi istiyorsunuz? Onu cezalandırmamızı mı istiyorsunuz?

Allah'ın dostları böyle bir görevle mi görevlendirilmeli? Yoksa anlaşmazlıklar daha oluşurken siz, bizatihi siz şikayet eden A, onunla dostluğu kurmak için hemen harekete geçmeli misiniz? Şikayet eden B, siz de A ile kaybedilmekte olan dostluğun yeniden kurulması için derhal temasa başlamalı mısınız? Taraflardan birisi hatalıdır. İkincisinde de mutlaka hata vardır. Hiç kimse sıfır hatalı olamaz. Önemli mi sevgili kardeşlerim, hatanın büyüğünün kimde oluşu? Bir dostu kaybedeceksiniz. Onu karşınıza alacaksınız. Diyelim ki beni devreye soktunuz, biz de onu cezalandırdık. Ne geçti elinize? Söyler misiniz bana? Onu cezalandırmamızdan zevk alacak kadar küçülecek misiniz? O zaman tasavvufta olabilir misiniz? O zaman Allah'ın dostu olmanız vasfı devam edebilir mi? Neyi hedefliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bize başkalarının yanlışlarını ulaştırıp o başkası hakkında veya başkaları hakkında bizi etkilemeye çalışmanız hangi asla dayalıdır? Şimdi diyeceksiniz ki biz adaletin tecellisini istiyoruz. O adaletin tecelli etmesinden evvel acaba sizin de hatalarınız yok mu diye düşünmeniz gerekmiyor mu? Birisinin size istemediğiniz tarzda davranmasının arkasında size ait yanlışlıklar olamaz mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden? Size karşı bir hata yapıldığında sanki siz hatalıymışsınız gibi, haklısın, gerçekten ben bu konuda yanlış davranmışım. Ama bundan sonrasına karşı bu tarzda bir yanlışı hiçbir zaman yapmamaya çalışacağım. Benden emin olmanı istiyorum. Ben seninle aynı yolun yolcusu olduğumuza göre, aynı mürşide tabi olduğumuza göre, ben seninle dostluğu devam ettirmek istiyorum. Bu yanlış olarak değerlendirdiğim bu olay sebebiyle de senden af dilerim dediğiniz anda olay bitmeyecek mi sevgili kardeşlerim? O zaman bir düşman kazanacak yerde bir dost kazanmış olmayacak mısınız? İşte sahabe bunu yaptılar. Onlar birbirinin can düşmanıydılar. Neden? Çeşitli kabilelere ayrılmışlardı. Her kabiledeki insanlardan bir kısmı karşı kabileler tarafından mutlaka öldürülmüştü. Kan davası vardı aralarında. Ve bu kan davası kıyamete kadar devam edecekti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vaziyet etmesiydi duruma. Siz birbirinizin can düşmanıydınız, sonra en büyük dostlar oldunuz diyor Allah Teala. Allah kalplerinizi telif etti. Şimdi eğer Allah'ın en yakını sizin kalplerinizi telif edemiyorsa, o zaman ona yakın olduğunuzu iddia edebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Böyle bir iddianın sahibi olabilir misiniz? Ulaştırdığınız
konularda çok açık bir şekilde başkalarına dost olmadığınızı görüyorum. Onları affetmeyi düşünmüyorsunuz. Onlara yaklaşarak hatalarını konuşmayı düşünmüyorsunuz. Oysa ki böyle bir konu o kişiyi o hatayı bir daha yapmaması konusunda kesin şekilde doğruya yöneltebilir. Bunu tercih etmiyorsunuz. Onunla hatasını konuşarak düzeltmesini temin etmek yerine bize ulaştırmayı tercih ediyorsunuz. Bizim onu cezalandırmamız sizin için mutluluk vesilesi olacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Gerçekten öyle bir şey yapmış olsak, onun neden azarlandığı konusu sizin içinize bir ukde olur. Sevgili kardeşlerim, bununla yetinmeyerek başkalarını da devreye sokarak fikrinizin doğru olduğu tezini bize ispat etmeye çalışmanız da yanlış değil mi? Hak'tan yana olduğumuzu unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Kendinizi haklı görebilirsiniz. Ama bu bizim sizinle beraber olup karşı tarafı cezalandırmamız için sebep teşkil edemez. Sizin görevinizde o olmalıdır. Onu karşı taraf hak olmaktan çıkarıp sizin tarafınızda kılmak. Sadece ona dost olmanız da mümkün. Sevgili kardeşlerim, karşısında olmanız da değil, yanınızda olmanız da mümkün. Yanında olmanız da mümkün onun. Size karşı yanlış davranışlarda bulunan birçok insan olacaktır. Onların hepsini terbiye etmekle ne siz görevlisiniz, ne de biz görevliyiz. Eğer hepiniz size yanlış davranan kişiyi dost kılmak üzere harekete geçerseniz, bizim aramızdaki kardeşlerimize sesleniyorum. O zaman düşmanlıklar biter. Bu bir teori değildir. Bu bir tatbikattır. Gerçekleştirdiğiniz zaman mutlak olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunun sağlanmış olduğunu göreceksiniz. Tıpkı onlar nasıl sağladılarsa siz de sağlayabilirsiniz. Hep dost olmuşlar, barıştırılmışlar. Kan davası olan kabilelerin hepsi birbiriyle can dostu olmuş. Öyleyse eğer bize ulaşıp da telefon edip de yarım saat hatta daha fazla bir süre başka birini veya birkaç kişiyi hatalı bulduğunuzu bize ispat etmeye çalışıyorsanız ve bizim yapmanız lazım gelen şey onları bize kötülemek değil. Yanlış hareket ettiğini söylediğiniz bu kişilerle kendisine karşı yanlış davranılan kişi arasındaki dostluğu yeniden kurmak olduğunu söylememiz, hataların gerçek anlamda hangi hüviyette olduğunu göstermez mi? Yapmanız lazım gelen şey, iki taraf olduğunu kabul ettiğiniz insanlardan bir tarafı tutup
öbür taraf hakkında her türlü negatif şeyi bize ulaştırmak mı? Yoksa iki tarafı bir araya getirerek bir şahit gibi, bir aracı gibi, bir Allah dostu gibi, gerçek Allah dostu gibi onlara ulaşıp aralarını bulmak, yeniden kaybedilen dostluğu oluşturmak, sağlamlaştırmak değil mi? Neyi amaçlıyorsunuz insanları bize devamlı şikayet etmek suretiyle? Onlardan bir tarafı tutmamızı ve onunla beraber iki taraf arasındaki düşmanlığı bizim devreye girmemiz suretiyle güçlendirmemizi mi istiyorsunuz? Öyle yapacağımızı ümit ediyor musunuz gerçekten sevgili kardeşlerim? Mutlaka hepinizin hatası vardır. Taraflardan birinin daha çok hatası vardır. Diğerinin daha az hatası vardır. Ama hiç kimse hiç hatasız değildir. Öyleyse güzelliklere ulaşabilmek. Sevgili kardeşlerim, son zamanlarda sizlerden ulaşanlar çok güzel bir manzarayı oluşturmuyor. Devamlı birbirinizi kötülüyorsunuz. Dedikodu adı verilen çok çirkin bir afet her tarafa

şartlarda ulaştırmak manasını taşır. Çünkü ulaşan her kişi, sözün kendisine ulaştığı her kişi, onu bir başkasına söylemek için can atacaktır eğer bu fikir yapısındaysa. Ve biz insanlar başkasını anlatırken kelime kelime anlatamayız. Mutlaka farklı kelimeler kullanacağız, farklı cümleler kullanacağız, aynı konuyu anlatmaya çalışacağız. Ama ne kadar hüsniyet sahibi olsak, kendimizden bir şeyler ilave etmek mecburiyetinde kalacağız. Böylece insanlar kendilerinin ne kadar önemli insanlar olduğunu başkasına ispat etmek için dedikodu yaparlar. Çünkü o sırada dikkatle dinleneceklerdir. Onlar için önemli bir şeydir. Ve de her dedikodu, yani bir başkasının kuyruğunu çekmek, o kişiyi o birkaç dakika içinde belki başkalarının karşısında önemli bir kişi haline getirir. Birkaç dakika. Ama sonra herkes o kişinin sadece bir dedikoducu olduğunu anlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz o ki toplum dedikodu adı verilen her an hakikatlerin ötesine taşabilecek olan çok yanlış bir davranışın zebunu olmuştur, esiri olmuştur. Böyle davranan bir kardeşimiz acaba utanç duymaz mı? Allah Teala bu konuyu, dedikoduyu kesinlikle devre dışı bırakmış. Yasak kılmış. Başkalarının hatasını başkalarına götürmeyin diyor, ulaştırmayın diyor. Göreviniz ulaştırarak insanların arasını açmak değildir. Birbirine karşı dargın olan, anlaşmazlığa düşen kardeşlerinizi bulup iki tarafı bir araya getirip dost kılmaktır. Anlaşmazlıkları yok etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın en çok değer verdiği bu toplumu ancak böyle çökertebilir. Eğer sizler bizim kardeşlerimizseniz, Allah'ın emirlerini alıyor ve o emirleri yapmaya çalışıyorsanız, o zaman yaptığınız şey Allah'ın emrini tatbik etmek olmuyor, onun emirlerine karşı çıkmak oluyor. Bir toplumu kemiren en büyük afet dedikodudur sevgili kardeşlerim. Hep taraflar oluşturursunuz. Birbirine kızan taraflar. Taraflar oluşturun ama birbirini seven taraflar olsun bu. Nerede? Birbirine kızanları, birbirinden şikayet edenleri görürseniz deyin ki durun. Allah'ın bize ulaştırdığı talimat bu değil. Sen bu sözlerinle beni o kardeşimize karşı yanına

almak istiyorsun. Senin yanında olacağım ama ona karşı olacağım. Hayır, Allah-u Teala bunu emretmiyor. Allah'ın bana bu konudaki emri seninle onu barıştırmak. Hadi gel beraberce o kardeşimize gidelim. Senin ne ölçüde doğru söylediğini onun ağzından dinleyelim. Başkalarını da alın. Ve orada bir araya gelerek o iki kardeşimizin arasındaki bu yüksünmeyi, bu kırılmayı, bu dargınlığı yok etmeye çalışın. Eğer birazcık uğraşırsanız etraftaki 5-6 kişi bu iki kardeşimizin yanına gidip de onları birleştirmeye, barıştırmaya çalışırsa onu başardığınızı göreceksiniz. İşte hepinizden beklediğim bu sevgili kardeşlerim. Küs avcılığına çıkın. Kim kime küsmüşse, kim kime dargınsa onları yakalayın, gruplar halinde olun. Onları mutlaka barıştırmaya çalışın. Ama kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hepiniz eminim ki şu andan itibaren bir gayretin sahibi olacaksınız. O zaman hatanızın ne kadar büyük olduğunu tespit edeceksiniz. İnsanlara başkalarını kötülemenin, başkalarının dedikodusunu yapmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu ispat etmiş olacaksınız. Doğru bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Birisinden bahsediyorsunuz. Onun yanlış bir davranışını, size göre yanlış bir davranışını başkalarına anlatıyorsunuz. Onu kötülemiş olmuyor musunuz? Allah Teala birbirinizin hatasını gördüğünüz zaman o hatayı örtün diyor. Siz başkalarına söylüyorsunuz. Allah Teala'nın emri hata görüldüğü zaman hatanın örtülmesi. Bunun manası ne? Hatayı gördüğünüz zaman o kardeşimizle açıkça konuşmalısınız. Bu senin davranışında ben şöyle bir hata görüyorum. Bak, o kardeşimizle bu konuşmayı yaptınız ama o sana darıldı. Hadi gel beraberce gidelim, gönlünü alalım. Tekrar sizi barıştırayım. Böylece daha birbirinize küsmeden, negatif bir sonuç çıkmadan bu olayı bitirelim dediğiniz zaman o kardeşimiz sizinle beraber böyle bir işe girişecektir. Hiçbirinizin bilerek, isteyerek başka birine düşman olacağınızı ve başkalarını da etrafınıza toplayarak onun karşısındaki düşmanların sayısını arttırmak konusunda gayret edeceğinizi, böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu olmaz. Bu kadar küçülemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, davranışlarınızı en güzele yöneltmelisiniz. Biz hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevgimiz hepinize yeter. Hepinizi Allah için yaşayan, sadece Allah için yaşayan, Allah'a gönül vermiş ve bütün kardeşlerinin mutluluğu için gayrette bulunan Allah dostları olarak düşünüyoruz. Böyle bir görüntüye leke sürmek istemezsiniz diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten ağızdan ağza olaylar
ulaştırılırken yapılacak katkılar sebebiyle dedikodu yapanlar başkalarının hatalarını daha üst boyutlara taşımış olmuyorlar mı? Ve bu bir korkaklık değil mi? Birisine şu veya bu sebeple kızıp onu yere vurmak için taraftar toplamaya çalışmak değil midir bu dedikodu? Başkalarının dedikodusunu yapmaksa mutlaka iki taraftan birinin tarafını tutmak manasını tazamın etmiyor mu? Neden iki taraf arasındaki düşmanlık daha çok körüklensin de birbirine düşman kişi bir kişiyken, iki kişiyken, 10 kişi olsun, 20 kişi olsun, 100 kişi olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Bizi niçin dinliyorsunuz? Allah'ın güzelliklerini ve doğrularını size anlatalım diye değil mi? O doğrulardan ne zaman hayatınıza tatbik edecek neticeleri, hayatınıza tatbik edeceksiniz? Ne zaman Allah'ın istediği gibi sahabe gibi bir toplum oluşturacaksınız? Siz bu devrin sahabeleri olmalısınız. Böyle mi olacaksınız sevgili kardeşlerim? Birbirinizin kalbini kırarak, taraf tutarak, bizi kendinizle beraber başkalarına haddini bildirelim diye bir taraftar olarak kullanmak üzere mi? Yapmanız lazım gelen şey, insanlarla açık bir şekilde konuşup, dostluk elinizi uzatıp, eğer bir hata yapmışlarsa onu affedip, onu kazanmak değil mi sevgili kardeşlerim? Kalpler böyle telif edilmez mi? Allah Teala sahabenin kalbini telif etmiş. Bir kabile kan davasından vazgeçtim diyor. Öteki kabile de vazgeçiyor. Ondan sonra bütün kabileler vazgeçiyor. Önemli olan ilk adımdır. İlk adımı atan olun. Eğer aranızda başka kardeşlerimizle bir anlaşmazlık varsa bunu mutlaka ortadan kaldırın. Dost olun. Birbirinizi sevin. Anlaşmazlıkları başkalarına taşımayın. Ve başkalarının dedikodusunu yapmayın. Şu anda dedikodusu yapılmayan hiçbir yer kalmamış vaziyette. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl olur? Siz Allah'ın dostları, Allah'a en yakın insanlar, en çok sevdiklerinizin bile dedikodusunu yapacak kadar çürüdünüz mü? Ne zaman değişeceksiniz? Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler bu dedikodu adı verilen illetten mutlaka kendilerini kurtarmalıdır. Kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a
yönelin. Size başkalarının dedikodusu geldiği zaman o dedikodu edene deyin ki, bak sana bir teklifim var. Hadi gel seninle beraber o bahsettiğin kardeşimize gidelim ve onunla barışalım. Sizleri birbirinize dost kılmak, bu benim görevim olmalı. Hadi gel, beraberce gidelim. Ya da o kişiyi buraya çağıralım. Ama aranızdaki bu ufacık yanlışlığı daha büyümeden evvel mutlaka düzeltelim. İşte bunu yapmanızı bekliyorum sizlerden. Hayır sevgili kardeşlerim, takip ettiğiniz yol doğru değil. Başkalarını ezmek için başka birisini vasıta olarak yanınıza almaya çalışmak, hele bu biz isek, büyük bir hatadır. Biz şeytanın size telkin ettiği o davranış biçimini benimsemeyiz, kabul de etmeyiz. Hepinizle beraber, hepinizi yek diğerine dost etmek için, dost kılmak için, sevgili kılmak için vazifelendirildik. Kalpleri telif etmekle vazifelendirildik. Kalpleri birbirine düşman kılmak için, karartmak için değil. Bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepinizden beklediğim bir şey var. Size başka birinin dedikodusunu yapmak üzere gelen, başka birisini kanayan bir konuşmaya şahit olduğunuz zaman onu ikaz etmek hepinizin boynuna borçtur. Bu ikaz hiçbir zaman o kardeşimizi üzecek bir mahiyet almamalıdır. Burada çok ince düşünmek ve davranmak mecburiyetindesiniz. O sözü söyleyen kişiyi yaptığına pişman etmek, onu huzursuz etmek değil niyetiniz. Sakın kaş yapayım derken göz çıkarmayın. O hatayı yapmış diye o kişiyi azarlamaya, onu küçük düşürmeye kalkmayın. Bu nazik konuda hepinize büyük görevler düşüyor. Her tarafta bizlere çok şeyler olduğu söyleniyor. Bunları onlar söylemese de Allah-u Teala bize söyleyebilir. Sevgili kardeşlerim, bizim üzerine durmak istediğimiz şey, sizlerin tek bir toplumu oluşturabilmeniz, Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirinin düşmanı değil, dostu olan, bu sebeple fırkalara ayrılmamış olan tek bir toplum. Ne zaman bir toplum arasında İnsanların birbirine dost olmadığı, hatta düşman olduğu bir ortam vücuda gelirse, orada tek toplum yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka orada mevcut değildir. Fırka parçalanmıştır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi ümit ederim ki dikkatle dinlediniz. Ne yapmanız lazım geldiğini öğrendiniz diye ümit ediyorum. Ve şu anda meydanı boş bulan dedikoducuların bu konudaki gayretlerine kapı açmayın. Size
Başkaları hakkında şikayete gelen kardeşinizi dikkatle dinleyin. Sonra da ona deyin ki, tamam, sen bu konuda haklısın. Ama o ne senin düşmanın ne de benim düşmanım. O bizim dostumuz. Hadi gel dosta gidelim. Aranızdaki o anlaşmazlığı hemen yok edelim. Ne zaman bir dedikodu duyarsanız, kimin hakkında olursa olsun, derhal o kardeşinize bir ikazda bulunmanız lazım. Bak kardeşim, şu anda sen bana başka birinin hatasını söylüyorsun. Yaptığın şey doğru mu? O hatayı yapan kardeşimize sen şu veya bu şekilde bozulduysan, bu seninle alakalı bir konuysa, gel hemen ikimiz beraber gidelim. Ben sizi barıştırayım. Sizleri dost etmeye çalışayım. Başarabiliriz diye ümit ediyorum. Eğer konu seni alakadar etmeyen bir konuysa ama sen bana başkalarının dedikodusunu yapıyorsan, o zaman bu konuda seni ikaz etmekle vazifeliyim. Bana gelen emir bu istikamette, sana gelen emir de bu istikamette. Bu bir dedikodudur ve bu dedikodudan vazgeçmelisin. Ayrıca dedikodu inanılmaya değer bir konu mu? O da meselenin ayrı bir yönü. Sevgili kardeşlerim, dedikodu fitne ve fesatın merkezini teşkil eder. Öyleyse hepiniz ikaz ediliyorsunuz. Dedikoduyu mutlak olarak önleyin. Ne zaman bunu duyarsanız, onu söyleyen kişiyi derhal hepiniz birden ikaz edin. Sizi bir birlik olarak, beraberlik olarak, dedikodu yapmayan bir toplum olarak görmek istiyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayet çağı ise çağımız, sizler hidayetin temsilcileriyseniz sevgili kardeşlerim, hidayet çağının hidayetçileri olarak buna layık olmalısınız. Mutlak olarak bunları gerçekleştirmekle vazifeli olduğunuzu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dedikodulara, birbirinin arkasından konuşmalara, başkalarına şikayetlere paydos demek zamanı geldi. Allah-u Teala'nın emri budur. Bizim görevimiz de size emirleri intikal ettirmektir. Öyleyse ona bu dünyada en çok layık olanlar mevkiinde olmak zorunda olduğunuzu sakın unutmayın. Bu vakfın mensupları, bize tabi olanlar. Başkaları ne yaparlarsa yapsınlar, bu onları ilzam eder. Ama siz başkalarıyla aynı kantarda tartılmayacaksınız. Siz hidayet çağının temsilcilerisiniz. Öyleyse size yakışan davranış biçimlerini sergilemek konunun esasını teşkil eder. Hepinizi Allah'ın yolunda bütün doğru davranışların sahibi olmaya davet ediyorum sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın davetidir. Allah Teala hepinizi bu konudaki bütün hedeflere ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sizleri bu hedeflere ulaştırsın diye
Allah Teala'ya dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt öyle.
1: El Fatiha ve as salavat ala mesale ala Muhammed ezbillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin aleyke ve din iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzalîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Nebi Resuller ve Veli Resuller. Akaid bu konuda büyük hatalar oluşturmuştur. Hataların ölçümü elbet Kur'an-ı Kerim standartlarında. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala Resul tayin eder her kavme, Nebi tayin eder kainata. Nebiler de, bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Yani elçidir. Nebi, Türkçedeki karşılığı peygamber olan kelimedir. Resul de Türkçemizde gene Resul olarak kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesini başka başka alanlarda kullanmış. Mesela Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Firavun'un gönderdiği bir elçi söz konusu. Firavun Hazreti Yusuf'a gönderiyor, Yusuf hapishanede. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani alelade bir ulağın, mümin dahi olmayan birisinin Resul olması, Resul olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması söz konusu. Öyleyse her Resul kelimesi bizim anladığımız manadaki bir kavim Resulünü veya bütün kainatın peygamberi olan Resulü, son peygamber, bu istikamette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di, elbette kapsayamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul yani ulak yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Böylece bir alelade ulak burada açık bir şekilde Resul adıyla anılıyor. Nem Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Berkus diyor ki ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile dönecekler? Hazreti Süleyman'a Belkıs ulak gönderiyor, haberci gönderiyor. Adı Resul. Elçi. Öyleyse bir yerden, bir ülkeden, bir başka ülkeye gönderilen yetkili vazifeliler o ülkeyi temsil etmekle vazifeli olanlardır. Ölüm meleklerine Allah Teala Resullerimiz diye buyuruyor. Enam suresi 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici gönderir. Ehvel kahru evka ibadike. Ve yürüsülü aleyküm hafızah.

Hatta izleyeceği ehadüküm mevtü sizden birinize ölüm gelince geldiği zaman teveffethu Resulüne Resullerimiz onu vefat ettirirler. Vehum la yuferritun. Ve onlar bunu yaparken kusur etmezler. Öyleyse En'am suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ölüm meleklerine Resullerimiz demesi söz konusu. Ölüm melekleri de Allah'ın elçileridir. İster bir ülkenin başka bir ülkeye gönderdiği yetkililer olsun, bunlar Resul'dür, elçidir. İster ölüm melekleri olsun, onlar da Allah-u Teala'nın vazifelileridir. Ama her ikisi de birisi insanların tayin ettiği bir elçi, Belkıs'ın elçisi, biri Allah'ın tayin ettiği bir elçi, Azrail Aleyhisselam ve ona tabi olan, onun emrinde olan ölüm melekleri. Bunun ötesinde Allah Teala'nın kiramen katiben meleklerine de Resul dediğini görüyoruz. Kiramen katibin melekleri de Resul. Zuhruf suresinin 80. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki em yahsebuna enna la nesme'u sirrahum. Ve necvahum. Bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar yoksa? Bela, hayır öyle değil. Ve Resulüna ledeyhim iktubun. Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Yani kiramen katibin melekleri yazıyor. Ne demek? Yazı olarak mektup gibi yazı mı yazıyorlar? Hayır. Allah-u Teala bu meleklerin bir sürücü, bir de şahitten ibaret olduğunu söylüyor. Sürücü, kameraman. Şahit de bu olayların şahidi. Bir sürücü, kameraman, bir de şahit. Bütün insanların etrafında mutlaka bu iki melek her an vazifelidir. Şu anda bu iki melek vazifeli olarak görevlerini yapıyorlar. Her kişinin etrafında mutlaka bu iki melek vardır. O kişinin doğumundan ölümüne kadar onun bütün hayatını filme alır. Bu film üç boyutludur. Her saniye bu film dereceleri ortaya koyar.

dereceler o kişinin cennete veya cehenneme gireceğine delalet eder. Aynı zamanda şahitlik eder. Bu bir sürücü ve bir şahitten oluşan iki tane meleğin vücuda getirdiği iki tane film söz konusudur. Üç boyutlu hologram usulü boşlukta oynayan filmler. Birinci film olayların filmidir. Bu sürücü mutlaka o olayın üç boyutlu olarak filmini çekmiştir. Kişi hayat filminde ömrünün başından doğumundan ölümüne kadar bütün zaman süresi içine çekilmiş filmini mutlaka kıyamet günü görecektir. Bu birinci filmdir. İkinci film o kişinin düşüncelerini yansıtır. Acaba kişi hangi olayı, hangi hedefe ulaşmak üzere yaptı? Bir başkasına zarar verici olay vücuda gelmişse, acaba bu olayda taammüt miktarı nedir? Yani bir suçun bilerek, işlenerek, kurgulanarak husule gelmesi o olayın taammüden işlendiğini gösterir. Kasten, isteyerek gerçekleşen bir olay. Bir misal verelim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor köşe başında. Öldürmek istediği kişi oradan geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Bilerek, isteyerek bir cinayet işliyor. Bu taammüden işlenmiş, bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Ama bir başkası da tedbirsizlik ederek bahçede tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden yere düşüyor. Nablada bir tek kurşun var. O da Nablada. Bir yere takılan tetik tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Ve bu kurşun, Nablada'dan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birisini öldürüyor. Bu da kasten işlenmiş bir cinayet midir? Hayır. Burada taammüt olayı yoktur. Burada tedbirsizlik vardır. İhmal vardır, tesayüp vardır. Ama kasıt söz konusu değildir. O kişi bunu nasıl ispat edecek Mahkeme-i Kübra'da? İspat etmesi gerekmiyor çünkü ispat edilmiş durumda. Düşüncelerinde eğer öyle bir fiil mevcut değilse, o kişiyi kasten öldürme fiili mevcut değilse ama kişi böyle bir hedef mevcudiyeti olmaksızın ölmüşse, o zaman bu kişi böyle bir suçu işlemenin, taammüden işlemenin cezasına muhatap değildir. Kaybettiği derecat, tamamen cinayet işlemiş bir kişinin derecatından çok aşağılardadır. İşte bu kiramen katibin melekleri, onlar da resullerdir. Allah-u Teala'nın resulleridir. Bütün resullerin peygamber olduğu akaidin temel kaidesi. Bütün nebiler Resul'dür. Diyorlar. Ama bütün Resuller Nebi değildir diyorlar o kayıtta.
söylenen ifade bütün nebiler Resul'dür ifadesi yanlış. Bütün nebiler Resul'dür denseydi bu bir gerçek olacaktı. Bütün nebiler gerçekten Resul'dür. Ama bütün Resuller nebidir diyorsa kayıt, o zaman bu bir hatadır. Çünkü bütün Resuller nebi değildir. Gördük ki herhangi bir elçi, Firavun'un gönderdiği bir elçi, Belkıs'ın gönderdiği alâde bir elçi, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimesi peygamberi ifade etmez. Yetmez. Allah Teala ölüm meleklerine de resullerimiz diyor. Allah Teala kiremen katibi meleklerine de resullerimiz diyor. Öyleyse bu bapta akaidde birçok açıdan farklılıklar görüyoruz. Burada bunu demekle kalmıyor akaid ve diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İfadenin ikisi de yanlış. Birincisi, Resuller, bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, nebidir, bir kısmı değildir. Ben görüyoruz ki arada kavim Resulleri var. Her kavimde Allah Teala mutlaka bir Resulü bütün devirlerde var edeceğini söylüyor. Bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman Allah Teala hayatta olanlardan birisini o kavmin Resulü olarak hemen tayin ediyor, vazifelendiriyor, kendisine de tebliğini yapıyor. O günden itibaren o kavmin ölenin yerine vazifeli kıldığı yeni bir Resul söz konusudur. Bu bir kavim Resulüdür. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul hayata getirdiğini, o Resullerin bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. İşte bütün devirlerde yaşayan bir Resul kendi hayatı kadar yaşayacaktır. O hayat boyunca o kavmin Resullüğünü yapacaktır. Ama öldüğü zaman yeri boş kalmayacaktır. Mutlaka yeni bir Resul öldüğü anda tayin edilecektir o kişinin yerine. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse Resuller Allah Teala tarafından vazifeli kılınıyor. Bütün kavimlere gönderiliyor.

Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere onların kavimlerde, ümmetlerde onların arasından Resul beyaz ederiz. O arada vücuda getiririz. O arada doğar. Onların içinde vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Öyle yaparız ki o Resuller kavimlerindeki diğer insanları hidayete erdirsinler. Bir kısmı bu Resul sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık olarak ortada. Allah bütün kavimlere Resul gönderiyor. O kavimdekileri hidayete erdirsinler diye. Allah'ın Resul göndermediği bir kavim olabilir mi? Olamaz sevgili izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz hiçbir kavme bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz, azap edici olmadık. Bir Resul mutlaka her kavme gönderilmiştir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan cehenneme girmeyen hiç kimse olmayacaktır.

Sonra biz kafirleri oturur vaziyette orada bırakacağız. Dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Diğerleri ise cennete girecekler diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın işareti açık olarak geliyor. Cehenneme herkes girecek ama bir kısmı cehennemde cezalandırılacak olanlar, yani cehennemde yanacak olanlar, onlar dizüstü vaziyette çökmüş olacaklar diyor Allah Teala. Diğerleri ise ayrılıp cennete ulaşacak. İşte cehennemde kalacak olanlar, cehennemin kapıları yerinden biraz yukarıya doğru kaldırılarak cehenneme girerler ve burunları mutlaka yere sürtünerek cehenneme girerler. Onlar cehennemin etrafında dağılırlar ve dizüstü çökmüş vaziyette kalırlar. Diğerleri cennette gidecek olanlar, cehennemi gezdikten sonra cehenneme gidecek olanlar, cehenneme uçarak girerler, o kapıdan girmezler. Yükseltilen kapıdan, cehenneme girecek olanların girdiği kapıdan girmezler. Çünkü o kapıdan girerken insanlara sorulur. Yaptıkları şu açıdan sorulur. Size Allah'ın Resulleri, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Burunları sürtünerek yükseltilmiş olan kapıdan. Kapı o kadar az yükseltilir ki onlar geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtülür. Burunlarını yere sürterek cehenneme alınanlar, cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi amine olanları müjdelesinler diye, amine olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, amine olanları müjdelesinler diye ve olmayanları Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz. Kıyamet günü gideceğiniz yer cehennemdir diye uyarsınlar diye göndeririz diyor. İşte bu dizayn üzere bir cehenneme giriş ya cehennemin o alçaktaki kapısından kapı yükseltilerek, burnu sürtünerek girmek ve cehennemin etrafında oturarak beklemek veya yüksek kapılardan, şeffaf ve yüksek kapılardan uçarak cehenneme girmek. Bu cehennemin avlusuna girmek. Her ikisi içinde. Sonra cehennem binasından içeriye girip oradaki Allah'ın insanlara vereceği cezalar konusundaki cehennemin durumunu görmek. Yanan ateşleri, zevanileri, insanların ne kadar büyük işkencelere maruz kalacaklarını görmek üzere cehenneme gidenler, onlar Resullerin kendilerine söylediğini yapmış olanlar. Görüyorlar cehennemde olanları, cehennemin katlarını uçarak dolaşıyorlar. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler, şükürler ederek cehennemden ayrılıp cennete mutlaka ulaşıyorlar. Zümer 71'de de size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Allah'ın ayetlerini okuyarak size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir şu ayetler gereğince. Onun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin demediler mi? Sualin cevabı geldiler, söylediler.
ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bakara 87'de Allah Teala biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor ve Yahudi kavmine hitap ediyor. Size bir Resul gönderdiğimiz zaman Resulü ya öldürdünüz ya da ona itaat etmediniz diyor Allah Teala. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Allah Teala'nın bütün insanlara söylediği hakikatler, Resuller hakkında

Allah Teala'nın söylediği şey, insanlar hangi devirlerde yaşarlarsa yaşasınlar, şu dünya adı verilen gezegenin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi dili konuşarak yaşasalar, mutlaka

bir Resul göndermiş olmayalım. Onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Her devirde bütün kavimlere Allah-u Teala onların içinden onların dilleriyle konuşan bir Resul gönderiyor. Şimdi bakıyoruz Yunus Suresi'nin 47. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki ve li kulli ümmetin resul. Bütün resuller için, bütün ümmetler için bir resul vardır. Ve izâ câe resulühüm kudiye beynehüm bil kıstı. Onların resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmedilir. Ve hum la yuzlemun. Ve onlara zulmedilmez. Bütün ümmetler için Resul mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Sebe 28. Ve ma ersennâke illâ kâfeten linnâzi beşiren ve neziren. Ve lâkinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Biz seni insan, kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler gerçekten. Allah'ın Resullerini gönderme sebebi müjdelemek ve uyarıcı olmaktır. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onun için onu bütün insanların üzerine, bütün kainatın üzerine vazifeli göndermiş. Eğer bir kavim Resulü olsaydı bu ayet-i kerimede, o zaman sadece o kavmin sorumluluğunu taşıyacaktı. Kur'an'da risaletle ilgili olan cin resullerden ve melek resullerden bahsediliyor. Ama cinlerden ve resullerden, peygamber cinlerden ve meleklerden peygamber olması mümkün değildir. İşte Allah Teala Enam 130'da diyor ki ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin Resuller, ey insan ve cin toplulukları. Elem yetiküm resulün minkum. Size sizden resullerimiz, resuller gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati, üzerinize ayetlerimi kısa etsin, size anlatsın, açıklasın. Ve yuzurinekum likâye ümüküm haza, bugün buraya geleceğinizi size söyleyerek sizi inzar etsin, sizi uyarsın. Kalu şehitna, dediler ki şahit olduk. Alâ enfüsünâ, nefslerimize. Ve garretümül hayâtü dünya, dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü alâ enfüsihim ve ennehum kânû kâfirîn. Kendilerinin kâfirler olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi ya maşerel cinni vel insi demekle insan ve cin toplumunun o noktada aynı yerde mevcut olduğunu cehennemde ve onlara cinlere cinlerden resuller, insanlara insanlardan resuller geldiğini açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Hadis suresinin 75. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala risaletle görevli melek resullerden bahsediyor. Allahu yestafi yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlar, meleklerden ve insanlardan resuller istifa eder, seçer. İnnallâhe

Semi'ün, basir, Allah işitir ve bilir. En iyi işitendir, en iyi bilendir. Basir, en iyi görendir. Her kavimde, her zaman parçanın parçasında yaşayan Resuller, kendi dilleriyle konuşurlar, kendi kavminin diliyle konuşurlar. Her kavme, her zaman parçasında mutlaka onların diliyle gider. اَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Biz hiçbir Resul göndermemişizdir ki, onların kendi kavminin diliyle olmasın. Da hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara beyan etsin, açıklasın diye. Li yübeyyine lekum ve yudillullahi men yeşâhi ve yehdi men yeşâ. İşte Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Açıkça Allah Teala söylüyor. Her kavme o kavmin kendi lisanıyla Resul gönderirim diyor. Nahl Suresinin 44. ayet kerimesinde bil beyinati ve zubur beyineler ve semavi kitaplar ve Resuller gönderdik diyor Allah-u Teala. Ezzübürü ve enzelnâ ileyke zikre sana da zikri gönderdik. Litübeyyüne linnâsi. İnsanlara beyan edesin diye. Nezzile ileyhim ve lealekum yetefekkerun. Umarım ki böylece onlar tefekkür etsinler. Fikretsinler. İmali fikretsinler, düşünsünler. Manalarını araştırsınlar, bulsunlar. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitabı indirmiştir. Ama her kavimde, her zaman parçasında var olan nebi olmayan bir resullerine şeriat kitabı hiç indirmemiştir. Âl-i İmrân 81'de Allah-u Teala diyor ki, o zaman ki Allah peygamberlerine, nebilerine, misakin nebilerinden misaklerini almıştı onların. Demişti ki andolsun ki size kitap verdik ve hikmet verdik. Ey nebiler! Sizlere, sizlerden sonra sizlerdekini tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizden galiz bir, büyük bir misak istiyorum. Bu konuda bana bu ağır misakı üzerinize aldınız mı? Bana söz veriyor musunuz? Resuller dediler ki bu ağır misakı üzerimize aldık. Sana söz veriyoruz. İkrar ettiniz mi? İkrar ettik. Siz birbirinize şahitler olun, biz de sizinle beraber şahitlerdiniz diyor Allah Teala. Burada açıkça Allah Teala nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Halbuki akaid Allah şeriat kitapları Allah'ın resullerine verilir. Nebilerse resullere verilen şeriat kitaplarıyla idare edenlerdir tarzında bir açıklamanın sahibi. Allah-u Teala veli resullere hatta başka insanlara da ayetler indirdiğini söylüyor. Bu ayetler şeriatla alakası olmayan ayetlerdir. Araf 175 Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine
tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Galatasaray'ın burada beyan ettiği olay açık ve kesin. Ne peygamber yani nebi ne de resul olmayan birisine de dinlediği zaman Allah Teala ayetler indiriyor açıkça. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hatta o kişi şeytana tabi olan birisi de olsa ona dahi böyle bir kitabı, daha sonra şeytana tabi olacak olan bir kitabı, bir kişiye de bir şeriat kitabı halinde olmayan bir kitabı Allah Teala indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Cin 26'da diyor ki: Alimul gaybi fela yusaru ala gaybihi ehada. Allah gaybı bilir. Gaybı kimseye açıklamaz. İlla men irteda min resulün. Ama resullerinden rızaya ermiş olan kişi hariç. Ve innehu yesluku min beyni yedehi ve min halfihi resada. Resul muhakkak ki o onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Diyor Allah-u Teala. 27. ayet-i kerimesi Cin suresinin açıkça Allah'ın Resullerinden sadece gaybı bilen Resul'e ki bu huzur namazının imamı olan Resul'dür. Peygamberlerin olmadığı devrede Resullerinden sadece huzur namazının imamı olan Resul'e gaybı Allah-u Teala anlatır. Nebi olmayan Resuller beş görevle vazifeli kılındıkları halde Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi olmayan Resullerin dört görevi vardır. Allah-u Teala Bakara 151'de diyor ki: Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir Resul gönderdik. Yetlu aleyküm ayetina, ayetlerimizi okusun diye birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Ve yüzekiküm ve sizi tezkiye etsin. İkinci görev nefs tezkiyesi yaptırmak. Yuallimü kümül kitabe, üçüncü görev kitabı öğretmek. Vel hikmete, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ve yuallimü kum malem tekunu talemu. Ve size daha onun ötesinde, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretmek. Öyleyse bu unsurları bir araya topladığımız zaman Allah-u Teala'nın Nebilerle Resuller arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Nebiler peygamberlerdir. Aynı zamanda Resuldürler. Resuller peygamber değildirler. Onlar veli Resullerdir. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bir bildiriyi koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilen nebilerin vazifeli kılınan, kainat için vazifeli kılınan nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ediyor. Diyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve

O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik diyor Allah-u Teala Peygamberinizle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir diyor nübüvvet müessesesi. O son nebidir. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Damga almıştır. Sona ermiştir. Hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar bütün kavimlere tek tek Resuller gelecektir. Her kavimde o kavmin lisanıyla bir konuşan bir kavim, o kavimdeki Resul öldüğü zaman mutlaka yeni bir Resul, o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarından bir Resul mutlaka vazifeyi devralacaktır. Bütün kavimlerde bu olay kıyamete kadar böyle devam edecektir. Kıyamete kadar artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. 1400 yıldır dünya peygambersizdir. Ama vekaleten huzur namazının görevi yerine getirilmektedir. Bir Resul, Veli Resul tarafından. Her bir Resul bu dünyada yaşayanlardan biridir mutlaka. Her kavimde Resul vardır ama huzur namazının imamı bu Resullerden Allah'ın seçtiği bir tanesidir. Ve o ölünce yerine başka bir Veli Resul tayin edilecektir. Her devirde huzur namazının imamlığı kıyamete kadar bir Nebi Resul tarafından değil, Veli Resul tarafından gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa işlev bu standartlar altında cereyan ediyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bir defa daha bizleri bir arada kıldı. Bu akşam inşallah sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir ve İslam ve tasavvuf kavram, tasavvufi kavramlar konusundaki 5. konuşmamızı inşallah yapmak istiyorum. Bu akşamki konuşmamızın konusu on nimet. Allah Teala'nın 10 tane nimeti. Öyleyse İnşallah başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan 10 tane ihsan alıyor. Ve böyle bir insanlar dizisinde evvela Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfatı getirip yerleştiriyor. Kişinin kalbini Allah'a ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin nefs tezkiyesi yapmak üzere zikre başlaması söz konusu oluyor. Ve bu zikir kişinin kalbine rahmet sızmasına sebebiyet veriyor. %1 derken %2. Kişi bu %2 nimetle, bu %2 rahmetle huşu sahibi oluyor. 13. basamakta kişi. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini soruyor. Allah Teala'nın da sözü var. Kim huşu sahibi olursa o bize diyor mürşidini sorduğu takdirde mutlaka ona mürşidini gösteririz diyor Allah Teala. Ve bunun tabii neticesi olarak da mürşidini o kişiye gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bu insan Allah Teala'dan 10 tane nimet alıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Devrin imamının ruhu her zaman arşı tutan meleklerle birlikte geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu mevcuttur. Ve Allah Teala bu merasimi anlatıyor Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşit ve mürit. Yani mürit, mürşidin söylediklerini tekrar eden, mürşit, irşad eden, mürit de Allah'a varmayı murad eden demek. Ve 10 tane şahidin huzurunda tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler, devrin imamı, mürşidin kalp gözü, mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhu, kiramen katibin melekleri, kişinin düşüncelerini gösteren
hayat ilmi,

ve Allah 7 tane şahit, müşahitlerin huzurunda bir merasim gerçekleşiyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane insanla gelmişse bu tablo aynen tahakkuk eder. Ve tövbe merasimi tamamlandığı zaman devrin imamın ruhu derhal kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 15. ayet-i kerime. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Mümin 15'te Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Ona Allah'a mülaki olma gününün, yevmit talakın geldiğini söyleyerek onu uyarmak üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala burada arşı tutan meleklerin görevli olduğunu ima ediyor. Dereceleri yükselten Allah deyince o kişinin bütün derecelerinin, günahlarının sevaba çevrilmesini, yani o kişiye mağfiret edilmesini ifade ediyor. Kişinin başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir deyince devrin imamının ruhunu kastediyor. Ve onun sözlerini de ifade etmiş oluyor. O kişiye devrin imamının ruhu diyor ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Bu bir emir tebliği oluyor. Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor. Devrin imamı sana da diyor, bu Allah'tan aldığım bu emir gereği sana da emrediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, bu vücudu terk et. Ruh kendi dileğiyle, kendi isteğiyle hiçbir zaman vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Ruh dilediği anda vücudu terk eder, vücuttan derhal ayrılır. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlendikten sonra tekrar vücuda geri gelir, girer. Ve vücut buna mani olmak yetkisinin sahibi değildir. Nefs de. Yetmez ruhun nefsi, cezalandırma yetkisi de var. Her yaptığı yanlışın karşılığında nefs ruhtan bir nevi eza görür. Ruh nefsi azaplandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayacağız. Ne diyordu Allah Teala? Biz onlardan ecealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yukunun. Biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin, hakkul yakinin sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi bu minval üzere devrin imamını başının üzerinde buluyor.
Allah Teala'nın ifadesi şöyle: başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor Allah Teala bu devrin imamının ruhuna, başlarının üzerine verdiğimiz nur diyor. Kendisiyle yürüyebilsin diye verdiğimiz nur diyor. Nur kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu gelişi Secde Suresinin 22. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla o kişi yed edilir, desteklenir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesidir. İkinci nimeti kalbin mührünü açmasıdır. Üçüncü nimeti kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almasıdır. Dördüncü nimeti de kalbin içine imanı yazmasıdır. Kalbin içine iman yazılmasaydı o kişi mümin olamayacaktı. İşte bu dört tane standart ard arda gerçekleşir ve kişi gerçek anlamda mümin olur. Eğer kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmasaydı bu kişi mümin olmak şerefine ulaşamayacaktı. Sözle mümin olacaktı, kendisini mümin zannedecekti. Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannedecekti. Oysa hiçbir zaman mümin olamayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi böylece mümin olmak şerefine eriyor. Peki Allah'ın beşinci nimetine, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirme. Furkan Suresi 69. ayet-i kerime Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ve orada azaplarının arttırılacağından bahsediyor. Ve Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici amellere, amel-i salihata başlarsa Allah onların bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah-u Teala. Kim bu insan? Bir mümin. Nefs tezkiyesine başladığı için, amel-i salihata başladığı için, bir mümin, kalbine iman yazıldığı için yine mümin. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onun bütün günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor. Sonra diyor ki tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde onun ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir
muhtevada kişiye Allah Teala mağfiret ediyor. Onun günahlarını sevaba çeviriyor. Allah'ın beşinci nimeti bir mağfiret müessesesidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, o günahları işleyenler, nefslerine bu sebeple zulmedenler var ya, sana geldikleri zaman ve günahlarının mağfiretini, affını diledikleri zaman sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilediğinde Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin," diyor. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. El-Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların, yani seyyiatin sevaba, yani hasenata çevrilmesini sağlıyor. Negatif derecelerin, kaybedilen derecelerin kazanılmış derecelere dönüştürülmesi söz konusu. İşte Allah Teala bunu vücuda getiriyor. Kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Allah açısından bunun adı mağfirettir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle sahabenin talebi üzerine affedilmiş olan günahları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle bir defa daha affediliyor ve bunun Kur'an'daki adına şefaat deniyor. Ama aslında Allah'ın mağfiretidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın beş nimeti. Allah'ın altıncı nimeti, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır, diyor. İşte Allah'ın seçtiği kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olandır. Ama Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bir kısmı diler, bir kısmı dilemez. Bunlardan dileyenlere nasip olur sadece bu konu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah yardım eder ve bu kişi için söz konusu olan Allah'ın ona elbette yardımıdır. Kişi
Allah Teala tarafından 10 tane insanla mürşidine ulaştırılır. Bunun adı Allah'a yönelmedir. Bundan sonraki safhada ise Allah'a ulaşma başlayacaktır. Ne diyordu Allah Teala? Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Bu yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Nasıl yapar? Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru bir yolu, bir meap olan, bir sığınak olan Allah'a doğru bir yolu ruh kendisine yol ittiaz eder. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsetmiştik. 39. ayet-i kerimesinde ise diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru bir yol ittihaz etmiştir kendisine. İşte bu ruhun Allah'a doğru, Allah'a varmak üzere yola çıkışıdır. Yani ruhun hidayetidir. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma olayı başlamıştır. Ulaştıran Allah'tır. Allah'ın ruhu kendisine ulaştırma müessesesi başlamıştır. Kim o Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyordu. İşte şimdi Allah kendisine ulaştırmak üzere ruhun vücuttan ayrılmasını sağlıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen onlara de ki ben sizden bir ücret istemiyorum ama hepinizin Allah'a giden bir yolu yol ittihaz etmenizi istiyorum. Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz etmenizi istiyorum. İşte ruhumuz burada yol ittihaz ediliyor. Ve ruhun hidayeti başlıyor. Ruhun hidayeti burada başlar. Üzerimize tam 12 defa farz olan bir müessese. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. İşte bu 12 defa farzı Allah-u Teala açık bir şekilde anlatıyor.
1 Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Ve ulaşın, ruhunuzu Allah'a teslim edin, fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizle Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime. Rum 31, Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime, Hicr 28, İrci'i ila Rabbike. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime, Zariyat elli fefirru ila Allahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettevi sevila men enabe. Zariyat 50. Ondan sonra Lokman 15. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Yani sen de o yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Yunus 125, Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yedü daru selamı yehdi men yeşayu ila sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna davet eder diyor Allah Teala. Allah selam yurduna davet eder. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sonra 7. ayet-i kerime giriyor. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

8. ayette Şura suresi 47. ayet-i kerime üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük. Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 21 Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını yani ruhu Allah'a ulaştırmasının Allah Teala tarafından emredildiği kesin kazanıyor. Farz kılındığı ve 8. farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi ehfu Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yerine getirin. Onuncu ayet-i kerime

23. 13. Câsiye suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Yüzde üzerinize misakinizi farz kıldık diyor Allah Teala. Ezel gününden bahsediyor. Misakimizin üzerimize farz kılındığı bir defa daha açıklanıyor.

12. ayet-i kerimede Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanatu ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tebliğ etmenizi emreder diyor Allah Teala. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olayın gerçekleşmesi söz konusu oluyor. 12 defa üzerimize farz kılınan bir olgu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu ruhumuzun hidayetinin fiziki olarak başlangıç noktasıdır. Artık ruhumuz hidayettedir. Hidayete adım atmıştır. Hidayet ehli olmuşuzdur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır buyuruyor Allah Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır. La yedurrukum mennelle izahde devtüm. Velayette olanlar, siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler. Siz hidayete adım attığınız andan itibaren, siz hidayet ehli olduğunuz andan itibaren, hidayette olduğunuz andan itibaren size bir zarar veremezler diyor. Nefsimiz de hidayete başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi başlıyor. Ne demek bu? Nefs tezkiyesi demek, yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavatın kalbimize ulaşarak, evvela göğsümüze, göğsümüzün yarılarak kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşması ve kalbimizin hareketli hale gelen mührün üzerine dört enerji grubunun baskı yapması, mührü kalbimizin zulmani kapısına indirip kapıyı kilitlemesi ve Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın bütün nefsimizin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı ederek kalbimizin içini tamamen doldurması. Bu kadar kolay niçin çıkıyor karanlıklar? Çünkü nefsimizin kalbinde artık küfür kelimesi yok. Allah Teala küfür kelimesini almış. Karanlıkları, nefsimizin afetlerini kalbimizde tutan özellik kaybolmuş. Çekim gücü artık yok. Ve nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Önemli olan bu nurlara doluş değil, çünkü arkasından bunlar geriye gidecektir. Ama kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, rahmet, faz ve salavattan fazlıları, yani faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. İman kelimesi çekim gücünün sahibi, karşıt manyetik alanın sahibi de fazıllar. Bu sebeple iman kelimesinin manyetik alanı fazıları çekiyor, etrafında topluyor. Bu nefs tezkiyesi, nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. Bu Allah'ın 7. nimeti, nefsimizin tezkiyeye başlaması, yani hidayet üzere oluşu. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmak üzere bekliyor. Neyi bekliyor? Nefs tezkiyesinin sonuçlarını bekliyor. Çünkü ilk %7 nur nefsimizin kalbinde toplandığı zaman, %7 fazilet nefsimizin kalbinde toplandığı zaman ruhumuz birinci gök katına kadar çıkmak imkanının sahibidir. Sonra her %7 de üst katlara çıkarak sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ama bu olay başlamıştır. Artık fizik nefsimiz de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde harekete geçmiştir.
Üçüncü sıratımızda kim? Fizik vücudumuza aittir. Ve fizik vücudumuz da ahdini gerçekleştirecektir. Fizik vücudumuzun bir ahdi mi var? Evet, Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd Allah'a kul olmamız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması lazım. Nasıl oluyor? Nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiğini düşünelim. Bu noktada şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanında, tesir alanında %7 eksilme olmuştur. Öyleyse şeytan bize sözünü geçirebilme, dediklerini kabul ettirme yetkisini %7 kaybetmiştir. Nefsimizin kalbindeki afetler %7 azaldığı için. Her %7 azalışta ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Her %7 nur birikiminde fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması, çünkü artık şeytanın tesir alanı o miktarda azalıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da bir başka nimet oluşturuyor. Fizik vücut. Şeytanın nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle aklımıza kabul ettirdiği olayları gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimizin kalbinde faziletler biriktikçe her %7 biriken faziletle ruhumuz bir gök katı yükselirken fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulur, %7 oranında Allah'a kul olur. Başlangıçta nefsimiz adeta tamamen şeytanın kulu. Allah Teala onun için diyor, ben sizlere demedim mi şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız da bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Nahl 36'da. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz, hayata getiririz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan içtinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, şeytana kul olma müessesesi bir vaka olarak çıkıyor karşımıza.
Çünkü şeytan nefsimizin afetlerine devamlı tesir eder ve yetmez, devamlı bizi yalanlarıyla tesiri altında bırakmaya, Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işletmeye, emrettiği fiilleri de işletmemeye çalışır. Ne kadar başarı kazanırsa o kadar

devam etmesidir. Öyleyse bu nefsinizin muhtevası içerisinde fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmasıdır. Yani üçüncü hidayet konusu bu. Bir dördüncü hidayetiniz daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz karşısındaki düşman zayıfladığı için o kadar daha güçlü olacaktır afetlere karşı. Ve Allah-u Teala'nın bir onuncu nimeti var. Bu nimet Allah'ın genel ölçülerinin 10 katına bizi çıkarıyor. Allah-u Teala diyor ki, kim ne kadar günah işlerse onun amel defterine misliyle yazılır. Yani sadece o kadar yazılır. 3 derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine 3 derece yazılır. 5 derecelik günah işleyen bir kişinin amel defterine 5 derece yazılır. Ama eğer o kişi derece kazanmışsa, 1 dereceye karşılık 10 misli yazılır. 2 dereceye karşılık 10 misli, yani 20 derece yazılır. 3 dereceye karşılık 10 misli, yani 30 derece yazılır. Öyleyse günahlarla sevaplar arasındaki ilişki aynı ilişki değildir. Birisine bire bir veriyor, yazdırıyor Allah Teala günahlara, sevaplara bire 10 yazdırıyor. Buraya kadar, yani irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğunuz ana kadar bire 10 alıyorsunuz. Nitekim siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir kademelik bir gayret sarf ettiniz ama Allah Teala size bunun karşılığında tam 10 tane ihsanda bulundu. 10. ihsanıyla sizi mürşidinize ulaştırdı. Mürşidinizi gösterdi. Siz de o mürşide ulaşmak için ikinci bir adım attınız. Birinci adımda Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci adımda mürşidinize ulaştınız. Ne yapacak? Allah Teala size 10 katını verecek. Hayır. Bu 10 katı o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği 10 katın da 10 katı. Yani 100 kat oluyor. O güne kadar bir derecenize kiramen katibi melekleri 10 derece yazarken, o günden itibaren kazandığınız her dereceye kiramen katibi melekleri 100 derece yazmaya başlıyor. Yani 10 derece kazandığınız zaman amel defterinize 1000 derece yazılıyor. Onun 100 katı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde bire onluk sistem bire yüze dönüşmüş oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki,

fi sebilillah olanlar için diyor Allah Teala. Ve Allah'ın kendisine verdiği rızkı, nimeti infak edenler için diyor Allah Teala. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı

nebat grubu kadar ona nimet veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi o güne kadar bire 10 alırken o günden itibaren bir bıçağında 100 buğday tanesi bulunan bire 100 almaya başlıyor ve 7 bıçaklı bir buğday grubu kadar diyor. Yani bire 700'de konu tamamlanıyor. Bire 100'den başlıyor, bire 700'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size bire 700 versin. Yaptıklarınızın 700 katını versin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bire 700. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah hepinize en büyük ihsanları vererek 10 ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ama ulaştığınız anda 10 tane de nimet alıyorsunuz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmesiyle ihsanların nimete dönüştüğü noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren artık başınızın üzerinde nimet vardır. Allah'ın nimeti. Devrin imamının ruhu. O nimetle beraber Allah'ın bütün verdikleri artık nimet hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah cömerttir. Siz ona bir verirsiniz, o size 100 verir. Genel ölçü 1'e 10'dur. Ama ne zaman daha öteye geçerseniz, ölçü 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkar. Ne zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Mümin olduğunuz noktada burasıdır. Kalbinize Allah'ın imanı yazdığı nokta. Ondan evvel de Allah'a inanıyordunuz ama Allah-u Teala sizi mümin kabul etmiyordu. Çünkü kalbinizde henüz küfür yazıyordu. Allah'a inanıyordunuz. Meleklerine inanıyordunuz. Kitaplarına inanıyordunuz. Resullerine inanıyordunuz. Ba'su ba'del mevte inanıyordunuz. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinize, hayrın Allah'tan, şerrin nefsinizden olduğuna inanıyordunuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna inanıyordunuz. Bu inanç sizi mümin kılamazdı. Çünkü kalbinizde küfür kelimesi vardı. Ne zaman ki bu hedefi gerçekleştirdiniz, yani nefsinizin kalbinde neler oldu? Nefsinizin kalbinde işlevler gerçekleştirdi Allah-u Teala.
Nefsinizin kalbindeki ekinleti aldı bir, yerine ihbat koydu iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi üç, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı dört, huşuya ulaştırdı sizi beş, Allah kalbinizin mührünü açtı, içindeki küfür kelimesini dışarı aldı altı, kalbinizin içine imanı yazdı yedi. Yedi tane de kalp şartının sahibi olduğunuz, yedi inanç şartı, yedi kalp şartı. Mümin olmak için üç tane de vasıf şartına ihtiyacınız vardı. Hidayet şartına. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Hidayet din içinde oldu. Hidayete başladı. Hidayette oldu. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Hidayette oldu. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. O da hidayet üzere oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynla Allah-u Teala size 10 tane ihsanın arkasından 10 tane de nimet vermiş oldu. Allah-u Teala'nın nimetleri bitmez. Allah her zaman sizlere nimet üstüne nimet verecektir. Her şey başınızın üzerine devrin imamının ruhunun nimet olarak gelmesiyle başlar. Ondan evvel Allah'ın verdikleri ihsandır. İhsandır Allah-u Teala tabiyetin 10 tane ihsan ile olduğunu söylüyor. Tabiyetin ihsanla mümkün olduğunu söylüyor. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sâbikûn el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Nasılmış tabiyet? İhsanlaymış. Peki tabiyetin ihsanla olmaması mümkün mü? Tabii mümkün. Aslında tabiyet olmaz zaten o zaman. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama ona demişlerse ki sen git bir mürşide tabi ol, mürşide tabi olmayan cehenneme gider demişlerse, kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeden, hiç aklına bile getirmeden canının istediği bir mürşide gitmiş, tabi olmuşsa, kendini Allah'ın yolunda zannediyorsa ama o kişinin kalbinde hiçbir değişme olmadıysa, işte o kişi nimetin sahibi olamaz. O kişi tabi olmuştur, tövbe etmiştir mürşidin önünde ama bu bir tabiyet oluşturmamıştır. Yani o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmamıştır. İhsanlar yoktur. O zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmez. Ve hiçbir işlev gerçekleştirmez Allah-u Teala, ona hiçbir nimet vermez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir sohbetin bitimi olayı söz konusu. 10 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can, bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek hayatınız boyunca. Her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız
neler geçiyor iç dünyamızdan? Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sühfe sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir, oradadır.
yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve zamandan evvel de vardı, zaman boyunca da var olacak, zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır.
bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız? Kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketudalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sorduğunuz sualinize biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla, fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında
tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onları deyin ki beni bu konuda kandırma mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey yer, müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepinizle çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle, bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İç dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız.
zikir boyunca nefsinizin kalbi, daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zünvani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsanı kamilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şartlar değişir ama siz hep mutlusunuzdur iç dünyanızda. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ya da daha açık bir ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga, diyalektik kavga sona ermiştir. Mutsuzluğun yerini kavganın, kaosun, iç dünyanızdaki savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan, kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her anına şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah-u Teala.
Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız, o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükunu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı?
bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi, düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakanıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız. Mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız. Onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseye intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız.

zamanı geçmektedir. Allah'ın zamana müteallik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz. Ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz, ne yaptım, niçin huzursuzum, bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman, nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da, sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz, ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki, bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına
karşılıksız olarak ulaştırdığın

her güzellik Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer. Her şey o kadar güzelmiş ki. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yer olarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı müstire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ülkeleri neden geri kaldı? Hiç düşündünüz mü acaba dünyaya medeniyetin salgılandığı yer, aşılandığı yer İslam'dır. İslam alemi bir zamanlar dünyaya ışık tutuyordu. Ebu Liz'in ilk dişliği icat etmesi,

El-Cabir'in matematiğe, Allah'ın gerçeğini negatif sayıları yerleştirmesi, sıfırın altındaki sayıların da devreye girmesi El-Cabir kanalıyla.

Kanat takıp Üsküdar'a kadar, Galata'dan Üsküdar'a kadar uçabilen bir Osmanlı Türk'ü.

Tezarfen Ahmet Çelebi ve dünyada ilk füzeyi icat eden kişi Yağgari Hasan Çelebi. Bir füzeyi üzerine kendisi de binmek suretiyle ateşleyen ve bir tarlaya yumuşak iniş yapabilen dünyadaki ilk insan. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkat edin. Onlar yaşadılar ve bunları gerçekleştirdiler. Sonra ne oldu? Endülüs, İspanya'nın eski adı. Tarık bin Ziyad, İspanya'yı fethetmeden önce İslam değildi. Sonra İslam oldu ve Endülüs Devleti adını aldı. Dünyaya bir süre ışık tuttuktan sonra tekrar el değiştirdi ve İslam hakimiyeti orada sona erdi. Sona erdiği zaman Endülüs'teki kütüphanelerde bulunan binlerce kitap yakıldı. Böylece İslam ilminin geleceği yok edildi. Eğer Robin Hood isimli filmi izlemişseniz, orada bir Müslümanın 15. asırdaki, 16. asırdaki anlaşmazlıklar içinde geçen insan hayatının tekniğin ne kadar gerisinde olduğunu da görmüşsünüzdür. Orada bir Müslüman dürbün kullanıyordu. Diğerlerinin de dürbün karşısında gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tarihinize ibretle bakın. Keşiflerin gerçek kaynağı İslam olmuştur. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz. Ve Neysan'ın merkezinde bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi'nin hala öncü kitap olduğu söyleniyor. Yetmez. Armstrong ayak bastığı zaman orada bir çömlek vardı. Eski, harabe haline gelmiş bir çömlek. Yani onlardan çok daha evvel aya ulaşmış olan insanların varlığı kesin. İşte o insanlar tarihe geçmemiş insanlar. Onlar İslam'dılar. Sonra mı ne oldu? Sonra iblis İslam'ı dejenere etmeyi başardı. İslam birçoklarının zannettiği gibi yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakup'un dinidir. Bütün peygamberlerin sadece bir tek dini olmuştur. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini.
bütün peygamberler İslam'dı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Musevilerden de Hristiyanlardan da büyük kısmı dinlerinden sapmışlardı. Yani ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın dininin 7 safhasını tamamen unutmuşlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4, muhsin kılarak, nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, 5, irşada ulaşmak, 6, ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Yahudilerin de Hristiyanların da arasında küçük bir kitle, %10'dan daha az insan, kendi peygamberlerinden o güne kadar tabiyet yoluyla gelen bir yaşantıyı devam ettiriyorlardı. Bugün bizlerin yaşamakta olduğumuz bir yaşantı bu. Tasavvufu yaşayanların yaşantısı, yani kainatın tek dininin yaşantısı. Ama geriye kalan büyük kesim dinlerini yaşamıyordu. İslam sadece yeni bir din gibi görünür ama yeni bir din değildi. Ne var ki insanları yeniden Allah ile çok yakın bir ilişkinin içine ulaştırdı. Ve Allah'ın önderliğinde, Allah'ın insanlara verdiği ilimle İslam ivme kazandı. Ve ilmin dünya üzerinde merkezleri hep İslam ülkelerinde kuruldu. Arkasında Allah'a olan yakınlık vardı. Bugün de Allah'ın öğretisi, dünya öğretisinin çok ötesindedir. Allah Teala'nın bize öğrettiği fizik müessesesi, atomlar, hızlar bugün dünya tarafından henüz bilinmiyor. Öyleyse Allah'a yakın olan insanlar ilmi yaşamışlardır. Her devirde kendi devirlerinin ötesinde bir hayatı yaşamışlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir hayat ilmin, mevcut dünya ilminin ötesinde bir hayatı yaşamak. O Allah'a yakın olanların yapabileceği bir husustur.

İslam zaman içerisinde aslı unuttu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabi olanların hepsi İslam'ı yaşarken bugün tabiiyetin ne olduğu bile unutulmuş durumda. İslam'ın 7 tane safhası tamamen devreden çıkmış durumda. O zaman ne olur? O zaman İslam'ın boyutları değiştirilmiştir. İslam bitkisel hayata itilmiştir demektir. Bunun manası da ilimden uzaklaşmaktır. İslam ülkelerinde ilim taassubu var. İnsanlar ilmi kendilerinden daha ötede bilen birisine rastladıkları zaman sadece onu reddediyorlar. Ne pahasına olursa olsun red. Tabii bütün İslam ülkelerinde olan bu tarz bir davranış biçimi İslam ülkelerinden Allah'ın ilminin başka ülkelere ulaşmasına, dünya literatürüne imza atmasına müsaade etmiyor. İslam'ı yozlaştıran şey, İslam'ı yaşamamaktır. İslam alemi artık Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuştur. Son olarak bir savaş izledik hep beraber. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kur'an'da yazılı olan emir neydi? Hangi İslam ülkesine bir saldırı vücut bulursa, bütün İslam ülkeleri bir araya gelir, saldırganı oradan çıkartırlar. Cezasını verirler. Ama ne hazin bir tecellidir ki, böyle bir olay oldu. Irak askerleri işgal ettikleri kuvvetten zorla çıkarıldı. Ama İslam tarafından değil. Bütün İslam ülkeleri Allah'ın emrine rağmen seyirci kaldılar olaya. Osmanlı'nın devamı olan Osmanlı yaşadığı sürece hiçbir zaman bir İslam ülkesine saldırıya seyirci kalmayan Osmanlı'nın da bugünkü kalıntıları olaya seyirci idiler. Ve sadece hüzün duyduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri dediğimiz zaman zaten artık İslam ülkelerini kastetmiyoruz. Böyle bir şey yok. Coğrafi haritada İslam ülkeleri diye tanınan ülkeler var sadece. Ama İslam yaşanmıyor. Yaşanmıyorsa Allah'ın yardımı yok. Ve İslam ülkeleri bu ilmi taassup yüzünden daha da kötüsünü yapmış durumdalar. İslam ülkeleri İslam'a karşı çıkmışlardır. Ne demek istiyoruz? İşte bugün İslam ülkeleri diye yaşayan ülkelere dikkatle bakın. Bu ülkelerde insanlar İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler tarafından yaşanan 7 safhasını Kur'an'da hepsi açık açık izah edildiği halde ve farz kılındığı halde insanlar
unutmuşlardır. Ve öyle bir yaşantıya şiddetle karşı çıkıyor İslam aleminin büyük kısmı. Yani başka bir ifadeyle İslam ülkeleri İslam'ı reddeden ülkeler haline gelmişlerdir. Allah'ın yegane dinini reddeden. Onlara sorarsanız en koyu şekilde İslam'ı yaşadıklarını iddia ederler. Ama İslam'ın ne olduğunu da bilmezler. Sevgili kardeşlerim, tekerleme şöyle. İslam'ın manası teslimdir. Madde 1. Madde 2. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Madde 3. Bu 5 şartı yerine getiren İslam'ı yerine getirmiştir. Yani teslimi yerine getirmiştir. Yani Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü tekerlemeyi, bitti olay. İslam'ın 5 tane şartını yaşayan herkes kendisini kurtulmuş addediyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Buna karşılık dileyen herkes de Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki bütün İslam ülkelerinde İslam'ın 7 tane safhası tamamen unutulmuş durumda. Neye rağmen Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu 7 tane safhayı bütünüyle yaşadıkları kesinlikle ayetlerle ispat edilmesine rağmen ve insanlar sadece reddediyorlar. İslam'ın arasına binlerce anlaşmazlık sokmuşlar ve ayrı ayrı inançlar çıkmış ortaya. Ve daha sonrası, insanlar dinlerini, İslam ülkelerindeki insanlar artık dinlerini Kur'an'dan değil, İslam'ın dışındaki kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse eğer bunlar yoksa, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi teslimler yoksa, İslam da yok demektir. Ve nasıl diğer dinlerin de içinde %10'dan daha az insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı, kendi peygamberlerinin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlarsa, geri kalan %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini yaşamıyorlarsa, İslam'ın içinde de %90'dan fazlası yaşamıyor. Ve çok daha kötü standartlarda yaşamıyor. Çünkü bir ilmi taassup bütün İslam alemini kasıp kavurmakta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neden bahsediyoruz? Her şeyi kaybetmişiz. Bütün güzellikler yok olmuş. Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu bütün kaideler unutulmuş. Ve insanlar
ilmi bırakmışlar. Çok İslam ülkesi için Batı uğraşıyor, keşifler yapıyor. Biz de onların yaptığı keşiflere bedavadan konuyoruz. Onlar varsa uğraşsınlar, biz sırt üstü yatarız düşüncesi var. Her devirde olduğu gibi bu devirde de Allah'ın dostları dünya ilminin çok ötesindeki bir ilme, dünya ilmine sahipler. Yani fizik ilmine sahipler. Ama ilmi taassup, daha evvel alim standartlarına ulaşmış olan insanların taassubu, hakiki değerlerin yerlerine oturmasına ve dünyaya ışık saçmasına engel oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir devirde dostlarını bırakmaz. Onlara her devirde o devrin çok ötesinde ilim öğretir. İşte ne yazık ki İslam ülkelerindeki taassup, ülkeleri idare edenlerin artık Allah'a yakın olmamaları ve adım adım İslam ülkelerinin Batı'nın özellikle kendilerine öğretmediği asli ilmi zaman içerisinde tamamen unutmuşlar. İlmi taassup ve dini taassup İslam ülkelerini kasıp kavurmuş. Şimdi Batı'nın bugünkü İslam dünyasından farkı nedir? Batı'da ilmi taassup yok. Tam karşılığı olan ilmi teşvik etmek var. Her yeni buluşa Batı açık. İlmi teşvik etmek. Öyleyse hangi standartlarda nereye ulaşıyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Bir taraftan dini taassup, dinin hakikatlerinin öğrenilmesine İslam ülkelerinde engel olurken, bir taraftan ilmi taassup, ilmin ülkelere ulaşmasını ve onları kalkındırmasını önler hüviyette. Dini taassup dini öldürmüş, ilmi taassup da ilmi. Var mı? Bütün boyutlarıyla duruma hakim. İşte zamanımızda ilmi taassup. Allah-u Teala'nın ilminde elektronlar var, karşıt elektronlar var. Karşıt elektronların ağırlığı negatif. Ve yarım ağırlıklar kanunu geçerli. Bu kanuna göre de her karşıt elektronun ağırlığı ve devir sayısı bir elektronun ağırlığının ve devir sayısının yarısı kadar.

Daha olayın burasında ilmi taassup çıkıyor karşımıza. Ne dedin diyorlarsa ne dedin? Negatif ağırlık mı? Karşıt elektron ağırlığı negatif mi? Böyle bir şeyi bizim alim olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Üstelik sen bunu Kur'an'dan aldığın ayetlerle söylüyorsun bize. Bunun bizim indimizde hiçbir değeri yok. Bu Batı'ya hayran olan tarafın dizaynı. Yani Batılılar bilir ama biz bilmeyiz diyor adamlar. Buna kendilerini öyle bir alıştırmışlar ki, öyle bir aşağılık duygusuna kapılmışlar ki bundan kurtulmaları kolay görünmüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Cabir matematiğe negatif değerleri kabul ettirmeseydi, matematiğin içine almayı başaramasaydı, matematik ilmi de bugün Kur'an gerçeğinden yoksun bir zavallı ilim olmak mecburiyetindeydi. Bugün ne yazık ki kimya ilmi de, fizik ilmi de Kur'an gerçeğinden, yani negatif ağırlıklardan yoksundur. Dünya ilmi her şeyi Kur'an'dan çok gerilerden takip ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ışık hızından bahsediyor. Ve ışık hızının olduğu da kesinlikle ispat edilmiş durumda. İnsanlar ışık hızının ötesinde bir hızın bulunmadığını iddia ediyorlar. Allah Teala da sonsuz hızın mevcut olduğunu söylüyor, şartlarını veriyor. Eğer bir nesne normal standartlardaysa, yani elektronlar, karşıt elektronların iki katı ağırlığa sahip olmakta devam ediyorsa, öyle bir maddenin ışık hızına ulaşması mümkün değil. Işık hızına ulaşsaydı kitle zaten sonsuz olurdu diyor Einstein. Einstein fotonların, yani ışık ışınlarının, yani ışık hızıyla seyreden parçacıkların parçacık özelliğini keşfetmiş ve hayrette kalmıştı. Neden hayrette kalmıştı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü fotonların, yani ışın parçacıklarının ağırlığı sıfırdır. Hem parçacık hem ağırlığı sıfır. Böyle bir şeyi imkansız bulduğu için Einstein bu garip nesnenin ne olduğunu anlama konusunda yeterli hayatı yaşamadı. Ve öldüğü zaman ışığın parçacık özelliğinin bilincindeydi ama mesele kafasında büyük bir problem olarak görünüyordu. Çünkü Lavoisier kanununa aykırı bir sonuç vardı. Nerede? Çift foton olayı dedikleri olayda. Aslında çift foton olayı değil olayın aslı. Elektron ve karşıt elektron olayı. Sevgili kardeşlerim, ilmi taassup bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette, dini taassup da bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette. Sebebi son derece basit bir nefsani kibir. Aman yanlış bildiğimizi ve herkese yanlış öğrettiğimizi insanlar öğrenmesin. Bu
ilmi kibir, ilmi kibirin ötesinde bir olay, taassup. Biz biliriz, herkes bizim bildiğimizi de bilir, buna inanır. Sakın başkaları da devreye girip bizim ünümüzü, şöhretimizi etkilemesin. Sevgili kardeşlerim, bu ilmi taassup yüzünden dünya literatürüne negatif ağırlıklar henüz giremedi. Ama çift foton olayı da bu sebeple bir açıklamaya kavuşamadı. Oysa ki son derece basit bir şey. Bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan kusuyla gelir. Ama bu elektronla karşıt elektronun bir özelliği vardır. İkisinin ağırlığı ve devir sayısı birbirine eşittir. Böyle olduğu için de eksi ağırlıklı bir karşıt elektronla artı ağırlıklı bir elektron bir araya gelmesi sebebiyle fotonun ağırlığı sıfırdır. Bu fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya vurdurursanız, orada fotonların ikiye ayrıldıklarını göreceksiniz. Bir parçacığı fotonun izlenebilmekte devam eder. İkinci parçacığı çarpışma anındaki enerji sebebiyle açığa çıkar, bir an gözlenir, sonra gözden kaybolur. Takip etmeniz mümkün değildir. Çünkü bu aleme ait değildir karşıt elektron. Burada çok ilgi çekici bir başka cephe. Elektron hangi istikamete doğru aynaya çarptıktan sonra yol alıyorsa, karşıt elektron onun tam zıttı istikamette yol alır ve bu alemdeki cisimler onun için cisim değildir. İçinden geçip öbür tarafa gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi siz alim olun da hadi bakalım şimdi hüküm verin. Eğer bir fotonun ağırlığı sıfırsa ve bu foton ikiye ayrılıp da iki tane parçacık ortaya çıkıyorsa, biri gözlenmeye devam ediyor, diğeri kayboluyorsa, siz bunu nasıl vasıflandırırsınız? İlim buna çift foton olayı diyor. Yani foton ikiye ayrılmış. İkiye ayrıldığı için de o iki fotonun da yarım fotonun, parçalanmış fotonun ağırlıkları da zaten gene sıfırdır diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, ama dünya şunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı ki bu iki parçacıktan birisi elektron, birisi karşıt elektron. Ve elektronun ağırlığı olduğu kesin olarak tespit edilince ilim dünyası bunun üzerini kapattı. Hiç kimsede tıs yok. Oysa ki biz konuyu ispat etmiş durumdayız. Diyoruz ki birbirine eşit olan ama birinin ağırlığı negatif olan, birinin ağırlığı pozitif olan bir foton müessesesi var. Bu foton bir kurşun duvara veya bir aynaya vurursa bölünür. Bir elektronla onun aynı ağırlığında ve devir sayısında olan bir karşıt elektrona ayrılır. Ayrılanlardan bir tanesinin elektron olduğu kesinleşmiş vaziyette ve
ağırlığının da pozitif olduğu kesin. Öteki ölçülemiyor bu alemin varlığı olmadığı için ve ölçülememesine rağmen insanlar buna bir kulp takamıyorlar ve susuyorlar. Kim böyle bir konuyu açarsa onun dünyaya sesini duyurmasına da mani oluyorlar. Ve böyle bir insan nereye başvursa, başvurduğu her yerden ilmi tasip ona aynı cevap veriyor. Biz bu makaleyi yayınlamayız. Bu bizim öğrendiklerimize ters. Ama tam olarak da ispat ediyor olayın ne olduğunu. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, ayrılan parçalardan birisi elektronsa ve pozitif bir ağırlığı varsa, ama ayrılmadan evvel bu nesnenin ağırlığı sıfırsa, diğer parçacığın onunla eşdeğer eksi ağırlıkta olması gerekmez mi? Kim aksine iddia edebilir? Kim mi edebilir? Bütün taassup sahipleri aksini iddia ediyorlar. Cevap veremiyorlar. Ama örtbas ediyorlar. Aman kimse bu hususu bilmesin. Yoksa şöhretimiz zedelenir. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar hazin bir durumda biliyor musunuz? İşte dindeki taassup da aynı standartlarda. Şunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz ki Batı, İslam ülkeleri kadar katı bir taassubun sahibi değil ve üstünlükleri buradan kaynaklanıyor. Hem dini taassupta değil, hem ilmi taassupta değil. Aklı başında bir insana burada bir elektron, karşıt elektron konusunu anlattığımız zaman onun aklı bunu alıyor. Ama bizim ülkemizde almıyor. Sadece reddediyorlar. Hiçbir itirazi gerçekte ileri süremeden, zaten sürmeleri mümkün değil, sadece reddediyorlar ve kamuoyunun bunu işitmemesi için her şeyi yapmaya hazırlar. Sevgili kardeşlerim, oysa ki buradan çok önemli bir yere gidiliyor. Işık hızının ötesinde hızların var olduğu neticesi çıkıyor ortaya ve bu hız gerçekleşebilir bir hız. Işık hızının ötesi. Meselenin boyutlarının ötesi. Onların bu istikamette tutucu olmalarına sebebiyet veriyor. Cehaletleri ve ilmi taassupları başkaları tarafından da anlaşılacak diye, anlaşılmaması için ne yapmaları lazım? Kimsenin duymamasını temin etmeleri lazım. Bunu yapıyorlar ve başkalarının duymasını kesinlikle engelliyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam alemi işte ilim açısından bu standartlarda verdiğimiz sadece bir tek misal. Allah-u Teala bize öğretti ki yarım ağırlıklar kanunu diye bir kanun var. Elektron ağırlığı ile karşıt elektronun ağırlığı birbirine eşit değil. Karşıt elektronlar hem devir sayısı olarak hem ağırlık olarak elektronların yarısı kadar bir ağırlığa sahip. Hem de negatif ağırlık. İlim buradan başlıyor. Bundan sonrası adım adım geliyor. Ama bu istikamette bir açıklamanın dünya tarafından duyulması bir nevi İhtilalmiş gibi geliyor adamlara. Negatif ağırlıklar mı diyorlar, böyle saçma şey olur mu hiç? Negatif ağırlık. Sevgili kardeşlerim, ama el-cabir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Ne zaman? İslam'da
taassup olmadığı devrede, İslam'ın İslam olarak yaşandığı devrede, yedi safhasıyla birlikte yaşandığı devrede. Ve şu anda dünya ilmi El-Cabi'nin zamanındaki ilimden, aslında ilmi taassup yüzünden daha geride. Parçacık fiziği, yani nükleer fizik açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkelerinin geri kalmasının bir başka sebebi dini taassuptur. Taassup var da varsa tekamül, yani gelişme, yani ilerleme yoktur. Taassup sahiplerinin ilimsizliklerini gizlemek için sığındıkları bir sığınaktır. Ve ilmin gelişmesini ister din olsun, ister dinin dışındaki ilimler olsun, din de bir ilimdir. Onu olduğu yerde dondurmak, sıfırlamak ve o donduğu noktada bu işi bitirmek. Örtbas etmek, aman kimse duymasın diye herkesin duymasını engellemeye çalışmak ve reddetmek. İşte dindeki taassup. Bu konuşmamızda size dedik ki İslam 7 tane safhadan ibarettir. Bu 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim ondan evvel tüm peygamberler zamanında aynı ilmin, aynı dinin, affedersiniz ilim dedim, aynı dinin yaşandığını ifade ediyor. Öyleyse, hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. İslam'ın 7 safhasından bahsettiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini kesinleştirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını kesinleştirmiş ve diledikleri şeye ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştirmiş. Ayetler açık. Şimdi bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun Allah'a ulaşmasına hidayet diyor. Allah-u Teala ruhun hidayeti diyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe hidayete erdiyse hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten daha öteki kademeleri geçtikleri tespit edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de burası kesin ama sırf bu konudaki bir ayet-i kerimenin varlığı sebebiyle bunu kullandık. Bütün sahabe üçüncü safhaya ulaşmış. Peki bütün sahabe ikinci safhaya da ulaşmışlar mı? Yani tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. El öpmüş tabi olan sahabe, sadece bir el öpülürse o el
el öpenin elinin üzerindeki eldir. Eğer söz konusu olan şeyi tokat etmekse, iki elden ikisi de birbirinin üzerinde değildir. Baş parmaklar iki elin de üzerindedir ama eller aynı hizadadır. O zaman elin, ellerden birinin diğerinin üzerinde olması lazım. Ve Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde dediğine göre, onların ellerini, el öpenlerin ellerinin üzerinde ancak el öptürenin eli olabilir. Onun da diğer elinin üzerinde olması lazım ki el öpme olayı tahakkuk etsin. Yoksa iki elde, tokada birbirinin üzerinde değildir. Şimdi sonuca ulaşıyorum. Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün sahabe tabi olmuş. Zaten bu konuda bir ihtilaf da yok. Bütün bu dini taassubun sahipleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin tabi olduğunu kesinlikle kabul ediyorlar. İddiaları artık ondan sonra tabiyet yoktur.

ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Bütün teslimlerini tamamlarlar. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, bozmadıkları misakleri bu. Ne yapmışlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeylerini, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir buyuruyor Allah Teala. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar Allah'ın zatını dileyenlermiş. Demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse başlangıç kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemişler. 10 tane ihsanla hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. İkinci safa. Sonra mı? Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa. 3 ayet. Ra'd 20, 21, 22, birinci grup ayet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Zümer 18, bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Öyleyse Kur'an açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Kur'an-ı Kerim fizik vücutlarını da teslim etmiş. 25. basamağa da ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ullelbabın vasıflarını veriyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını vasıflarını veriyor. O ullelbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a hepsi teslim etmiş. Peki altıncı kademe olan irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Allah Teala buyuruyor. Zariyat, Hücurat 7. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlere tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz.

Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Bunu söylüyor Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını. Daha ötesi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bakara 136'da sahabenin de Allah'a Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Yakup gibi o standartlarda bir teslimle teslim olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O teslimin sonunda Allah'ın insanlara verdiği payeyi ifade ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İradeden Allah'a teslim ettikleri kesin. Böyle bir ortamda ilmi taassuba bakıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam ülkelerinin geri kalmışlarının arkasında yatan gerçek faktör. 7 safhanın 6'sını reddediyorlar. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma kesimini reddedemiyorlar. Ötekilerin hepsini reddediyorlar. Kur'an'da ayet-i kerimelerle sabit olmasına rağmen. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sadece İslam'da ilmi taassup sebebiyle geri kalmış söz konusu değil. Dini taassup sebebiyle de geri kalmışlık söz konusu. Ve kainattaki değişmeyen tek din kitabı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa ikinci bir dinin mevcut olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediği Allah-u Teala'nın, Hazreti Adem'in de ilk peygamber olan, ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de son peygamber olan dini olan tek din o dindir diyor Allah-u Teala. Ama İslam ülkelerinin %90'dan fazlası bu dinin gerçek vasıflarını kabul etmiyor durumda şu anda. Elbette Allah-u Teala onlara, bütün İslam alemine açık bir şekilde Allah'ı reddetmeleri, Allah'ın dinini reddetmeleri söz konusu olunca elbette Allah-u Teala da onlara onların tekamül etmeleri için imkanı vermiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu devir hidayet devridir. Ve onların bütün karşı koymalarına rağmen biz sizlere hidayeti anlatmak mecburiyetindeyiz. Bununla vazifeliyiz. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin hidayet görevi bize verildiği için Allah Teala tarafından. Öyleyse insanlardan duymanız mümkün olmayan, özellikle gizlenen hidayetin ne olduğunu sizlere anlatmakla, öğretmekle ve yaşatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri hem ilmi taassuptan hem dini taassuptan Allah-u Teala tarafından bu seviyede bırakılmıştır. Bu bir Allah'ın cezalandırmasıdır. İslam alemini Allah-u Teala cezalandırıyor. Ve geri kalmışlığı içerisinde o standartlarda bırakıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki bu sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda gene inşallah bir aradayız. Ahzab suresinin 5. ayet kerimesiyle konuya giriyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ut'uhum li abaihim huve aksatu indallahi fe in lem ta'lemu abaehum fe ihvanukum fid dini ve mevalikum ve leyse aleykum cünahün fî mâ ahtâ tum bihi velâkin mâ teammedet kulûbukum ve kanallahu gafuran rahima. Kelimeler. Ut'uhum, onları çağırın. Li abaihim, babalarına göre, babalarının namı ile. Hüve o, aksatu daha adil, adaletli. İndallâhe, Allah'ın katında. Fe, o takdirde in eğer lem ta'lemu bilmiyorsunuz abahüm onların babalarını ve o zaman ihvanüküm sizin kardeşlerinizdir fi eddini dinde ve mevalikum ve sizin dostlarınız öyleyse ve değil yok aleyküm sizin üzerinize cünahün cünah fîmâ o şey hakkında ahtâtum siz hata ettiniz bihi onunla ve lakin ancak fakat mâ şey taammedet taammiden kasten kulûbukum sizin kalpleriniz ekânallâhi Allah oldu Allah'dır gafuren gafurdur günahları sevaba çevirendi rahimen Rahim'dir. Rahim esması ile tecelli ederdir. Onları yani evlatlıklarınızı diyor Allah Teala buraya yani evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Aslında burada günah vardır ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yer almamış. Ama burada bitiyor cümle. Bu sonuç çıkıyor. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır.

Allah Teala burada evlatlıklar hakkındaki hükümleri söylüyor. Hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için bir günah yoktur diyor. Yani hüsnü niyetle yapılan bir hatada Allah Teala günah payını çıkarmıyor. Ama aynı davranışı kasten yapmışsanız o zaman derecat kaybedersiniz diyor. Burada Allah Teala derecat sistemine uygun açıklamalarda bulunuyor. Biliyorsunuz her saniye hayatımızda ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Yanlış şeyler yaptığımızda derecat kaybederiz. Doğru yaptıklarımızda ise derecat kazanırız. Ahzab suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. En nebiyyü. Evla bil mu'minine min enfüsihim ve ezvacuhu ümmehatuhum ve ulul erhami ba'duhum ev la bi ba'din fi kitabillahi minel müminine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum marufa kâne zalike fil kitabi mestura. En nebiyü nebi, peygamber. Evla, evladır, daha yakındır. Ve el müminine, müminlere min enfüsihim, kendi nefslerinden. Ve ezvacuhu ve onun eşleri ümmehatuhum, onların anneleri ve ulul erhami ve rahim sahipleri, akrabalar. Ba'dühüm, onların bir kısmı evla, daha yakındır. Bir ba'din, bir kısmına. Ba'dühüm, bir ba'din, birbirlerine. Fi içinde kitabillahi, Allah'ın kitabı. Minel müminine, müminlerden. Ve el muhacirine, ve muhacirler. İlla ancak başka hariç en tef'alu sizin yapmanız ila evliyaukum sizin dostlarınıza marufen maruf iyilik olarak kâne oldu idi zalike işte bu fi'el kitabı kitapta mesturen satır satır yazılı. Nebi, peygamber, müminlere nebi, yani peygamber, müminlere kendi nefslerinden daha evladır. Yani yakındır. Ve onun, yani nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri, yani akrabaları, onlar birbirlerine Allah'ın katında müminler ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır.

ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılı olarak vardır.

Burada da usulî açıklamalar söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun akrabaları, eşleri, zevceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri müminlerin anneleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe ve diğer akrabalıklar arasında kendi davranış biçimlerini ifade ediyor. Usulî ayetler, Allah Teala burada davranış biçimlerini, toplumun dizaynını açıklıyor. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehazna minen nebiyyine misa kahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsebni Meryem'e ve ehazna minhum misakan galiza. Ve iz o zaman olmuştu. Ehazna ahd aldık. Minden en nebiyine nebiler. Misakahum onların misakları. Ve minke ve senden. Ve min Nuhin Nuh Aleyhisselam'da. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam. Ve Musa ve Musa Aleyhisselam. Ve İsa ibn-i Meryem'e Meryem oğlu ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam. İsa ibn-i Meryem'e İsa ibn-i Meryem'e. Ve ehazna ve ahd aldık. Mentim onlardan misaken misak galizen. Sağlam, ağır, çok kuvvetli. Ve nebilerden misaklarını almıştık. Senden de almıştık. Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Yani ayrıca Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık.

Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle çok yakın bir ilişki içerisinde. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık. Ey nebiler demiştik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e, sizden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak verin, söz verin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sözün alınması, söz konusu Allah-u Teala nebilerden söz alıyor ve son derece önemli bir Kur'an gerçeğini söylüyor. Size kitap verdik diyor ve hikmet verdik. Ayet-i kerime Allah'ın kitap verdiklerinin nebiler olduğunu söylüyor. Şeriat kitabını Allah Teala sadece peygamberlere vermiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da, bunlar ulul azm peygamberlerdir. Hepsine vermiş Allah Teala. Öyleyse bir yanlış bilinen konu burada ciddi bir hüviyet oluyor Ali İmran 81'de. Allah Teala Resullerine değil nebilerine kitap verir. Buradan kitaptan murat şeriat kitabıdır. Resullerine verdiği kitaplarsa bir sohbet kitabıdır. Onlara olan sevgisini gösterir Allah Teala sadece. O kitaplarda, yani Allah Teala'nın nebi olmayan resullere, veli resullere verdiği, yazdırdığı kitaplarda hiçbir emredici hüküm yoktur. Şeriat uyulması lazım gelen kaideler demetidir. Şeriat kitapları sadece nebilere, yani peygamberlere indirilir. Ama yanlışlık dönmüş, dolaşmış, nebileri yani peygamberleri, bugün din adamları kavim resimlerinden de daha aşağıda bir yerde kabul ediyorlar. Yanlışlar, nebi ve resul kavramlarında korkunç yanlışlar yapılmış. Bu yanlışlar bugüne kadar gelmiş. İşte bu ayet-i kerime çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor Ali İmran 81 ile birlikte mütalaa edildiğinde. Çünkü orada ey nebiler, biz sizlerden misak aldık dedikten sonra Allah-u Teala, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz verin diyor. O Resul, gelecek olan Resulü, şimdiki din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak vasıflandırıyorlar. Yani nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş,
kendisinden söz alınan ulul azm peygamberler arasında, nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş. O oradaki Resulü temsil ediyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden evvel bir nebidir. Ve o nebilerin arasında mevcut olduğu da bu ayet-i kerimeyle ispat ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet-i kerimede nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de o nebilerin arasındaydın diyor Allah-u Teala. Yani o Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Bu ayetin bir başka işareti ulul azm peygamberlerin de muhtevasını işaret etmesidir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beş nebi ulul azm nebilerdir. Aynı isimler biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de geçiyor. Allah Teala diyor ki dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki bütün peygamberlere Allah Teala'nın verdiği şeriat aynı şeriattır. Yani bugün dünya üzerinde 3 tane din görünüyor. Kitaplı, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Üçünün de aslında birbirinden peygamberlerin yaşadığı devrelerde hiçbir farkı yoktu. Yani Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadılar ama kendi zamanlarında. Evvela Yahudilerin dini asli unsurlardan koptu. Sonra Hristiyanların dini asli unsurlardan koptu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar toplumun büyük kısmı Yahudilerde de Hristiyanlarda da artık Allah'ın temel kaidelerini yerine getirmiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yeniden din esasları kondu. Aynı dinin. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli dinidir. Hiç değişmemiştir. Ama 14 asırda şeytan İslam'ı da unutturdu insanlara. İslam'dan çok şeyler koptu sevgili kardeşlerim. Ya da buna rahatlıkla insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümler diyebilirsiniz. 8. ayet-i kerimesine giriyoruz Ashab suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Li yes'eles sadıkine an sıdkıhim ve e'adde lil kafirine azaben elima. Li yes'ele sorması için es-sadıkine doğru olanlar, sadıklar an den sıdkıhim onların doğrulukları, sadakatleri ve e'adde ve hazırladı li el-kafirin kafirler için azaben azap elimen acı elim

sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. İkiye ayrılıyor insanlar burada, sadıklar ve kafirler. Sadıklar Allah'a elestü Rabbiküm günü verdikleri sözü tutanlar, verdikleri misaki tutanlar, Allah'ın yolunda olanlar. Kafirlerse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadıklar Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlayarak bütün kademelere adım adım yürüyenler, kafirler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu sebeple küfürde kalanlar. Dikkat edin, kafirlere inanmayanlar derler. Lügat manası odur. İnanmayan demektir kafir. Yani Allah'a inanmayan. Ama aslında Allah-u Teala'nın küfür kavramı inananları da kapsıyor. Ama inananların bir bölümünü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfrü, müminle kafiri birbirinden ayıran şey Allah'a inanmamak değil, Allah'a inananların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mümin hükmünde kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ashab suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, işte ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Aminuskuru nimetallahi aleykum. Ashab suresinin 9. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. İz ca'etkum cunudun fe erselna aleyhim rihan ve cunudan lem terevna lem terevha ve kânallâhu bima ta'melûne basîrâ. Ya eyyuha, ey ellezine, o kimseler, aminu,

Allah'a ulaşmayı dileyenler. Uzkuru, hatırlayın. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Aleykum, sizin üzerinize. İz cahet kum size gelmişti. Cünüdün, ordular, askerler. Ve o zaman Erselna gönderdik. Aleyhim, onlara, onların üzerine. Rihan, rüzgar. Ve ordular, askerler. Lem terem, ha, siz onu görmediniz, göremediniz. Ekenallahi, ve Allah oldu. Bima şeyi şeyleri tamelune yapıyorsunuz. Basiren cevap. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Size ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir.

Aminu olanlar Kur'an-ı Kerim'de net olarak iman edenlerden, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri içeriyor. Bu bir kurtuluş farklılığı sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan herkesi Allah-u Teala Kur'an ölçülerinde mümin saymıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mümin standartlarında olan birisi değil, Allah'a göre küfür standartlarında kalan birisi. Ve Ahzab suresinin 10. ayet-i kerimesi iz ca'ukum min fevkihim fevkikum ve min esfele minkum ve iz za gatil ebsaru ve belega til kulubul hanacire ve tezunnune billahiz zununa iz caikum size gelmişlerdi. Min fevkühüm sizin üzerinizden yukarıdan ve min esfele ve aşağıdan minkum sizden ve iz zagati yıldığı zaman el ebsarı gözler ve belegati ve ulaştı el kulübü kalpler el hanacire hançereler boğazlar kırtlaklar ve tezünnüne zanda bulunuyorsunuz bi Allah'ı Allah'a ezzününen zanlar. Onlar sizin üzerinize, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz.

Allah Teala burada bir harbin bir bölümünü anlatıyor. Bir üst taraftan geliyor ordular, bir alt taraftan geliyor ve sayıları o kadar fazla ki gözler yılıyor. Yürekler ağza geliyor. Ölüm korkusu hissediliyor. Ve Allah Teala diyor, o zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Yani Allah Teala hani bize yardım edecekti? Neye yardım etmedi? Gibi zanlar. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike tuli yel mu'minun mu'minune ve zül zilu zilzalen şedida. Hünalike orada ebtuliye sınandı, imtihan edildi. El müminune müminler, iman edenler ve zülzülü sarsıldılar. Zilzalen sarsıltıyla şididen şiddetli, kuvvetli. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Müminler de imtihan edilir. Uhud Savaşı da bir imtihandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrılmayın dediği halde savaş bitti diye onun etrafındaki müdafaa etmek için orada vazifeli olanlar ganimetin paylaşılmasına koştular. Tepenin etrafından dolaşan düşman kuvvetler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ansızın saldırdılar. Burada da bir imtihan söz konusuydu İslam için bu savaşında. Ahzab suresinin 12. ayet-i kerimesine geliyoruz. Demek ki Allah Teala müminleri de imtihan ediyor. Bedavadan almıyor Allah Teala insanları cennetine. Ayet 12 ve iz yekulul münafikune vellezine fi kulubihim maradun ma va'adenallahu ve Resuluhu illa gurura. Ve izikulu söylüyorlardı, diyorlardı. El münafiki münafikune, münafıklar. Ve ellezine, o kimseler, onlar. Fi içinde vardır. Kulübihim, onların kalpleri. Maradun, maraz, hastalık, şüphe. Ne vaaden Allahu, Allah'ın vaad ettiği şey ve Resulü ve onun Resulü. İlla ancak başka gururen, gurur, aldatma. Münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi, bütün toplumları imtihan eder sık sık. Öyle olaylarla karşılaştırır ki insanları, onlar burada olduğu gibi onlardan zayıf olanlar, münafıklar,
ve kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar Allah'tan ve Resulünden şüpheye düşerler. Allah Teala bundan bahsediyor. Şüpheye düşüyor kalplerinde maraz olanlar.

Allah ve Resulü gururdan, yani aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı.

Yani azıcık güçlüğü görüp de hemen Allah'ın yolundan kaçanlar. Allah'ın Resulü'nün ve etrafındakilerin bir takım imtihanlara tabi tutulduğu olaylar daima olmuştur, olacaktır. Ahzab suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve iz galet ta'i fetün minhum ya ehle Yesrib'e la mukame lekum ferci u ve yestezinu ferikun minhumun nebiye yekulune inne buyu tena avretün ve ma hiye bi avreh in yuridune illa firara. Ve eskalet ve demişti Taifetün bir bölük bir grup minhum onlardan. Ya ey ehle halk Yesrib Medine. La mukame yer yok lekum sizin için. Fercu fe ircu yani rücu edin dönün. Öyleyse dönün artık dönün. Ve yestezinu ve izin istiyor. Felikun bir grup bir topluluk. Minhum onlardan nebiye nebi peygamber. Yekulüne derler diyorlar. İnne muhakkak gerçekten buyutana evlerimiz avretün açık, muhafazasız, korumasız ve mavi değil hiye o bir avretin açık. İn ise eğer ancak yürüdüğünü istiyorlar illa sadece firaren, firar, kaçış, kaçma. Onlardan bir taife yani bir topluluk ey Yesrib halkı sizin için burada duracak yer yok. Artık dönün dedi. Onlardan bir grup, diğer bir grup peygamberden muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da tüm peygamberlerdeki gibi münafıklar da olmuştur arada. İlk ciddi olayda hemen kaçmak için hazır olan bir takım insanlar söz konusu. Biliyorsunuz sahabeyle birlikte bir takım insanlar daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Bu sure tabi oluştu. Kalplerinde ne olduğu belli değildi insanların. Ama gelmişlerdi, tabi olmak istediklerini söylemişler ve tabi olmuşlardı. Ama tabiyetin kabul edilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dinemesi temel şarttır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa, bir defa değil, 5 defa, 10 defa tabi olsa, zaten 3. tabiyetten sonrası geçerli değildir. O kişi kurtulamaz. İşte sahabenin içinde sahabeyle beraber yaşayan ama aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple imanları sağlam olmayan insanlar söz konusuydu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar, onlar bu tarz olayları vücuda getirenler. 14. ayet-i kerime Ahzab suresinin Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Velev duhilet aleyhim min aktariha summe su'ilul fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesira. Velev şayet eğer duhilet girildi aleyhim onların üzerine min aktariha onun kenarlarından yan taraflarından sümme sonra su'ilu sual edildi istendi. El fitnete fitne le elbette mutlaka atevha ona geldiler ve ma telebbesu ve kalmazlar biha orada illa dışında hariç yesiren a. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi mutlaka ona fitneye girirlerdi. Pek azı hariç orada kalmazlardı.

fitneye karışırlardı. Fitne çıkarırlardı. Kimlerdi fitne çıkaranlar? Allah Teala Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Aynen ifade, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor, kat ederler. Onlar yeryüzünde fitne çıkaranlardır diyor Allah Teala. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rad 25. Halbuki aynı surenin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse ifade açık bir şekilde geliyor. 21. ayetler 25. ayet birbirinin zıttı. İşte o fitnedir.

Diyor ki iman müessesesi Allah-u Teala'nın sağlam bir müessesesi olması lazım. Ve böyle bir olay münafıklarda yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıkları da sureta bir bağlılık. Ve 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekad kânû ahedullâhe min kablu la yuvellûnel edbâr ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ ve lekad andolsun kânû oldular ahedü Allah'a, Allah'a ahd verdiler min kabli daha önce önceden la yuvellûne dönüp kaçmayacaklar el edbare arkaları ve kâne oldu ahdü Allah'ı Allah'ın ahdi mes'ûlen mesuliyet, sorumluluk andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur.

Öyleyse Allah'a verilen söz hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ve Ahzab suresinin 16. ayet-i kerimesi Kul Bismillahirrahmanirrahim Kul len yenfe a kumul firaru in ferertum minel mevti evil katli ve izen la tumetteune illa kalila kul de ki len yenfakum hiç size fayda vermez el firarı kaçış in eğer ferertüm firar ediyorsanız kaçıyorsanız minel mevti ölümden ev veya el katli katledilmek öldürülmekten ve izen la tumetteune yararlandırılmaz uzun ömür verilmez illa dışında pek az kalilen.

De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçarsanız, firar kaçış size hiçbir fayda sağlamaz. O zaman az bir zaman, o zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. Burada Allah Teala bir başka ayete atıf yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki kardeşlerimiz, gene münafıklar söylüyor, Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve orada ve o dakika öleceklerdi diyor. Yani ölüm, zaman ve mekan koordinatları Allah Teala tarafından önceden tespit edilmiş bir kaderdir. Orada ve o dakikada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler: Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek, kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi, ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allah-u Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım, hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında, cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların, onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız, size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya

Başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda daha inşallah birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi, anlatılması konusu. Şuara suresinin 137. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn haza illa hulukul evvelin. İn, eğer ancak haza bu, illa'dan başka değil. Huluku yaratıldı, evvelin, öncekiler, evvelkiler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Hud peygambere kavmi böyle söylüyor. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve ma nahnu bi muazzebin. Biz ve biz azaplandırılacak değiliz. Evvelkilerin uydurdukları bu her zaman Allah'ın Resullerine söylene gelmiş bir şey. Bu evvelkilerin uydurmalarından başka bir şey değildir. Yaratmalarından, halk edilmelerinden, uydurmalarından başka bir şey değildir. Allah'ın Resulü burada Peygamber Resulü, Nebi Resul Hazreti Hud. Onlara ne diyor? Onların Allah'a ulaşmayı, dilemelerini, takva sahibi olmalarını, kurtuluşa ulaşmalarını

söylüyor muhakkak. Ve onlar da puta tapan insanlar olarak ona bu evvelkilerin uydurmalarından başka bir şey değildir diyor. O da cezalanacaklarından bahsettiği zaman biz azaplandırılacak da değiliz diyorlar. Şuara suresinin 139. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Fe kezzebuhu fe ahlaknahum inne fi zalike le ayah. Ve ma kâne ekseruhum mu'mini. Ve artık böylece kezzebuhu, onu tekzip ettiler, yalanladılar. Ve artık böylece ahlaknahum, onları helak ettik. İnne muhakkak fi zalike, bunda var. Ne elbette, mutlaka ayeten bir ayet. Ve ma kâne, ve olmadı. Ekseruhum, onların çoğu mu'minin, iman edenler. Mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve kezzebuhu, böylece onu tekzip ettiler, anladılar. Şöyle oluyor sonuç. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne zaman mümin kelimesini kullanırsa, her şeyden evvel şunu bileceğiz ki burada Allah Teala'nın oradaki muradı onların Allah'a inanmaları değil. Çünkü putperestlere sordukları zaman siz niçin bu putlara tapıyorsunuz? Aldıkları cevap hep aynı. Bu putlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diye. Göklerdeki Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyorlar. Bu putlar ne öyleyse, bu putlar bizi ona, göklerdeki Allah'a yaklaştıracak diye. Öyleyse Allah'a inanmıyor diyor değiller. Buradaki mümin kavramı da hiçbir zaman Allah'a inanan manasına kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnananlar arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından mümin adıyla anılıyorlar.

Hud peygamberi de hepsi yalanlamışlar. Ad kavmi de böylece helak edilmiş. Şuara suresi 142. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne rabbike le huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbike senin Rabbin. Le huve elbette o el azizü aziz yüce el rahimü rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Burada

141. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Keze bet semudül mürselin. Kezzebet tekzip etti, yalanladı. Semud'u, Semud kavmi, el mürselin, gönderilen Resuller. Semud kavmi de mürselini, Resulleri tekzip etti, yalanladı.

Semud kavmi. İz kâle lehum ehuhum salihun. Elâ tettekûne. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Lehum onlar için onlara. Ehuhum onların kardeşi salihun. Salih aleyhisselam. Emr. Elâ tettekûn takva sahibi olmazsınız. Olmayacaksınız. Onların kardeşi Salih aleyhisselam onlara yani Semud kavmine siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Mümin olmak veya olmamak, takva sahibi olmak veya olmamak aynı hüviyette iki faktör. Mümin olmak veya olmamak, takva sahibi olmak veya olmamak. Onların kardeşi Salih aleyhisselam onlara siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci takva. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sadece takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aynı zamanda şirkten kurtulmuş olanlardır. Tek fırkanın yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır. Ve bütün peygamberler, resuller, bütün insanlara aynı şeyi söylerler. Takva sahibi olun. Aynı şeyi söylerler. O tek şey, en açık ibadetiyle ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası. Şeytana kul olmaktan kurtulmanın, Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. Cehennemden kurtulmanın, cennete girmenin başlangıç noktası. Takva sahibi olmak, hidayete adım atmak, dalaletten kurtulmak, küfürden kurtulmak, hepsi aynı noktada birleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 143. ayet-i kerime İnni lekum resulün emin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Bütün resuller bunu söylüyorlar. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Güvenilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veli resul değil, nebi resuldü. En büyük resuller nebi resullerdir. Onların da en büyükleri ulul azm nebilerdir. Ulul azm peygamberlerdir. Onlardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh. Muhakkak diyor Hazreti Salih, ben sizin için emin bir resulüm. Emin bir elçiyim.
Fettekullâhe ve etti'uni. Fettekullâhe fe ittekû Allâhe fe artık öyleyse ittekû Allâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etti'uni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah Teala onların bütün engellerini alacak. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini açacak, Allah'a döndürecek. Onların günahlarını örtecek ve onları irşat makamına tabi olacak noktaya Allah ulaştıracak ve onlara tabi olacaklar. Takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bana itaat edin. Yani bana tabi olun. Olayı var. Ve ona tabi olmaları söz konusu Hazreti Salih'e. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamaktır. Tabiyet 14. basamaktır. İlk 3. 4. 5. 6. ve 7. basamaklar 1. bölümü içerir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2. 7 basamak. Mürşide ulaşmak için harekete geçiş ve sonuçlara ulaşmayı içerir. Burada Allah Teala Şuara suresinde birçok peygamberi ard arda saymış ve her biri için aynı şeyleri söylüyor. Hepsi takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Arkadan da ve etti'uni diyor. Bana itaat edin. Aslında bana tabi olun ve itaat edin manasını tazamın ediyor. Şuara suresi 145. ayet-i kerime. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Ve ma es'elukum ve ben sizden istemiyorum aleyhi ona min ecrin bir ücret. İn sadece ancak ecriye benim ücretim illa ancak sadece ala üzerine Rabbi el alemin, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi üzerinedir. Şöyle oluyor şimdi. Ve ona, yani tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Tüm resimler için aynı şey söz konusudur. Ücreti Allah tayin eder. Savaş bittiğinde ganimetin paylaştırılması söz konusu olduğunda Allah Teala buyuruyor, ganimetin yarısı Allah'ın ve Resulündür diyor. Ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ücretini Allah tayin etti, Allah verdi. Bütün Resuller için bu tarzda veya başka bir tarzda Allah Teala mutlaka onların ücretini kendilerine öder. Allah her şeye kadirdir. Resullerini aç ve açıkta hiçbir zaman bırakmamıştır.

Right. Hazreti Salih de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse takva sahibi olun ve bana itaat edin. Yani öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. 146. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala tutrekune fîmâ hâhûnâ âminîn. Tuttekune bırakılacaksınız. Fi içinde ma şey. Hahuna orada işte burada. Aminin emin. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Hazreti Salih onlara soruyor. Fi cennatin ve uyuyun bahçelerde ve pınarlarda. Yani bu bahçeler ve pınarlar sizin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz burada bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Diyor Allah Teala onlara Hazreti Salih'in ağzından. Ve zuru'in 148 Bismillahirrahmanirrahim ve zuru'in ve nahlin tal uha hedim hedimun ve zuru'in ve ekinler ve nahlin ve hurma ağaçları hurmalıklar taluha onun çiçeği tohumu hedimun sarkmış açılmış ve ekinler çiçekleri açılmış hurmalıklar.

nerelerde kalıcılar olduklarını Allah-u Teala yazıyor, söylüyor. Ve ekinler ve çiçekleri açılmış hurmalıklar. Hazreti Salih onlara öyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim 149 ve tenhitune minel cibali buyuten farihin ve tenhitune ve uyuyorsunuz, yontuyorsunuz minel cibali dağlardan buyuten evler farihine maharetle ustaca yapanlar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Gerçekten dağlardan ustalıkla evler oymuşlar, mahalleler oluşturmuşlar. Ve 150. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fette kullahe ve etiyuni. Etiyuni. Ve artık öyleyse itteku Allah'a, Allah'a karşı takva sahip olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etiyuni ve bana itaat edin. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Sevgili kardeşlerim, göründüğü gibi bütün peygamberler aynı şeyi söylemişler. Bana Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Yani diledikten sonra Allah Teala zaten sizin gözlerinizdeki icabı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekineti alacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Sizi takva sahibi kılacak. Ve ondan sonra da bana tabi olacaksınız. Öyleyse takva sahibi olun Allah'a karşı. Ve bana tabi olun. Ve böylece emirlerime itaat edin. İçin emirlerime itaat edin. Çünkü o emirler Allah'ın emirleri. Onun için Allah Teala öyle söylüyor onlara. Ve 151. ayet-i kerime وَلَا تُوْتِيُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ وَلَا تُوْتِيُوا ve itaat etmeyin emra emre en müsrifin müsrifler. Müsriflerin haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Kimler müsrifler? İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar, putlara taptıranlar, insanlara Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması yoktur diyenler. Hiç kimsenin ruhu Allah'a o kişi hayattayken ulaşamaz. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür diyenler. Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Bakara 159. Küfredenler. Keyf 105. Kalplerinde zevk olanlar. Âl-i İmrân 7. Kalplerinde maraz olanlar. Hac 53.
yeryüzünde fesat çıkaranlar, Rad 25. Bunlar müsrifler, haddi aşanlar. Ve Allah Teala buyuruyor, Allahü la yuhibbul müsrifun. Allah müsriflerin, haddi aşanların aşanları sevmez. İşte Allah Teala müsrifler dedikten sonra bir sonraki ayet-i kerimede, ayet 152'de Allah Teala diyor ki ellezine, bismillahirrahmanirrahim, ellezine yufsidune fil ardı ve la yuslihun. Ellezine, o kimseler, onlar yufsidune, fesat çıkarıyorlar, fesat çıkarırlar, fi el ardı, yeryüzünde, ve la yuslihun, ve ıslah etmiyorlar, ıslah etmezler. Islah edenler kimler? Allah'ın yoluna çağıranlar, sırat-ı müstakime çağıranlar, Allah'a ulaşmaya davet edenler, insanları. İşte onlar Allah'a ulaşmaya çağırınca ne olur? O kişiler Allah'a ulaşmaya dedikleri zaman 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardır. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayacaklardır. Nefslerinin kalbindeki afetler yok olarak yerine fazıllar, faziletler gidip yerleşecektir. Böylece kişi adım adım ıslah olacaktır. Ama yeryüzünde fesat çıkar onlar, ne kendileri ıslah olurlar, ne de başkalarının ıslah olmasını hedef alırlar veya onlara ıslah olmaları konusunda yardım ederler.

Ve Şuara suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innema ente minel musahharin. Kalu dediler, innema ancak sadece ente sen min dendan el musahharine, büyülenmiş kimseler, büyülenenler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler.

Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Yani bir büyücü seni büyülemiş. Sihir yapmışlar sana, büyü yapmışlar. Ve devam ediyor Şuara Suresi 154. ayet-i kerime. Ma, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ente illa beşerün mislüna fe'ti bi ayati bi ayetin in kunte mines sadıkîn. Ma değil. Ente sen illa ancak başka beşerün beşer insan mislüna bizim gibi. Fethi öyleyse getir. İle ayetin bir ayet. İn eğer kunte isen min dendan es sadıkın sadıklar.

Doğru sözler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir.

Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Başka bir şey olduğunu iddia ediyorsan, öyleyse bize bir ayet, mucize getir. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her zaman Allah'ın bütün resullerine, nebilerine bu söylenir. Bize bir ayet getir. Bütün resuller, nebiler derler ki, ben bir insanım sizin gibi. Mucize benim tarafından gerçekleştirilemez. Ama eğer Allah bir mucize getirirse, o zaman bana tabi olur musunuz? Oluruz derler. Sonra da Allah Teala bir mucize vücuda getirir. Resul eyleyle, Nebi eyleyle getirir veya getirmez. Getirdiğini kabul edelim ki getirdiği çok olmuştur. O zaman derler ki bu apaçık bir sihirdir, büyüdür. Mucize isteyen kendileri, Resul veya Nebi diyor ki ben mucizeyi gerçekleştiremem. Ben de sizin gibi bir insanım ama Rabbimden isterim. Rabbim uygun görürse mucizeyi vücuda getirir. Ama vücuda getirirse Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Bana tabi olacak mısınız? Takva sahibi olun ve bana itaat edin ifadesi budur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Resul'e tabi olmak. İtaat etmek için tabi olmak asıldır. Mucize isterler. Mucize getiremezse zaten o Resul değildir onlara göre. Mucize getirirse bu sefer de mutlaka bu apaçık bir sihirci deyip işin içinden gene çıkarlar. Yani ister bir veliden keramet istesinler, o kerameti Allah-u Teala oluşturmazsa veli bir keramet oluşturamaz. Keramet oluşmadı derler. Sen Allah'ın evliyası değilsin. Sen Allah'ın Resulü değilsin. Bir mucize getir deseler bir nebiye, onun söylediği şey netice itibariyle ben mucize gerçekleştiremem. Mucizeyi gerçekleştiren Allah'tır. Ama Allah'tan talep edip Allah da arada bu talebi kabul ederse o mucizeyi mutlaka gerçekleştirir. Mucize gerçekleşirse arkasından mutlaka aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yani mucize vücuda gelse de gelmese de olay netice değişmez. İşte Firavun reddediyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u ve Hazreti Musa sana ispat vasıtalarıyla gelsek gelmiş olsak da mı diyor. Öyleyse diyor getir bakalım hadi neyi ispat edeceksen. Hazreti Musa asasını atıyor. Asa ejderha oluyor. Bunun üzerine Firavun diyor ki bu muhakkak ki bir sihirdir. Etrafındaki bütün insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani neticede sevgili kardeşlerim insanların İnanmaması için iblis her şeyi yapar. Çünkü bilir ki Allah'ın Resulü ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, mutlaka insanlara hakikatleri söyleyip eninde sonunda onlara ispat edecektir. O zaman o kavim kurtulacaktır. Bütün musibetlerden kurtulacaktır. Adalet gelecektir. Hak gelecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 155. Şuara suresi. Kale hazihi nakatun leha şirbun ve lekum şirbu yevmin ma'lum. Kale dedi hazihi bu nakatun. Dişi deve. Leha onun için onun şirbin su içme hakkı
şerbe içti demek. Ve lekum ve sizin için, sizin şirbu su içme hakkı. Yevmin bir gün, malumin belirlenen bilinen. Salih Aleyhisselam, işte bu dişi deve. Su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günde de su içme hakkı sizin. Hazreti Salih kavmini bir deve ile imtihan ediyor. Allah'ın gönderdiği bir dişi deve. Hazreti Salih diyor ki bu bir dişi deve. Kuyudan bir tane kuyumuz var. Kuyudan bir gün su içme hakkı onun. Bir gün de sizin. Belli günler su içme hakkı ona ait. Belli günlerde size ait. Ve sonra ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la temes suha bi su'in fe yehu ze kum ye huzekum azabu yevmin azim. Ve la temessuha ve ona dokunmayın bi ile suin kötülükle fe o zaman öyleyse ye huzekum sizi alır yakalar azabı bir azap yevmin gün azimin büyük gün. Diyor ki Hazreti Salih, ona kötülükle dokunmayın. O zaman büyük günün azabı sizi alır.

dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır, yakalar. Hazreti Salih'in devesi Allah-u Teala tarafından emredilmiş, bulunması emredilen bir deve. Allah-u Teala deveyi Hazreti Salih'in kavmi için imtihan vasıtası kılıyor. Ve Hazreti Salih tembih ediyor. Deveden bahsediyor. İşte bu deve. Bir gün siz su içeceksiniz. Başka bir günde o su içecek diyor. İki tarafa belli bir

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada deve bir imtihan vesilesi. Zaten kavim Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hazreti Salih'i reddetmiş durumdalar. Hazreti Salih onlara Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, yani bana tabi olun demesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişler, Hazreti Salih'e de tabi olmamışlar. Ve Allah Teala bunun üzerine bir deve ile onları imtihana tabi tutuyor. Hazreti Salih'in ortaya koyduğu bir imtihan vesilesi. Ve kavmi Hazreti Salih'in Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun ifadesini adamlar hiçe sayıyorlar. Tabi olmuyorlar. Ve bunun üzerine Hazreti Salih'e Allah-u Teala bir deve ile onları imtihana tabi tutmasını emrediyor. Ve Hazreti Salih deve ile onları imtihana tabi tutuyor. Halbuki onlar eğer Hazreti Salih takva sahibi olun dediği zaman gerçekten Allah-u Teala'yı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olsalardı bu problem kalmayacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olmuştur. Takva sahibi olunca zaten kurtulmuş olacaklardı. O zaman Allah-u Teala'nın onları imtihan etmesi de gerekli olmayacaktı. İmtihan gerekmeyecekti onlar için. Ama gereğini yapmıyorlar. Ve Allah-u Teala da onları imtihana tabi tutuyor. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse insanlar, onların kurtulmaları mümkün değildir.

Kulise Hazreti Salih'in devesi. Allah'ın Hazreti Salih'in kavmi için bir kesin imtihanı. Öyleyse Allah-u Teala burada ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır. Demekle ne demek istiyor? Gideceğiniz yer cehennemdir demek istiyor. Eğer siz zaten Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şimdi bir de siz bu deveyle imtihan olmuyorsunuz. Deveye dokunmayın. Kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Dokunursanız mutlaka cehennemde büyük cezaya muhatap olursunuz diyor. Ve 157. ayette daha kötü bir olay. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akarruha fe esbahu nadimin. Ve artık öyleyse buna rağmen akaruha, onu kestiler ve böylece sonra asbahı oldular, nadimin, pişman olanlar oldular.

Buna rağmen onu kestiler diyor Allah-u Teala. Sonra da pişman oldular diyor. Hazreti Salih'in kavmi ona bir kötülük yapmayın yoksa büyük nezava sizi alır demesine rağmen deveyi kestiler, sonra da pişman oldular.

Bunu söylemesine rağmen Hazreti Salih deveyi kesiyorlar. O sırada ne yazık ki pişman oluyorlar. Ve Şuara Suresinin 158. ayet-i kerimesi Fe eha zühümül azab azab azab inne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekseruhum mu'minin mu'minine ve artık böylece ehazühüm onları aldı yakaladı el azabı azap inne muhakkak fî zâlike bunda var ve elbette mutlaka ayeten bir ayet ve ma kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mümin müminin iman edenler mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olmadılar. Tamamına bakalım. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler? Hep aynı şeyler oluyor. Onları bir azabın yakaladığını ifade ediyor Allah Teala. Onları bir azap yakalıyor. Yani dünya üzerinde yaşarlarken deveyi kestikten sonra Allah Teala onlara azap ediyor, onları helak ediyor.

Allah Teala 159. ayet-i kerimede diyor ki ve inne rabbeke lehuve huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lehuve elbette o el azizü aziz yüce er rahimu rahim olan rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden.

Burada Allah Teala bir defa daha söylüyor. Muhakkak ki senin Rabbin o azizdir, rahimdir. Rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Yani insanları kurtarandır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala onların dileğini görür ve derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefse le emmâretin bissûi illâ mâ rahime rabbi. Ben ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli etmesi hariç. Tecelli etmesi hali hariç diyor Allah Teala'ya. Allah Teala'nın dizaynı böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla sadece onlara tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri mutlu bir beraberlikle birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı konumuz. Hidayet çağı 30 senelik bir giriş devresi geçirdi. Kameri aylarla tam 30 yıl. 30 kameri yıl evvel 12 Rebiülevvel tarihinde

10 kameri yıl ihtiva ettiğini, o tarihten 30 yıl, 30 kameri yıl sonra gene 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bize bir açıklama yaptı. Hidayet çağının hidayete giriş devresinin tamamlandığını ve yeni bir devreye girildiğini açıkladı. Bu yeni devre hidayetin gelişme çağı. Sevgili kardeşlerim, demek ki 30 kameri yıl veya 28 yıldan güneş takviminin 28 yılından daha uzun bir devrede Allah Teala sizlere hep hidayetin açıklamasını yapmamızı nasip buyurdu. Unutulmuş bir kavram hidayet. Kavramlardan hidayet kelimesinin çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağ 30 yıldan beri devam ediyor sevgili kardeşlerim. 30 yıldır sizlere çeşitli açıklamalarda bulunduk. Otuz yıldan beri bir güzelliği birlikte yaşadık. Hep hidayeti açıkladık, öğrettik sizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere sadece öğretebilirdik. Sadece onu yaptık. Allah bize neyi öğretmişse biz de sizlere öğrettik. Ve hidayetin ne olduğunu bizim kardeşlerimiz şu anda dünya üzerinde en iyi bilenlerdir. O hidayet ki unutulmuş, rafa kaldırılmıştır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş bir kavramdır. Zaten üç ayrı dinden bahsetmek de mümkün değil. Çünkü Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti İbrahim'in dinini yaşamaktalar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dinidir. Hazreti Adem'den başlayan, Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir çağlar silsilesi içinde hep tek bir din oluşmuş sevgili kardeşlerim. Bir tek din. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif. Ve bakıyoruz Kur'an'da Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da, Hazreti İsa'nın şeriatı da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Allah Teala bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.

Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sahabenle sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun, kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Öyleyse şeriat veriyor. Bu şeriat sadece insanların yaşam kaidelerini değil, dinin kaidelerini değil sadece, onun ötesini de içeriyor. Dinin ayakta tutulmasını da, fırkalara ayrılmamayı da içeriyor. Neden fırkalara ayrılmamak? Çünkü insanlar fırkalara ayrılırlarsa o insanlar dinden sapmışlardır. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkalara ayrıldığını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir temeldir. Allah'a ulaşmayı dilemek Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Buradan başlar her şey. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir dizaynı görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın şeriatını yaşayamaz. Bu şeriat fırkalara ayrılmamayı ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı ifade eder. Sadece onlar dinlerini yaşayanlardır. Kimler fırkalara ayrılmamışlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkayı, dilemeyenler 72 fırkayı oluştururlar. Her tür insan 72 fırkanın içindedir. Ama bunların arasında sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenleri içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeriat dediğimiz zaman genel anlamda dindeki kaideler akla gelir. İnsanların uyması lazım gelen kaideler. Bu dinin şeriatıdır denir. Hayır, şeriat ondan çok daha geniş bir kapsamı ifade ediyor. Fırkalara ayrılmamayı ve dini ayakta tutmayı da ihata ediyor. Öyleyse şeriat sadece bir kaideler demeti değildir. Akaid değildir. Din kaidelerin ötesinde bir sağlam yapıyı ifade eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini incelediğimiz zaman bunun hidayet dini olduğunu görüyoruz. İslam dini de Hanif dinidir. Üç esasa oturur. Bir, Allah'a ulaşmayı Allah'a baştan başlamamız gerekirse birinci şart Allah'a inanmaktır. Allah'a, Allah'ın tekliğine inanmaktır.
Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet akidesi. Sonra da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, vücuda getirdiği tek bir toplum Hanif dininin ikinci esasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu dinin muhtevasına giremezler. Onlar şirktedirler. Hem tek Allah'a inanmayanlar şirktedirler, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü teslim. Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde 7 safa görürüz, 4 tane de teslim görürüz. Bu 7 safa ve 4 tane teslimin muhtevası İslam'ın bütününü teşkil eder. Ve bundan başka bir din hiç olmadı dünya üzerinde. Ama insanlar toplum yapıları itibariyle din aslına, din temeline, dinin omurgasına ilaveler yaparak farklı dinler oluşturdular. Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e indirdiği Hazreti İbrahim'in kitabından sonra kitaplar indirdiğini biliyoruz. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ve böylece üç kitaba birbirine atıf yaptırdı. Hazreti Musa zamanında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği bildirilmişti. Hazreti İsa'nın geleceği de bildirilmişti. Hazreti İsa zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği gene bildirilmişti. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz edilmektedir. Ama Kur'an'da hem Hazreti İsa'dan, hem Hazreti Musa'dan, hem Hazreti İbrahim'den, hem de bütün peygamberlerden söz edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey sadece bir tek hedefe yöneliktir. O Allah'a kul olmaktır. O mutlu olmaktır. Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye. İşte Allah'a kul olmak, yedi safhanın yedisini de yedi ayrı kulluk safhasında yaşamaktır. Hidayet içinde bulunduğumuz çağın adıdır. Bu çağ dinlerin birleştirileceği çağdır. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklılıklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Bütün dinlerde, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de birbirine atıf yaparlar. Kur'an-ı Kerim hem İncil'den bahseder, hem Tevrat'tan bahseder. Tevrat'ında, İncil'inde bir nur olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ında, İncil'inde bir hidayet rehberi olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu söyler. Buna Hazreti İbrahim de elbette dahildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın daha ötesinde, onların ikisinden de evvel Hazreti İbrahim'in yaşadığını görürüz. Ondan evvel Hazreti Nuh yaşamıştır. Ama gördüğümüz o ki bu beş peygamber ulul azm peygamberlerdir. Azim sahibi peygamberler. Hedeflerine ulaşmak için kesin bir azmin sahibi olan peygamberler. Bu peygamberler Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir yer tutar. Ve şu açıdan son derece önemli bir olaya karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Ve Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim insanlara mutluluğu bütün boyutla açıklamakla kalmaz. Dinlerin birbirinden farklı olmadığını da ispat eder.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhadan bahseder. İnsanın dini hayatının 7 safhası. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir din merdiveninde 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala o kişiye ve Allah Teala o kişiye yardım eder. Onu 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Bu 2. safhadır. Tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yolun, ruhun yola çıkması. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu 3. safhadır. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu 4. safhadır. Ruhun Allah'a teslim olması 3. safha, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. safha. Sonra nefsin Allah'a teslim olması, daimi zikre ulaşarak nefsin kalbinde hiç bir afet kalmamak suretiyle nefsin Allah'a teslim olması 5. safhayı oluşturur. Bundan sonra iradenin Allah'a teslim olmasına gelmeden evvel arada bir ihlas safhası kalır. Allah Teala kişiye gök katlarını gösterir. 7 tane gök katını sonuna kadar gösterdiğinde Sitret-i Müntaha göründüğünde ihlas makamı da biter. Salah makamı başlar. Ve varılması lazım gelen hedef budur. 7. safha iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerde sevayı Allah Teala en güzel şekilde oluşturmuş. 7 tane safha koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu 7 safhayı yaşayan kişi ruhunu da beçini de, yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. Böylece biz insanların Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde onun öngördüğü safhaları birer birer aşarak ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir yerlere ulaşmamız söz konusu olur. İşte bu nokta bizim Allah'a gerçek anlamda teslim olduğumuz noktadır. İrademizin Allah'a teslimiyle teslimler tamamlanır. Ve Allah Teala bütün insanlardan onların Allah'a teslim olmalarını istiyor sadece. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bu 4 tane teslimin arkasındadır. Dördüncü teslim, son teslim, iradeyi de
Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Bu teslimiyet iradenin Allah'a teslimi keyfiyeti. Konunun nihai neticesidir. İşte bu muhtevanın her biri hidayetin bir parçasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç hidayetidir. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alacaktır. Biz istesek de istemesek de eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah otomatik olarak bizleri teslim alır. Şeytanla aramızı kesin bir şekilde ayırır. Öyleyse Allah Teala ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi öyle bir muhafaza altına alır ki bu muhafazada şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ona hiçbir şekilde tesir edemez. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hidayettedir. On dördüncü basamakta bu kişinin mürşidine ulaşmasını sağlar Allah Teala. O kişinin ömrü varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. İstisnası yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu teslim aldıktan sonra mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ise Allah'ın onu teslim alması için yeterli sebeptir. Başka sebep aramaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterlidir. Ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşması noktasında, kişinin el öpmesi noktasında ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru devrin imamın dergahına ulaşarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu müessesede bütün ruhlar birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer ulaşacaklardır. Her ruh kendi ulaşabileceği kata kadar yükselebilir. Orada bir eğitim devresi, bir bekleme devresi geçirdikten sonra bir üst kata ulaşabilir. Bu sebeple yedi katlık bir yükselme en uzun devresi yedinci katta olmak üzere ki burada yedi alem geçilir. Beş altı aylık bir süreyi işgal eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırılır. O zaman ruhu vücudundan ayrılır ve de Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk yedi tane gök katını aşmayı ifade eder. İşte insanların yedi tane gök katını aşarak Allah'a ruhlarını ulaştırmaları,
Allah'ın zatında ruhlarının yok olması onların vuslata ermelerini ifade eder ve kişi burada üçüncü hidayetin sahibidir. Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, bu dördüncü hidayettir. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim eden kişi, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Nefsi Allah'a teslim etmek dördüncü hidayettir. Teslimlerdense ikincisi söz konusudur. Fizik vücudun tesliminde, nefsin tesliminde ise üçüncü teslim söz konusudur. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde nefsini Allah'a teslim ettikten sonra irşad olarak daha sonra da iradesini Allah'a teslim ederek 7 tane safa yaşamak durumundadır. Bunların her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Ve insanın Allah ile olan ilişkileri 7 tane hidayet kademesini kaplar. Sonunda bir insanın ulaşabileceği, normal bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe, iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmaktır. Normal insanlar arasında Allah'ın en çok sevdikleri, Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edebilenlerdir. Bu teslim keyfiyeti yedi tane safanın her birinde bir üst kademe hidayet yaşanmak suretiyle ruhu da ve çide, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslime kadar kişiyi ulaştırır. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi vardır. Velayetin bittiği yerin ötesinde Risalet vardır. Kur'an-ı Kerim, İncil, ondan evvel Tevrat, daha evvel Hazreti İbrahim'in kitabı, ondan evvel de diğer peygamberlere verilen kitaplar, hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Hepsi hidayeti anlatıyor. Öyle sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerindeki faciaları şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman, dinler arası savaşların dünya üzerinde devam etmekte olduğunu görüyoruz. Dinler arası savaşlar ve şeytanın hünerine parmak ısırmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, kainatta bir tek din olmuş ama insanlar fırkalara ayrılmış, dinlere ayrılmışlar. Her din kendi içinde fırkalara ayrılmış. Neticede adeta din kalmamış. Son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa 14 asır beriye geldiğimiz zaman bir sonuç görüyoruz. Büyük kitleler
büyük insan kitleleri İslam'ı yaşamıyor. Bizim ülkemizde de insanların %90'dan fazlası İslam'ı yaşamıyor. İnsanların %90'dan fazlası İslam'ın ne olduğundan da haberdar değil. Daha kötüsü, en kötüsü, din adamlarımız İslam'ı bilmiyor. İslam'ın temeli hidayettir. Din adamlarımız hidayeti bilmiyorlar. Şeytan insanları dinlerinde adım adım birbirinden ayırarak onları düşman kamplara ayırmayı başarmış. Bugün dünya üzerinde din savaşları oluyor. Ve bu din savaşları tüm dünya üzerinde hüküm ferma. İnsanlar ölüyor, öldürülüyor. Şeytanın oyununu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din olduğu halde insanları başka başka dinlere mensuplarmış gibi bir inanca sahip kılarak iblis dinler arası düşmanlığı körüklüyor. Ve bu düşmanlığı insanların birbirini öldürdüğü bir noktaya kadar sürükleyebiliyor. Ve de bugün savaşlar var dünya üzerinde. İnsanlar ölüyor ve kendi dinini muhafaza etmek için savaştığını düşünüyor insanlar. Başka bir dinin mensubuna saldırdığını zannediyor ve karşısındaki dinin sahiplerinin dinlerini bilmedikleri inancında. Her bir dinin içinde bulunanlar diğerlerinin dinlerini bilmediklerini düşünüyorlar. Ama aslında hiçbiri bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı dinin üç mukaddes kitabında da Allah-u Teala İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu yazıyor. Tevrat'ta da Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dinlemenin, mürşide ulaşıp tabi olmanın, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin, nefsi Allah'a teslim etmenin, irşada ulaşmanın, irşad olmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin 5+2=7 safhasını ifade ediyor. 7 safha, 4 tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam'ın bu 7 safhası dediğimiz 7 safhanın hepsini yaşadığını söylüyor. Biz İslam'ın 7 safhası diyoruz ama aslında dinin 7 safhası Allah'ın 7 safhası. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanların ayrı ayrı ayetlerde İslam'ın 7 safhasını yaşadıklarını yazıyor.
Yanlış anlamadınız sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta hem yedi safhanın yedisi var. Bir. Yedi safhanın yedisi de farz. İki. Ve Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin yedi safhanın yedisini de yaşadığını yazıyor Tevrat. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi safhanın yedisinin onlara da farz olduğunu ve Hazreti Musa zamanında hepsinin, yani Yahudilerin yedi safhanın yedisini de yaşadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi İncil'e geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Allah Teala yedi safhanın yedisinde farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu farzın bütün hükümleriyle Hazreti İsa ve onun havarilerince yaşandığı kesinlik kazanıyor. Yedi safhanın yedisini de Hazreti İsa'ya tabi olanlarla birlikte Hazreti İsa yaşamış. Üzerlerine farz, İncil yazıyor bunu ve hepsi bunu yaşamışlar. Gene İncil yazıyor.